0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Fatiha Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha suresi 7 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 2 defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha suresi iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, O'nun hükümranlığını, ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece O'ndan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için O'na dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
1: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin.

0: Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
0: Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.

0: Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil. Bakara Suresi. Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara Suresi Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrailoğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasağı, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Elif, lam, mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır.

O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler.

Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki iman etmedikleri halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler.

Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler.

Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır.

Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler.

İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Elebaşlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler.

İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kar getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar.

0: نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı.

آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق

İnsanların hali, gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.

Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık görürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

O yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın.

Yok, eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun.

Muhammed! İman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe, bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır.

Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır.

0: أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: O fasıklar söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, o sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.

yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: عبدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi.

Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin," dedi.

Melekler, seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibisin dediler.

Allah, ey Adem, onları isimleriyle kendilerine söyle dedi. Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince, Allah, ben size göklerin ve yerin gayblerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim dedi.

Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik de hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: Biz demiştik ki, ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Onun nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.
1: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
0: Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır.

Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan odur.

0: خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Biz onlara dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet geldiğinde, kimler benim hidayetime uyarsa, artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.

İsrailoğulları, size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de sadece benden korkun.

Yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi basit menfaatlerle değişmeyin ve yalnız benden korkun.

0: Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

0: لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

Sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmıştık. Siz bakıp dururken Firavun ailesini suda boğmuştuk.

Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz.

0: Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik.
1: وَإِذْ

0: عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: Musa da kavmine demişti ki, ey kavmim, buzağıyı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

Yine hatırlayın o zamanı ki siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı.

0: bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا

0: وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
1: Biz demiştik ki, şu şehre girin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek girin ve dileğimiz günahlarımızın bağışlanmasıdır deyin ki, biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz.

Ama zalimler kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Biz de o zalimlere yaptıkları kötülüklerden dolayı gökten bir azap indirdik.

0: مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Bir zamanlar Musa kavmi için su aramıştı da asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırmıştı. Herkes kendi içeceği yeri bilmişti. Biz, Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ama yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın demiştik.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Hani siz demiştiniz ki, ey Musa, biz bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın. Musa, iyi olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Siz bir şehre inin, orada istediğiniz vardır demişti. Onlara zillet ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi. Evet, bu isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı.

0: Şüphesiz iman edenler için Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: وَاِذْ

0: Bir zamanlar sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde bulunanı hatırlayın ki korunasınız demiştik.
1: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah'ın size ihsanı ve merhameti olmasaydı, mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz.

0: Cumartesi günü hakkında içinizden azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Biz işte onlara aşağılık maymunlar olun demiştik.
1: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
0: Biz bu cezayı orada bulunanlara ve sonradan gelecek olanlara bir ibret, Allah'tan korkanlara da bir öğüt kıldık.
1: وَإِذْ قَالَ

Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun dediklerinde Musa ben cahiller arasına girmekten Allah'a sığınırım demişti.

Onlar bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle cevap verdi: Rabbim buyuruyor ki o ne çok yaşlı ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapın.

Onlar bizim için Rabbine dua et de onun renginin nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki o bakanların hoşuna gidecek rengi sapsarı olan bir sığırdır dedi.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetini bize bildirsin. Çünkü bu sığırlar bize göre birbirine benziyor. Ama Allah dilerse mutlaka doğruyu buluruz dediler.

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa dedi ki, Rabbim şöyle buyuruyor. O çift sürüp ekin sulayarak ezilmemiştir. Kusursuz ve alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da işte şimdi gerçeği bildirdin deyip o sığırı kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı.

Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı.

Biz kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun dedik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir ve aklınızı başınıza alasınız diye size delillerini gösterir.

0: وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Onlar taş gibi, hatta daha da sert oldu. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de var ki yarılır, içinden sular fışkırır. Ve yine öyle taşlar var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Artık onların size inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi de düşünüp anladıktan sonra bile bile değiştirirlerdi.

0: رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açıkladıklarını Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söylüyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler.

Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım uydurmalardır. Onlar ancak zanna dayanırlar.

Kitabı elleriyle yazıp sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah tarafından gelmiştir" diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline. Kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline.

Onlar sayılı birkaç günün dışında bize asla cehennem ateşi dokunmayacaktır derler. Ey Muhammed, onlara de ki, Allah tarafından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla caymaz? Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

0: Hayır, öyle değil. Kim kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.
1: وَإِذْ أَخَذْ

Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk yapmayın, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye kesin söz almıştık. Sonra içinizden çok azınız hariç bu sözünüzden döndünüz ve hala da yüz çevirip dönmektesiniz.

0: ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
1: Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Siz bunu ikrar etmiştiniz ve buna hala şahitlik ediyorsunuz.

0: الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Sonra siz o kimselersiniz ki kendinizden olan kimseleri öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmanız yasak olduğu halde, eğer size esir olarak gelirlerse, fidyelerini verip kurtarıyorsunuz. Siz, kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası, ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar, kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

İşte onlar öyle kimselerdir ki ahireti bırakıp dünya hayatını satın almışlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez.

0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Artık size bir peygamber, nefsinizin hoşlanmadığı şeyleri getirdikçe büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyor musunuz?
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar, bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ama hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Onlardan çok az kimse iman eder.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Onlara Allah tarafından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir kitap geldiği zaman, daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip durdukları halde bildikleri kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyip Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dense, biz bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o, yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara, eğer gerçekten inanıyor idiyseniz, neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz diye sor.

0: Andolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz. İşte siz öyle zalimlersiniz.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

Hani sizden kesin söz almış ve Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin demiştik. Onlarsa dinledik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerine işlemişti. Ey Muhammed, de ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü bir şey emrediyor.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size tahsis edilmişse ve siz de doğru sözlüyseniz ölümü istesenize.
1: وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
0: Bunu önceden işledikleri yüzünden asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ

Hiç şüphesiz sen onları hayata diğer insanlardan, hatta Allah'a şirk koşanlardan daha düşkün bulursun. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Oysa çok yaşaması onu azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman olursa Allah'a düşman olur. Çünkü o, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri tasdik edici, iman edenlere yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.

0: Ey Muhammed! Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan fasıklardan başkası inkar etmez.
1: اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar her ne zaman bir ahit üzere anlaşma yapmışlarsa içlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz.

Onlara Allah tarafından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Fakat insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Oysa bu iki melek, "Biz sadece bir imtihan vesilesiyiz. Sakın inkar etme." demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar bu öğrendikleriyle kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi.

Onlar iman edip Allah'tan korksalardı, elbette Allah tarafından verilecek sevap onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi.

0: أسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Peygamber'e Ra'ina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: Kitap ehlinden olan kafirler ve müşrikler Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemezler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük nimet sahibidir.
0: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz?
0: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: Em turidun en tes'elu rasulakum kema su'ile Musa min qabl.

Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur.

0: الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: Kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür.

0: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: Onlar Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Hayır. Kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
0: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

0: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmektedir.

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.

0: Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.
1: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى

Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez.

Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap deyince Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu.

0: الراكعين والعاكفين والركع السجود.
1: Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e, tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik.
0: وَإِذْ

Hani İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu.

0: İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin.
1: Rabbena

0: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün dedi.

0: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sormuştu. Onlar da senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız demişlerdi.
1: Tilka ummetun kad halet leha ma kasabet ve lekum ma kasabtum ve la tusalun amma kanu ya'malun.
0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا

Kitap ehli olanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Muhammed, sen de ki, hayır, biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.

bilin ki Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız.

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Siz onlara

0: سيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
0: Sibgatallahi ve men ehsenu minallahi sibgaten ve nahnu lehu abidun.
1: Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk ederiz.

0: ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: Sen de ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız.
0: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

0: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
0: Tilka ummetun kad halet.

0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, Bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana

kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu

0: beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
3: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن.

0: yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul gashiye vucuhun yevme izin khashi'a amiletun nasibe tasla naran hamiye tusqa min aynin aniyeh.

0: مزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Ey peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever.
0: Özel efem.
1: Özel efem. Allah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Her insan sırdaş olmaz. Her testi su tutmaz. Güzel ya da çirkin, her yüzün ardında birisi vardır. Konuşun, tanışın, çünkü kişi dilinin altında gizlidir. Ya bir yol açın, ya bir yol bulun, ya da yoldan çekilin.
0: Özel FM 103.2.

0: an rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır. Ancak üç şeyden ameli kapanmaz. Sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumda odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
7: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
8: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
14: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O, kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık. 0212 659 73 44.
7: İstoç. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için
17: Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
18: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Nefsi emmarenin tuzağı. Mevlana Hazretleri nefsi emmarenin ruhaniyeti bertaraf edebilmek için ne gibi hilelere başvurduğunu bizlere şu temsili hikaye ile nakleder. Bu hikayede fare nefsi emmareyi, kurbağa da ruhaniyeti temsil etmektedir. Hilekar bir fare ile vefakar bir kurbağa kaderleri icabı dere kıyısında tanıştılar. Birbirlerine yakınlık duydular. Her ikisi de bu yakınlığın devamı için bir buluşma vakti kararlaştırdılar. Böylece her sabah belirli bir yerde bir araya geliyor ve birbirleriyle dertleşiyor, gönüllerini vesveselerden, üzüntülerden ve korkulardan güya kurtarıyorlardı. Bu buluşmadan ikisinin de gönlü ferahlıyor ve huzura gark oluyorlardı. Birbirlerine hikayeler anlatıyor, başlarından geçenleri naklediyor ve birbirlerini can kulağıyla dinliyorlardı. Onlar ağızsız, dilsiz konuşuyorlardı. O hile ve kandırma üstadı olan fare, zavallı kurbağa ile buluşunca neşeleniyor, küçük parlak gözleri ışıklar saçıyor, heyecanlanıyor, kurbağaya maceralarla dolu geçen 5 yıllık hayatının hikayesini anlatıyordu.

Dondurmada sanatkar olan fare bir gün kurbağaya, "Ey herkese akıl veren, akıl ışığı olan dost," dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "İçim daralıp da sana bir sır söylemeye, dertleşmeye, senin fikrini almaya geldiğim zamanlar sen hep suyun dibinde bulunuyorsun. Ben dere kıyısına geliyorum, bağırıyorum, çağırıyorum, ey dost neredesin diye haykırıyorum, fakat sesimi sana duyuramıyorum. Sen deryaların içinde sana muhtaç olanların feryadını işitmiyorsun. Ey yiğit kurbağa, seninle görüşmeye doyamıyorum. Bu belirli zamanlar bana kafi gelmiyor," dedi ve bir müddet sükuta büründü. Sonra devamla, "Ey aziz yar, ey sevgili dost, seni görmeden yapamıyorum. Bir an bile duramıyorum. Gündüz gözümün nuru, kazancım, her şeyim sensin. Geceleyin kararım, neşem, uykum, hayalim, rüyam hep sensin. Vakitli vakitsiz kerem eder, lütuflarda bulunur, beni hatırlar, beni sevindirirsen. Bu senin çok iyi bir kalpli oluşundandır," diyerek kurbağayı öven daha pek güzel şeyler söyledi. Sonra da kendi manevi dünyasını ve halini anlatmaya başlayarak kurbağadan medet diledi: "Ey benim dostum, sen gel de güzel huyunla benim gönlümü aydınlat. Çirkinliğimize, kötülüğümüze bakma. Biz dağ yılanı gibi zehirle doluyuz. Ben de çirkinim. Bütün huylarım da çirkin. Bu ihtiyacı sonsuz olan kul senin sonsuzluğuna muhtaç. Lütfunu esirgeme, onu bırakma. Ben ölürsem yine senin lütfun bana gözyaşı döker. Öldükten sonra toprağıma söyleyeceğim sözleri şimdi şu gamlı kulağıma söyle. Ey kardeşim, ben toprağa mensubum, topraktanım. Sense deryaların içindesin. Huzur kaynağındasın, merhamet padişahısın. Lütuflarda bulunansın, dilekleri yerine getirensin. Öyle lütuflarda bulun, öyle ihsanlar et ki vakitli vakitsiz huzuruna gelebileyim.

şöyle devam ediyor sözlerine. Ben dere kıyısında seni canı gönülden çağırıp durmadayım. Fakat bana merhamet edip cevap bile vermiyorsun. Benim suya dalmama imkan yok. Çünkü yaratılışım topraktandır. Ben topraktan yetişmiş gelmişim. Ya bir elçi gönder bana yardım et, ya bir belirti göster de sesimi sana duyursun. Sahtekar bir dost olan fare sonunda kurbağayı ikna etti ve nihayet şöyle bir karara vardılar. Bir uzun ip bulacaklar ve ipi çekince birbirlerine kavuşacaklardı. Fare ipin bir ucuna seni çok seven bir kulun ayağına, öbür ucunu da senin ayağına bağlarız. Bu iple iki ayrı beden olarak yaşayan sen ve ben, can bedenle nasıl birleşiyorsa öyle birbirimize karışalım ve bir vücut olarak birleşelim. Zaten şu bedenimizle ruhumuz birbirine bağlanmış ipe benzer dedi. Can kurbağası kendinden geçmiş, suyuna dalmış, o hoş mavi alemde beden faresinden kurtulmuşken fare daima onu iple karaya doğru çekmeye çalışır. Bu çekişten de can kurbağası çok acılar duyar, pek ızdıraplar çeker. Halbuki beyni kokmuş farenin bu çekmesi olmasaydı kurbağa suyun içinde ne safalar sürecek ne zevkler edecekti. Öyle yapalım, ipin bir ucu benim ayağıma bağlansın, öbür ucunu da sen kendi ayağına bağla dedi fare. Böylece de bu kurbağa yeryüzünde ipi çekebileyim de sen de derdimi anla, seni görmek istediğimi bil. Bu söz kurbağanın hoşuna gitmedi. Fakat kabul etti, lakin içinden de bu fare beni nasıl bir tuzağa düşürecek acaba diye düşünüyordu. Farenin ise sevincine diyecek yoktu. Artık kurbağayla buluşmak için ipin ucunu çekmesi kafiydi. Kurbağa düşünceli olarak dereye dalarken fare neşeli neşeli toprak üstünde zıplıyor ve kendi kendine diyordu ki nasıl olsa ipin ucunu artık elime geçirmiş bulunuyorum. Ne zaman istersem onu görebileceğim. Derken yem arayışına çıkmış olan aç ve hırçın bir karga ansızın süzülüp indi ve gafil fareyi yakaladı. Karga havalanınca suyun derinliklerinde bulunan kurbağa da fareye bağlı olduğundan sudan çıktı. Fare artık karganın gagasındaydı. Kurbağa da ayağından fareye bağlı olduğundan havada sallanıp duruyordu. Bu hali görenler karga nasıl bir hileye başvurdu, nasıl bir kurnazlık etti ki suyun derinliklerinde yaşayan kurbağayı da avladı diyorlardı. Havada asılı olan kurbağa da diyordu ki ruhaniyet deryasından uzakta kalıp da süfli kişilerle dost olanın hali budur. Benim halim nefsine mağlup olanlara bir ibret olsun. Şu bir hakikattir ki terbiye olan bir nefis mahlukat içerisinde insanı en mükerrem bir mevkiye yüceltebilirken, bunun aksine terbiye görmemiş ham bir nefisse onu esfeli safiliğine düşürebilir. Yani nefis ıslah edildiğinde hayra, terbiye edilmediğinde ise şerre vesile olabilen adeta iki ağızlı bir bıçak hükmündedir. Gazali Hazretleri nefsi azgın bir ata, ruhu da süvariye teşbih ederek şöyle buyurur. Atını terbiye eden süvariyi atı istediği menzile götürür. Lakin terbiyesi ihmal edilen bir atın süvarisini uçurumdan aşağıya atması kaçınılmazdır. Bu sebepledir ki nefis tezkiyesi her mümin için son derece hayati bir mesuliyettir. Bu mesuliyeti Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Şems suresinde muhakkak ki nefsini tezkiye eden, kötülüklerden arındılan, kurtuluşa ermiş, onu fenalıklara gömen de ziyan etmiştir şeklinde ifade buyurmaktadır. Yani
nefsini terbiye edip uslandıran, selametle yolunu kat etmiş, bunun aksine onu azgınlık ve vahşiliğiyle baş başa bırakan da ebedi bir hüsran ve ziyana düçar olmuştur. Bu sebepledir ki alemlerin efendisi bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: hakikatte mücahit, nefsine karşı cihad eden kimsedir. Bir diğer hadis-i şeriflerinde ise, ümmetim adına en çok korktuğum şey nefislerinin hevalarına uymalarıdır buyurmuşlardır. Hazreti Mevlana da bizleri şu ifadeyle ikaz ve irşad etmektedir: ey halk yolcusu, gerçeği öğrenmek

0: beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Bedenine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen nefsani arzulara düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü ve kuvvetli gitsin. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri tezkiye edilmemiş ham bir nefsin Allah'la kur arasında kalın bir perde olduğunu bildirdikten sonra şöyle der: nefsi emmarenizi kurban ediniz. Biliniz ki gerçek hayat ancak nefsi emmarenin şerrinden kurtulmakla mümkündür. Şibli Hazretleri de şu sözlerle bu hakikate dikkat çekmiştir: nefis ölmeden ruh dirilmez. Aşıklar ruhun yaşamasını nefsin ölümünde buldular. Unutmamak gerekir ki nefsin özünde bir mücevher gibi müsbet bir mahiyet vardır. İnsanoğlunun vazifesi onu toz toprak hükmündeki menfiliklerden ve süfli arzuların hoyratlığından manevi terbiyeyle arındırmaktır. Bu arınma neticesinde insanın özündeki Allah'a dost olabilme cevheri ortaya çıkar. Tasavvuf da bu şekilde ham vasıftan kurtulup kamil insan olabilme sanatıdır. Böyle kamil müminlerse hayatlarını güzel ahlak ve faziletle tezyin etmeye muvaffak olabildiklerinden adeta canlı bir Kur'an haline gelirler. Kur'an'ın sır ve hikmetlerine aşina olurlar. Nitekim Kur'an'ın sır ve hikmet dolu mana iklimine girebilmenin nefis tezkiyesiyle kemale ermeye bağlı olduğunu Mevlana Hazretleri şöyle ifade buyurur: Kur'an'ın manasını Kur'an önünde kurban olmuş, benliğinden geçmiş, alçalmış, adeta ruhu aynı Kur'an kesilmiş kişiden sor. Ya Rabbi, bizleri nefislerimizin hile ve disisilerinden muhafaza buyur. Ayaklarımızı sırat-ı mustakim üzere sabit kıl. Gönüllerimizi sevdiğin ve razı olduğun güzel özelliklerle zinetlendir. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
2: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
9: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Değerli kardeşler, inşallah Cebrail'in Resulullah'tan iman nedir sormuş olduğu hadisi şerifinde geçen 6 şeye iman etmektir şeklinde saydığı maddelerden Yüce Mevla'ya iman etmeye geldik. Şu an girişindeyiz. Allah-u Teala'ya iman etmeyle ilgili genelinde kitaplar Allah kelimesinin lügat manası ne, hangi kökten türemedir gibi fikirler beyan ediyorlar. Bu biraz da Arapça bilen kişileri ilgilendiriyor. Şu grup fiil grubundan gelirse manası şu, şu gruptan gelirse şu, müteaddi olursa manası şu, lazım olursa şu, geçişli geçişsiz. Ben onlara girmeyeceğim. Özetle Allah kelimesinin türetildiği asıl kökü ilah veya velehte şu manalar var, lügat manaları. Allah hakkıyla ibadet edilen, mabudun bir hak Arapça deniliyor. Diğer şeylere de ibadet ediliyor ama haksız yere, hak etmedikleri halde. İkinci manası azametinde hayrete düşülen. Yani o kadar büyük ki düşündüğünde şaşırıyorsun, hayrete düşüyorsun. Üçüncü manası korkunca kendisine sığınılan. İnsanın fıtratında var. Aman Allah'ım hemen birdenbire otomatikmen söylüyor. Hatta bu devletin Avrupa Birliği'ne alınmasında birileri demiş ki onların en tabiri caizse acayip hanımları minibüse binerken Bismillah dedi, bunlara yerleşmiş iflah olacakları yok. Abullah söylemiş, haberiniz olsun. Yani insan korkunca bütün sebepleri istav edince işte o sıra Allah'a sığınıyor. İlah kelimesinin bir manası da korkunca kendisine sığınılan. Evet, sıralama kaç oldu? 4. Aşkına kapılan, sevgisine tapanların kapıldığı. İlahi aşk diyoruz ya, aşkına yandım gibi şairlerin sözlerinde görürsünüz ya, Allah'ın aşkına kapılanın gözü artı bir şey görür. Eşinin canını 5 dakikada feda edebilir. Allah bu aşkı bizlere devirsin. Kontrollü aşk. Kontrolsüz olursa taşkınlık yapabiliyor. Delice artık davranıyor. Evet, 6 ise yardım dileyeni kurtaran. Yani sebepler istop etti, hiçbir şey yok. Ayetlerde de geçiyor ya, işte şöyle şöyle olduğunuzda, sıkıntıya düştüğünüzde ancak Allah'a dua edersiniz, servete kavuşunca unutursunuz şeklinde. Evet, yardım dileyenlerin kurtaran, sondan bir önce kendisine güvenilen. Yani beşerdir, birine güvenebilirsin, şuna şuna, zengindir, malına, cahına, bilmem neyine, birdenbire seni defterden silebilir. Ama yaratıcının öyle bir durumu var mı? Kendisine güvenilen. Son olarak gözlerle görülmeye. İlah kelimesinin altında bu 7 mana var. Bunların hepsi de Yüce Mevla'nın zatına yaraşır anlamlar gördüğünüz gibi. Yüce Mevla'ya imanla ilgili ikinci bir konu, belki o kadar önemli değilse de yeri gelmişken izah edelim. Yüce Mevla'nın isimleri meselesi. Allah-u Teala'nın isimler hususunda en güzel isimleri bulunduğu ayetlerle sabit. Mesela Estaizu billah, Yüce Mevla Araf suresi 108'de buyuruyor ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى En güzel isimler Allah'a aittir. فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ı o isimlerle çağırın veya Allah'a o isimleriyle dua edin. Ya Rab, sen her şeyi yaratansın, sen benim şu derdime bir çare dediğimizde o sıfatını, yaratan sıfatını kullanıyoruz. Artık bizim o andaki halimize sen günahları affedensin deyip o sıfatına sığınıyoruz. ayet bize bunu ifade ediyor. Yine İsra suresi 11'de Yüce Mevla 110'da Yüce Mevla buyuruyor ki قُلْ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوِدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَوْ الْحُسْنَى De ki isterseniz Allah diye Yüce Mevla'yı çağırın, isterseniz Rahman diye çağırın, hangisiyle çağırırsanız çağırın, en güzel isimler ona aittir. Alimler diyorlar ki Allah-u Teala'nın sıfatlarından özellikle Rahman Kur'an'da zikredilmiş, ister böyle ister böyle çağırın, farklılık arz ediyor. Yani biri tekbire giderken Allahu Ekber deme yerine Ar-Rahman-ı Ekber derse ne ola gibi yorumlarda bulunuyorlar. Yorumlara girmek istemiyorum. Fakat burada Rahman Allah demeniz fark etmez gibi bir ifade kullanılıyor. Yüce Mevla'nın Rahman sıfatının sanki biraz farklılık arz ettiğini beyan ediyor. Zaten biz de hep ona sığınıyoruz ya, rahmetine, Rahman'ına. Onunla bizi affeylesin. Taha 8'de Yüce Mevla buyuruyorlar ki Allahu la ilahe illa hu lehul esma'ul husna. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona aittir. Haşr suresi 24'te Yüce Mevla buyuruyor ki Vallahul halikul bari'ul musavvir lehul esma'ul husna. O yaratandır, yoktan var edendir, şekiller verendir, biçimler verendir. En güzel isimler ona aittir. Evet, görüldüğü gibi Yüce Mevla'nın en güzel isimleri olduğu Kur'an'da zikrediliyor. Fakat bu isimlerinin kaç tane olduğu sayısı Kur'an'da var mı? Hayır. Hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Bu hususta zikredilen hadis sahih hadis. Yani şu kadar sayıda, onu görelim. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır. 100'den bir eksiktir. Kim bunları ezberlerse mutlaka cennete girer. Hadisin sonunda diyor Allah tektir, tek yapmayı sever. Tesbihlerde 3, 5, 7'ler var ya, o anlamda bu tek yapmayı severim manası. Şimdi Allah'ın 99 ismi vardır sayan cennete girer. Hadis-i şerifi Buhari, Müslim, Tirmizi, Müsned-i Muhammed'in çeşitli yerlerinde geçiyor. Yani kaç ismi varmış sayı olarak? 99. Peki bu 99 ismi neler? Üçüncü bir mesele. Bu husustaki hadis-i şerifi şimdi okuyacağım, o isimleri de okuyacağım. 6 hadis kitabından ikisinde geçiyor. Tirmizi'de bir de İbn-i Mace'de. Tirmizi'nin ravilerinde zayıf birileri var. İbn-i Mace'ninkinde zayıf birileri var. Tirmizi rivayet ediyor, hadisin sonunda diyor ki bu garip bir hadistir. Dedim ya girişte de. Hadisler sahih var, sahihin bir alt derecesi hasen var, hasenin bir alt derecesi garip var, garibin bir altı zayıf olur. Yani bu zayıfın üstü ama sahihlerin en alt derecesinde bir hadis. Niye bunu söylüyorum? Burada size okuyacağım isimlerden birilerini bir yerde görürseniz, derlerse ki bu Yüce Mevla'nın ismi değil, böyle ihtilaflar var bazı isimlerde. Yok bu hadiste geçiyor derseniz o garip hadis diyebilir. Başka bir rivayette bunun yerine bu isim geçmiş diyebilirler. O Esma-ül Hüsna denilen yazılar var ya, oradaki bilenler bilir, bakıyor ki farklılıklar var. Gerek sıralamada, gerek isimlerin bazısı kaldırılmış yerine bir başka Yüce Mevla'nın sıfatı koyulduğu da var. Bunu böyle bilelim. Şimdi Yüce Mevla'nın 99 ismi vardır, o da şunlardır şeklindeki Tirmizi'de zikredilen Yüce Mevla'nın isimlerini dinleyelim. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz ki Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları sayarsa cennete girer. Arapçalarını okuyorum, Türkçe'ye vaktimiz yok. Huvallahu'l-lezî lâ ilâhe illâhu. Ar-Rahmânur-Rahîm. El-Melikül-Kuddûsü-Selâmul-Mu'minül-Muheyminül-Azîzül-Cebbârul-Mütekebbir. El-Hâlikul-Bâri'ul-Musavvirul-Gaffârul-Gahârul-Vehâbul-Ressâkul-Fettâhul-Alîm. El-Kâbidul-Bâsitul-Gâfidul-Râfi'ul-Mu'izzül-Muzillü-Semî'ul-Vasîr. الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الظاهر الآخر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقع الوارث الرشيد الصبور. Bu Esma-i Hüsna ile ilgili özel kitaplarla manalarını genişçe vermiş. Dikkatimizi çekerse birincisi Allah Yüce Mevla'nın ellezî lâ ilâhe illâhu, hemen peşinden Er-Rahman geliyor buradaki sıralamada. En son ismi neydi? Sabur. Sabır var, bir de sabur. Sabır sabreden demek. Sabur çokça sabırlı demek. Yüce Mevla'nın sıfatları zaten genelinde öyle. Zaten Yasin'in hemen üstünde iki satır Kur'an var, Fatır suresinin sonu. Yüce Mevla diyor ki وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَبَّةٍ. Eğer Allah-u Teala insanları kazandıklarından dolayı hemen hesaba çekse, yeryüzünde kımıldayan bir yaratık bırakmaz. Çünkü onlar da insana hizmet ediyorlar. İnekler de kalmazdı, keçiler de kalmazdı. Değil ki insan kalmazdı, bir kımıldayan kalmazdı diyor. Akabinde devam ediyor. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Belli bir vadeye kadar onları erteler. Sabur ismini Yüce Mevla'nın unutmayalım. Yer yer kuluz. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Hamurumuz da var ya. Ya Rab bu kadar dua ediyoruz. Zulüm artı arşa dayandı. Bunlar, bu Müslümanlar böyle bu kadar eziliyorlar, pestil ediyorlar, ediliyorlar. Göster şu gücünü görelim. Sabur ismini o sırada unutmayalım Müslümanlar. Bir hadiste diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُمْهِلُ وَلَا يُهْمِلُ. Allah mühlet verir fakat asla ihmal etmez. Bir de yakalayınca artı bırakmaz. Allah inşallah kendisine ulu orta düşmanlık yapanları kendi gücüyle kahretsin. Çünkü isimlerinden biri de el-müntakim, yani hakkını alan, kullarının, mazlumların hakkını alan bu kafirlerden olsun. Sabur ismi var Yüce Mevla'nın, bizim gibi aceleci değil. Evet, Yüce Mevla'nın isimleriyle ilgili bu. Aslında Yüce Mevla'nın zatı ile ilgili veya sıfatları ile ilgili bölüm aslında bizi oldukça şey edebilir, biraz dikkatli olmamız lazım. Tevhid şirk meselesi gibi yorabilir. Gelecekteki iki dersimiz bu hususta önemli. Yüce Mevla'nın sıfatları bakımından, çünkü Allah'sa nasıl bir Allah'a iman etmemiz gerekir? Ondan dolayı bu isimleri de aşağı yukarı Yüce Mevla'nın sıfatlarını yansıtıyorlar. Yüce Mevla'nın sıfatlarında gruplarda çokça farklılık var. Ben size özetleyip tercihleri de yer yer söyleyeceğim. Yüce Mevla için gerekli olan sıfatlar var. imkansız olan sıfatlar var, mümkün olan sıfatlar var. Bir böyle ayrım yapmışlar. Alimlerin ayrımı bu. Kur'an'ın sünnetin beyanı değil. Gerekli, vacip olan, yani ayetlerden mülhem, hadislerden mülhem, Allah-u Teala'nın şu şu sıfatları vardır. Mesela birdir. Allah'ın birliği onun için gerekli olan bir şey, bu sıfatlarından biri. İmkansız denen tam Allah için gerekli olanların zıttı. Yani Allah birdir, dengi yoktur. Birileri dengi vardır derse tabi bu Allah'a sıfat olamaz. Kolay. Bunları bildik mi öbürleri tamam. Mümkün olan Yüce Mevla'nın yarattığı şeyler, insanlığın tümünü yaratabilirdi de, yaratmayabilirdi de, yaratması gerekli veya yaratması imkansız diye bir şey olmaz. Bu kolay. Şimdi mühim olan şu vacip olan sıfatlar kaç kısma ayrılır? Bir kısım alimler diyorlar ki bunlar dört kısma ayrılırlar. Sıfatı nefsiyi, Allah'ın zatiyle, özüyle ilgili sıfatlar. İki, sıfatı selbiye, alimlerin şekillendirmesi. Yani bu sıfatlar Allah'ta var, bunların tersi Allah'ta olmaz anlamına söylemişler. Üçüncü, sıfatı sübutiye, Yüce Mevla'nın sıfatları var. Onların haşa benzeri değil ama yaratıklarında da o sıfatların yansımaları var. Güneşin aynadan yansıması gibi. Yani ilim sıfat. Allah alim, kullarda da ilim var ama kulların ilmi haşa Yüce Mevla'ya benzemiyor. Farklı şeyler. Subutiye demişler. Allah'ta var, yaratıklarında da olabilen tipler var. Son olarak sıfatül mani diyorlar ki işte oluşturma, rızık verme ve diğer sıfatları. Burada bugün giriş olsun diye gelecek dersine de devam edeceğim vakit yetmediğinden dolayı. Yüce Mevla'nın sıfatları bakımından İslami fırkaların tümünü alırsak şöyle dört manzara çıkıyor ortaya. Bir, Allah'ın sıfatı diye bir şey yoktur diyorlar. Onlar Allah'ın isimleridir. Biraz önce 99 saydık ya. Onlar gibidir diyor. Allahu Teala birdir diyorsan o Allah'ın ismi. Kul huvallahu ahad, Allah'ın adı. Semi'un basir, Allah'ın adı diyor. O ismi değildir. Bunlar bir grup. Diğer bir grup ki bu üçü birden diyorlar Allahu Teala'nın sıfatları vardır. İsimler başka, sıfatlar başkadır. Bu isimleri Allahu Teala'nın sıfatları yoktur diyen Mutezile derdine diyor ki Allahu Teala'nın sıfatları var derseniz geçmişteki Hristiyanlar Allah'ın sıfatlarını ayırdılar, parça parça ettiler, Allah üç dediler. Biliyorsunuz ki Hristiyanlara göre Yüce Mevla'nın haşa üç temel ögeden, unsurdan oluştu. Ona onlar oknum diyorlar. Oknum Süryanice bir kelime, şahıs demey ama tabiri caizse üç sıfat bir araya gelerek Allah olduğuna inanıyorlar. İnşallah Hristiyanlığı bahsederken değineceğiz. Diyor ki var olma unsuru, cevheri, bilme cevheri, bir de canlı olma. Var olma Allah'ın kendisinde kaldı. İlim İsa'ya yansıdı. Hayatta Ruhul Kudüs dediğimizde o ne? İzahları mümkün değil. Nedir o? Yıldız mı? Gezegen mi? Melek mi? Nerede? Nasıl oluyor? Bekliyorlar gökte bir gün gözükecek. Hala daha bekliyorlar. Böyle ayırma yapmışlar. Allahu Teala'nın Allah sanki Hristiyanlara göre haşa bilgisiz, cansız bir şey. Vücut kalmış sadece onda. Varlık yani. İsa'da ilim gelmiş insanları öğretmiş gitmiş. Ona yansımış. Tabiri caizse bir bütün üç parça olmuş, bir parçası da varlık kalmış, hiçbir şey yok. İlim parçası gelmiş insanlara İsa aktarmış gitmiş, hayat canlı olma meselesi de Ruhul Kudüs'te. Mutezile'nin derdi bu. Diyor ki siz derseniz Allah alimdir, semidir, basırdır, kader, işte kıdemdir, beka, vahdaniyet gibi sıfatlar. Siz de Hristiyanlar durumuna düşersiniz. Bunlara bizim gibi isim deyin de kurtulun. Onun için Mutezile kendisine ehl-ü tevhid diyor. Bizim gibi Mutezile demiyor. Allah'ı birleyenler diyor. Siz diyor o kadar Allah haşa yaptınız. Yani bunu niye size söylüyorum? Birileri bir şey söylüyorsa, kendini de İslam'a isnat ediyorsa öyle damdan düşer gibi söylemez. Mutlaka bir şeye dayandırmaya çalışır. Bunu size izah etmesem ya bu Mutezile de ne keçi böyle inat edip duruyor diyebiliriz ama demelerinin bir mesnedi var. Anlayalım ama yanlışlığını da anlayalım. Diğer bu üç grup diyorlar ki siz yanlış ediyorsunuz. Sıfatların tekrarı, sıfatlananın tekrarı anlamına gelmez ki. Her şey de böyledir. Farz ediniz ki bir insan uzun boylu, kara kaşlı, kara gözlü, ilim sahibi bilmem ne, 10 tane insan mı oldu? Aynı insanın sıfatları. Yüce Mevla da tektir, sıfatları müteaddit olabilir. Hristiyanlar sapmışsa şimdi Müslümanlar onlara ne kıyas ediyorsunuz? Demek ki Mutezile'ye göre Allah-u Teala'nın sıfatları diye bir şey yok. O sıfatlara ne diyorlar? Allah-u Teala'nın isimleri, adıdır diyorlar. Şimdi bu gruplar kendi aralarında sıfatların sayısı ne kadar meselesi? Şu kadar mı, şu kadar mı? İhtilaflar var bir. En önemli nokta, Yüce Mevla'nın sıfatlarından biri de yaratıklarına benzememesi. Muhalefetun lil havadis diye sıfatı. Bunda işte ihtilaflar başlıyor. Tam bu tarafta olan bir grup diyor ki Yüce Mevla'nın zatlara, yaratıklara benzemesini ifade eden sıfatlar hakiki anlamlarında değildir, tevil edilmelidir. Bu halef alimler, yani 300 hicriden sonra veya 500 hicriden sonra gelen alimler. Bir örnek vereyim, bunlara gireceğiz. Merak etmeyin. Yedullah, Allah'ın eli. Diyorlar ki burada el dersek Allah-u Teala dedi ki leyse kemisi şeyin, onun hiçbir benzeri yoktur. Allah insana benzetmiş oluruz. Bu yet kelimesini lügatte mecazi anlamda nerelerde kullanmış oraya alalım. Kudretullah diyor. Allah'ın gücü, kudreti diyor. Nerede Kur'an'da yet geçmişse buna kudret diyor. Helal. Niye böyle diyorsunuz? Örnekler veriyorlar. Diyor ki bu işte bu insanın eli var dersen, yani o elini oraya mı kattı? Arapça dili mecaz dilidir. Ve böyle dememiz de Allah'ın zatına bir eksiklik getirmiyor. Kula benzetmeden kurtarmış oluruz. Şimdi bunun tam tersi, günümüzde de çokça gündem edilen mücessime bunların tam tersi. Bunlar Allah-u Teala'nın insanlara benzeyen sıfatlarını tevil edelim derken bunlar diyorlar tevil etmeyelim ve niteliğini de biliriz. Mücessime deniyor. Allah'ın eli vardır. Kandandır, sinirdendir, damarları vardır. Hezeyanlara gidiyorlar. Siz misiniz dediniz Allah'ın eli yok. Aynı bizimki gibi. Bunlar da müthiş bu hususta. Ortada kalanlar, aslında benim parmaklarım yetmiyor, gruplar fazla. Selef diyorlar ki biz bu sıfatları aynen alırız. Yedullah demişse biz de Allah'ın eli deriz. O ya Allah'ın eli gerçek eli mi? El manasına mı? Ne? Burada işte ihtilaf ediyorlar. Birileri diyor ki burada el gerçek el demektir. Fakat niteliğini bilmeyiz, sıfatlarını bilmeyiz. Kaç metre, çelikten mi, şu nurdan mı, neden bunu bilmeyiz. Ama el el olarak alırız, bu gerçek el demektir. Bugünkü selefiyye akulü bu kanaatte. El el demektir, keyfiyetini bilmeyiz, niteliğini. Diğer selefin ağırlığı, diyorlar el el demektir, fakat hakiki el demektir anlamına illa da gelmez. Biz bunu böyle alırız, okuruz, yedullah deriz. Onun okuması ona iman etmedir. Yani tabiri caizse manasının aslına inmeyi karıştırmayız. Kaç tane grup çıktı? Gelecek derslerde inşallah bunları işleyeceğiz. Diğer sıfatları rahat rahat işleyeceğiz. Bizi yoracak olan sadece muhalefetün lil havadis. Göreceğiz ki herkes kendisine göre aslında el, yüz, ayak, bacak, yumruk demeyelim, avuç içi, göz, şekil, biçim, suret, bunlar ayetlerde, hadislerde geçen ifadeler. Veya arşın üzerine istiva meselesi. Onları şu kadar ayet-i kerimede geçiyor. Biz kraldan fazla kralcı olamayız. Yetse yet diyelim diyenler, öbürleri de siz de mücessimeye yaklaşıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz diyenler, delillerini göreceğiz. İnşallah delillerden sonra bu iki aşırı grup, sıfat yoktur, isimdir ve Allah yarattıklara benzer, bizim elimiz bize göre neyse Allah'ın da ona göre deme yerine, o da aynı bizim elimiz gibi, yani bu iki grubu, aşırıyı kaldıralım, diğerlerinden hangisinden olursanız olun o kadar mesele teşkil etmiyor. Bu çok işleniliyor, millet birbirine giriyor, gel bakalım Allah'ın eli var mı yok mu, sanki ilk mesele oymuş gibi bütün ümmeti meşgul eden. Birileri desin ki buradaki el gerçek manasınadır ama keyfiyetini bilmeyiz, niteliğini bilmeyiz desin. Madem ki niteliğini bilmeyiz diyor ya. Birileri de desin ki vallahi buradaki eli ben böyle dersem zındıklar, Allah'ı da insana benzetirler, korkumdan kudreti diyorum, o kadar da sapık değiller sanıldığı gibi. Bu usta millet birbirini müthiş itham ediyor. Bugünkü girişten sonra inşallah sakin sakin her bir grubu okuyacağız delilleriyle birlikte. Ondan sonra Allah-u Teala imandan sonra konumuz kolaylaşıyor. Meleklere iman, ne kadar melek var, tipi nedir, kitapların tipi belli. Yalnız bilmediğiniz malumatlar olacak, İncil nasıl tahrifat okumuş, bugünkü şekliyle ne? Hristiyanlar kaç mezhep mesela. Peygamberlere iman, bildiğiniz şeyler, fazla detaya gitmeyeceğiz. Ahiret gününün cennete girince nimetlerini inşallah göreceksiniz, fazla şey değil. Bizi en çok yoracaklardan biri de kaza ve kaderdir. Oldukça dallı budaklı diyerek bugün noktalıyorum. Allah yardımcımız olsun.
0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

İnsanlığın tedavi etmekte başarısız olduğu sendrom, israf. Allah-u Teala insanoğlunu yeryüzüne belirli bir amaç için göndermiş ve bu amaca ulaşabilmesi için gerekli olan bütün nimetleri onun emrine amade kılmıştır. İnsan gerek kendi çalışması ve gayretiyle, gerekse kendi faktörü olmaksızın bir takım nimetlere sahip olabilmektedir. Elindeki bu nimetlerin tüketimi hususunda insanın cimrilikten ve savurganlıktan sakınması ve iktisatlı davranmasıysa Kur'an-ı Kerim'de yaratıcısının bir emri olarak yer almaktadır. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. En'am 141. Bu emre rağmen insanoğlunun israf etmeme konusunda başarılı olduğundan bahsetmemiz mümkün görünmemektedir. İnsanlık tarihinin ve çağımızın belki de en önemli hastalığı olan israf, insanoğlunun maddi ve manevi birçok varlığını elinden alan, kronik hale gelmiş ve tedavi edilmeyi bekleyen bir sendromdur. İsrafı, toplumun temelini dinamitleyen, zengin ve fakir arasındaki uçurumun mesafesini açan, insanlar arasındaki ülfeti yok eden, insanı hayır ve izzetten koparan, nefsin daha da azgınlaşmasına zemin hazırlayan, insanı Allah Celle Celaluhu'nun rızasından ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden uzaklaştıran bir hastalık olarak tanımlamak elbette yanlış olmayacaktır. Çalışmamızın başlığında israfı bir sendrom, yani hastalık olarak tanımladık. Çünkü Kur'an ve sünnete uymayan tutum ve davranışlar İslam ve Müslümanlar nezdinde hastalıktan başka bir şey olamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da israfı kesin bir dille yasaklamış ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise abdest alırken suyu aşırı kullanan sadı görünce onu uyarmış ve akmakta olan bir nehirde dahi abdest alsa israfın söz konusu olacağını hatırlatmıştır. Bu veriler müminin her nerede ve ne durumda bulunursa bulunsun israftan uzak durması gerektiğini göstermektedir. Fakat yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bunu başarabildiğimiz söylenemez. Günlük hayatımızda o kadar çok şeyi israf ediyoruz ki, suyu, ekmeği, envai çeşit gıdaları, zamanı, parayı, sağlığımızı, insanı, insanlığımızı, nefsimizi, aklımızı ve neticede ömrümüzü. Allah-u Teala'nın birçok aşamadan geçirerek bizlere sunduğu nimetlerin geçirdiği evreleri düşündüğümüzde, bu nimetleri ne kadar da çabuk ve hesapsız tükettiğimizin farkına varırız. Mesela içtiğimiz bir yudum suyu düşünelim. Su damlasının bardağımıza girene kadar denizler, bulutlar, dağlar gibi birçok vesile yordamıyla geçirdiği aşamaların ve binlerce liraya mal olmuş su arıtma tesislerinde gördüğü işlemlerin suyu kullanırken hatırımıza gelmesi, bizi tasarrufa sevk etmesi gerekmez mi? Soframızda bulunan fakat bizim burun kıvırdığımız, yemeği istemediğimiz ekmek ve yiyecekleri düşünelim. Kim bilir soframızda bulunan o nimetlere sahip olamayan bir lokma ekmeğe muhtaç nice insan bulunmaktadır. Afrika'nın ismini dahi bilmediğimiz bir köyünde yiyecek ekmek, içecek su bulamadığı için açlıktan ölen zeytin gözlü çocuğun ölümünde bizim çılgınca tüketimimizin ve israfımızın da payı yok mu dersiniz? Bizler aklımıza ne düşerse, nefsimiz neyi arzu ederse ona sahip olmak için tarifi zor bir hırs ve ihtiras içinde bulunurken
bu halimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen şüphesiz israftır hadisiyle ne derece bağdaşıyor dikkatlerinize sunmak isteriz. Çoğu zaman iki öğün yemekle gününü geçiren Hazreti Peygamber'in Ademoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. İnsana belini doğrultacak birkaç lokma yeter. Yemek yediğinde midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes almaya ayırsın uyarısını göz önüne aldığımızda, günde üç öğün tıka basa doldurduğumuz midelerimizin besinleri vücuda yarar sağlayacak şekilde hazmetmek yerine, içerisine yakıt atılan bir fırın işlevi gördüğü ve nefsi azgınlaştırıp tamahkar bir hale getirdiği gerçeğini idrakle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. İnsanın nefsi, doymak bilmeyen, sonsuz ve sınırsız istekleri olan bir yapıya sahiptir. Fakat insanın içinde bulunduğu dünya ve dünyada bulunan kaynaklar asla sonsuz ve sınırsız değildir. İnsanın sınırlı ömründe nefsinin sınırsız isteklerine kavuşabilmesi için çaba sarf etmesi, beyhude bir uğraştan başka bir şey değildir. Bu anlamda kişinin nefsinin heva ve hevesleri peşinde koşması da insanın nefsini israf ettiği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde aklı ve kalbi Allah Celle Celaluhu unutturacak, kulluk bilincinden uzak düşüncelerle doldurmak da bunların israf edilmesi anlamına gelmektedir. Paramızı helal olmayan yerlere harcamak, helal olsa dahi ihtiyaçtan fazlası israf olduğu gibi, vücudumuzu insanlığa fayda sağlamayacak iş ve uğraşlarla meşgul etmekte bedenimizi israf etmemize yol açacaktır. Elektrik, su, kamu kaynakları, devlet araç ve gereçlerinin kullanımında ve toplumu ilgilendiren alanlarda yapılan israfsa, hem kul hakkına hem de kişinin israftan ötürü günaha dalmasına, bunun neticesinde ise müflis olmasına sebebiyet vermektedir. Aldandığımız ve ahiret günü hesabını vermekte oldukça zorlanacağımız iki nimet vardır ki, bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi

Alamayacağımıza göre bu iki nimetin hakkını tam anlamıyla vermemiz, sorgu ve hesabımızın kolay geçmesi açısından bize fayda sağlayacaktır. Vakit geçirmek, zaman öldürmek ve oyalanmak gibi söz öbekleri İslam'ın tasarruf anlayışına uymayan kavramlardır. Öldürülmesi en çok bize zarar verecek olan bir kavram olarak zaman, genellikle keşkelerin ve ikinci bir şansım daha olsaydıyla başlayan cümlelerin vazgeçilmez ögesi olduğu gibi pişmanlıkları bağrında saklayan bir mefhumdur. Bu husus Kur'an'da da şöyle yer almaktadır. Ah, keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Şuara 102. Bu, Kur'an'ın iman etmeyenler için kullandığı bir ifadesi olmakla beraber, bu mesaj aynı zamanda zaman kavramının bir Müslüman içinde içi boş bir kavram haline gelmemesi gerektiği hakikatini Müslümana iletmektedir. Zira İki günü birbirine eşit olan ziyandadır uyarısına kulak veren her Müslümanın zamanını dünya ve ahiret için hayırlı işlerde kullanması her bakımdan fayda sağlayacaktır. İnsanoğlu maddi imkan ve kaynakları kullanma hususunda savurgan ve sınır tanımayan bir tutum sergilediği gibi sevinç, üzüntü, taraftarlık ve benzeri gibi konularda da son derece müsrif bir tablo ortaya koymaktadır. İnsan sevgiyi ve sevinci israf etmemelidir. Sahip olduğu varlıklar, mal ve mülk neticesinde açığa çıkan sevinci, eğlence ortamlarında kendini dağıtarak değil, nimetlere şükrederek secdelerde göstermelidir. Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'nun emriyle dar-ı beka eyleyen sevdiklerinin ardından da feryat figan edip yaka paça yırtmak yerine verenin de alanın da Allah Celle Celaluhu olduğunu bilerek sabır ve tevekkül göstermesi gerekmektedir. İnsan bir futbol takımına gösterdiği sevgi ve ilginin kat kat fazlasını dinine, ailesine, peygamberine göstermiyorsa, desteklediği takımın maç saatini asker yolu bekleyen bir anne gibi bekliyor ama ezanlar okunduğu halde davete icabet edip namaza durmuyorsa, gönlünü, kalbini, ruhunu, sevgi ve özlemini israf ediyor demektir. Yine bu misalden olmak üzere sokaklarda, caddelerde, park ve kafelerde zamanlarını heva ve hevesleri doğrultusunda dinin sınırlarını hiçe sayarak geçiren gençler, ilim sohbetlerinden, Kur'an halkalarından bir haberseler, israfla ömürlerini heba ediyorlar demektir. Televizyon ve bilgisayarın başından kaldıramadığımız çocuklarımız, ana babalarıyla zaman geçirmedikleri, sevgi ve huzur ortamından uzak kalıp, hayatı sadece maddi şeylerden, sanal ortamdan ibaret sanarak büyüdükleri için, maalesef israf içerisinde bir anlayışla hayatlarına yön vermektedirler.

nelerin israf olabileceğine dair yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hususlar, israfın ne denli tehlikeli bir hastalık olduğunu gözler önüne sermektedir. Müslümanlar olarak bu hastalığın tedavisinde aktif rol almak her bireyin dini bir vazifesidir. İsrafın haram olduğunu bilip haramlarla mücadele etmenin cihat cümlesinden olduğu bilinciyle hareket edildiğinde yaraya merhem olma noktasında ilerleme kat edileceği muhakkaktır. Müminin üzerine düşen görev, tüketim ve harcamalarında savurganlık ve aşırılıktan kaçınıp, cimrilik de etmeden itidal ve iktisadı kendine şiar edinmesi olacaktır. Nitekim kamil iman sahibi kimselerin özellikleri sayılırken, Kur'an'da ve harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu

ikisinin arasında dengeli olur buyurulmuştur. Bu bağlamda israf hastalığının sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da insanlığın kurtuluş bulmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunun farkına varılması, nefsimizin ve neslimizin tezkiye ve ihyası için önem arz etmektedir. Herkesin adil bir şekilde istifade edebileceği bir dünya için israftan kaçınılması, Rabbimizin emir ve yasakları doğrultusunda Hazreti Peygamber'in bu konudaki tavsiyelerine uygun bir hayat yaşanması, akl-i selimin onaylayacağı bir davranış olacaktır. Yeme içmeyi helal, israfı ise haram kılan Allah'ın israf edenleri sevmediğini unutmamak, onun sevgisine layık olmak elbette en büyük bahtiyarlıktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40.
2: Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber,
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol,
2: dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Muhammed. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64. Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Motor, mekanik, otoelektronik, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresini okumaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle kitabımızın bu suresinin son bölümüne geldik. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine yılları boyunca ağır ağır inmiş bir sure. Bu surenin tüm atmosferini kavrayabilmek için bütünüyle Medine hayatını da anlamak gerekiyor aslında. Rabbim bu kitabın bu bölümünün şu anda muhatabımız o olduğu için söylüyorum. Tamamını anlayabilecek o Medine anlayışını bizlere lütfetsin. O ortamı kavrayabilecek, o ortamda olan bitenleri anlayabilecek bir iman, bir ilim bizim olsun inşallah. Rabbim bizi bununla bereketlendirsin ki yaşadığımız şu anda içinde bulunduğumuz imtihan ortamında Allah-u Teala'nın bizden ne istediğini de biz bugün Bakara suresine bakarak anlayabilelim inşallah. Evet, o günün müminleri Bakara'yla oturup Bakara'yla kalkıyorlardı. Onu konuşuyor, onunla konuşuyorlardı. Oydu gündemleri. O fikirlerini oluşturuyor. O sohbetlerini oluşturuyor. O evlerini dizayn ediyor. O sokaklarını biçimlendiriyor. O alışverişlerini düzenliyor. O evliliklerini, boşanmalarını, savaşmalarını, ölmelerini, öldürmelerini ayarlıyordu. O nasıl borç vereceklerini, nasıl ticaret yapacaklarını, nasıl yazı ile, şahitlikle bu işi sağlamlaştıracaklarını da anlatıyordu. Şimdi 282. ayete geldiğimizde konu bu olmuştu işte. Kitap bireyi şekillendiriyor. Kitap toplumu şekillendiriyor. Hayatın tamamına damgasını vuruyor. Dolayısıyla kitabın etkili olmadığı hiçbir alan kalmıyor. Göklerin ve yere sahip olan Allah insan hayatını da şekillendirecek emirleri bu kitabında, yine şu anda muhatabı bu olduğunuz için söylüyoruz. Bakara suresinde de söylüyor bizlere. Evet, ya eyyühellezine amenu diye başlayan bir ayetle karşı karşıyayız. Kitabımızın en uzun ayeti. Allah-u Teala iman edenlere sesleniyor ve onları şekillendiren ifadeler var burada. Elbette büyük bir bilgi ve ilim isteyen ayetle karşı karşıya olduğumuzu da söylemek durumundayım. Çünkü hem ki ayeti anlayacak bilgiler önemli, hem de ayeti bugüne transfer ederken, dönüştürürken, bugünü anlamlandıracak şekilde yorumlayacak bilgiyi bulmak da zor. Bu noktada bize düşen sadece kitabın tanıtımını yapabilmektir. İşte diyeceğiz ki müminler, Allah'ın ayeti bu. Bu ayetiyle Allah-u Teala bizi çağırıyor, kulluğa çağırıyor. Anlayabildiklerimiz de bunlardır. Okumak durumundayız. Okuduğumuza iman etmek, iman ettiğimizi güzelce kavrayıp kalbimizde oluşturmak, onu gündem yapmak ve onu salih amele dönüştürmek durumundayız. Bunu yapabildiğimizde güzel olacak diye bu işin tanıtımını yapacağız. Kardeşçe tavsiyesini yapacağız. Rabbim inşallah bize ilmini de bahşedecek. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, iman iddiasında olanlar, imanla kendilerini tanıtıp tanımlayanlar, bir borçlanma durumu hayatın içerisinden, çünkü kitap hayatın içerisinden bize sesleniyor. Akvaryum özellikli bir hayat programı sunmuyor. Ya bizzat hayatın yaşanılabilirliğini anlatan ifadeler var ve kitap onun için doğal, insan doğasına uygun. Yaşını aranızda adaletle yazsın. Adalet bu işin hamuru. Olmazsa olmazı. Bir yazıcı da adaletle yazsın bunu. وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبُ. Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan da geri durmasın. Yani Allah-u Teala ne öğrettiyse her şey olduğu gibi yazsın. Adım adım izliyoruz. Borçlular var. Borçlanmanın şekli yazı ile olacak. Yazın diyor Allah-u Teala. İhmal etmeyin. Yazıyı da bir yazan var, katip o yazsın, o da adaletle yazsın, hem de Allah-u Teala'nın kendisine öğrettiği gibi ne yazılacaksa düzgünce ortaya koysun.
vel yumni lillezî aleyhil hakku vel yettekillâhe rabbehu ve lâ yebhas minhu şey'a. Ve öyle ki üzerine hak olan kimse borçlu da yazdırsın. Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik olarak yazdırmasın. Adalet olayın tamamına hakim. Allah korkusu, Rabbimizin bizi izlediği bilgisi, hayatımızın mihveri. Odak noktada ihsan var. Allah bizi izliyor ve gözlüyor. Hak olana uygun hareket etmek lazım. İman edenlerin hayatında kayırma, kaçırma, insafsızlık, aldatma bu cümleler geçerli değil. Ama bunun da önlemini alacak emirler veriyor Rabbimiz. فَاِنْ كَانَ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَف۪يهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَالْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. Şayet borçlu olan kimse sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise onun velisi adaletle yazdırsın. Yazacak ifade etsin. وَاسْتَشْهِدُوا شَه۪يدًا

deyni min ricalikum. Ve bu olaya da içinizden iki erkek şahitlik yapsın. Erkeklerden iki kimse bu olaya şehadet etsin, tanık olsun. Fe in lem yekuna raculeyni fe raculun, eğer yoksa iki adam, bir adam, bir de وَمْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْتَاهُمَا فَتُذَكِّرَا اِحْتَاهُمَا الْاُخْرَى. Bir adam olsun, bir de iki kadın olsun. Eğer iki erkek bulunmazsa, rıza göstereceğiniz, kabul edeceğiniz, iki de onun şehadetine, iki de kadın olsun ki o kadınlardan birisi diğeri yanılırsa onu hatırlatsın. Bu şekilde bir şehadet çözümünü de Allah-u Teala önümüze koyuyor. Ya iki şahit olacak erkek, ya da bir erkek var, iki de kadın olacak şehadetlerine rıza gösterebileceğimiz, onlardan birisi de diğeri eğer unutursa ona hatırlatabilsin diye birbirine destek olarak iki kadın şehadette bulunacak. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا. Tamam, bu şekilde şehadet noktasında da kimse görevden kaçmasın. Çağrıldıkları vakit müminler şahitlik yapmaya gelmezlik etmesinler. İlla ki olaya varsınlar ve şehadeti yerine getirsinler. Çünkü Müslümanın hayatı bir şehadet cümlesidir zaten. Baştan sonra, yani kelime-i şehadetle Rabbine tanık olmuş ve şehit olurcasına yaşayan bir Müslümanın hayatında hak ve hakkaniyetin tanıklığı vardır. Doğrudan yana sürekli bir tanıklık içindedir. Dolayısıyla böylesi bir hakkın tahakkuku noktasına şehadete çağrıldığında da Müslüman gelmezlik yapamaz. Olaya müdahil olur, sorumluluğunun farkındadır, meseleye el kor. Burası borçla ilgili olarak en ağır şehadet bölümüydü. Yani üzerimize düşen önemli bir vazifeyi Rabbimiz söyledi. Bununla birlikte olayı kolaylaştıracak, borçlanma olayını kolaylaştıracak ayet devam ediyor. Kolaylaştırıcı hükümleriyle devam ediyor Rabbimiz. Ve diyor ki وَلَا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَب۪يرًا اِلَى اَجَلِ. Büyük ya da küçük, vadesine kadar hiçbir şey yazmaktan üşenmeyin. Her ne varsa borçlanma, onu güzelce yazın. Az çok demeden, küçük büyük demeden yazın, vakitlerine kadar, süreye kadar hepsini. ذَلِكُمْ أَقْسَتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنَا اَلَّا تَرْتَابُوا اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاظِرَةً تُد۪يرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَلَّا تَكْتُبُوهَا. Evet, küçük ya da büyük demeden vakitlerine kadar yazın. Bu Allah katında daha adaletli olan bir durumdur. Allah-u Teala bunun size daha adilane olduğunu söylüyor. Bu sizin için daha gereklidir. Ve şehadetin ayağa kalkması noktasında, şehadetin oluşumu noktasında çok daha mümkün, çok daha kıvamda bir durumdur. Bu daha gerekli bir olaydır. Demek ki yazmak küçük ya da büyük, olur olmaz demeden, hükmü Allah'a bırakmaya alışmış, hayatının kararlarını hep Allah'a göre alan Müslüman adına söylenecek söz şu: kararları Allah veriyor. İster küçük olsun, ister büyük olsun, yazın dediyse yazacağız. Bu daha adilanedir. Fark etmez, mutlaka yerine getirmek lazım. Şehadet açısından da daha sağlamdır ve şüpheye düşmemeniz için de daha uygundur. Ancak eğer aranızda yapıp bitecek bir peşin alışveriş, bir ticaret varsa

zarara uğratılmaz. Ama eğer borçlanma konusunda olayın tarafı olmadıkları halde katip ya da şahit noktasında meseleye vukuf durumda olan kimseler zarara uğratılırsa bu bir günahtır. Ve in tef'alu fe innehu fusukun bikum. Bu sizin haddi aşmanız, sınırları çiğnemeniz, sapma noktanızdır. Böyle yapmayın. Vettekullah, Allah'tan korkun. Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ve yuallimukumullah. Kesinlikle savrukluk yok. Bana necilik yok. Müminler dikkatli, hassasiyetli, güzel fikirli adamlar. Hayatlarında rastgeleliğe yer bırakmıyorlar. Düzgünce yazıyor. Şahitlerini güzel yapıyorlar. Kuralları Allah'a göre koyduklarında, ona göre hayattan sürdürdüklerinde rahat edeceklerini biliyorlar. Çünkü her şeyi bilen Allah onlara öğretiyor. Borçlanma konusundaki 283. ayetimiz konuyu tamamlayacak nitelikte. Ve in kuntum ala seferin ve lem tecidu katiben ferihanun makbuza. Yolculukta olur da yazacak kimse bulamazsanız borca karşılık bir nehin de yeterlidir. Borca karşılık olarak alacağınız bir rehin ya da verilecek bir rehin de bu noktada yeterlidir. Böylece rehin konusu da aydınlatılmış oluyor. Fein emine ba'dukum ba'zan felyu'eddi lezi tumine emanetehu vel yettekillâhe rabbehu. Birbirinize bir emanet bırakırsanız emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin. Ve bu hususta da Rabbisi olan Allah'tan korksun. Evet, mümin güvenilir adamdır. Emin kimsedir. Elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kişidir Müslüman. Emanet de müminin imanını ortaya koyan en önemli vasıflardan birisi. Ta Mekke günlerinde Rabbimiz gerek Me'ariç suresinde ve benzer surelerde müminin özelliklerini anlatırken onun emanete riayet ettiğini ortaya koymuştu. Bu ayetle de Rabbimiz bu bölümde bize bu konunun altını çiziyor. Artık kime emanet verildiyse o emaneti sahibine teslim etsin. Böylece bir güvenlik oluşsun. Allah'tan korksun. Çünkü Allah onun Rabbidir ve Rabbi bunu emrediyor. Ve la tektumuş şehade. Ve sakın ha şahitliği gizlemeyin. Bildiğiniz konular varsa, tanık olduğunuz bir mevzu varsa bunu gizlemeyin. İlla beklemeyin çağrılmaya. Ya ki gerektiği anda bildiğiniz bir mevzu, bunu yapmaktan geri kalmayın, gizlemeyin. Müslüman doğruların şahididir. Doğrulara tanık olur. Yanlışa gözlemci olmaz. Ve yanlışa değil doğruya şahit olduğu gözlemci olduysa bunu da gizlemez. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اَثِمٌ قَلْبُهُ. Kim onu gizlerse, yani şehadeti, şahitliği, bilsin ki onun kalbi günahkardır. Şehadeti yerine getirmeyen, şahitliğini doğru yapmayan adamın kalbinde günah yuvalanmıştır. Günaha doğru bir meyli vardır. Belli bir menfaat, bir takım hırslar ve hevesler, tamahlar onun kalbini çalmıştır da bundan dolayı şehadete, tanıklığa yer yoktur o hayatında. Vallahu bima ta'malun alim. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Yalan şahitlik yapmak da şahitliği gizlemek de. İkisi de hem İslam'ın Kur'an'ında hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde bizim için lanetlenmiş tavırlar, kötülenmiş hareketlerdir. Mümin sözüyle özüyle doğruya şahadet eder ve bunu gizlemez, bunu yalan hale de getirmez. Çünkü bilir ki her şeyin sahibi olan Allah onun hayatını izlemektedir. Vallahu bima ta'meluna alim. Alim olan Allah, bize her şeyi öğreten, bildiren, kavratan Allah, kitabı bize tanıtan Allah, içimizi, dışımızı, yüreklerimizi olanları da bilmektedir. Nasıl bilmez ki? Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde olan, yerde olan her şey Allah içindir. Yaşanılan tüm hayat, varlık dünyasındaki tüm varlar Allah içindir. Gerek göklerde, gerek yerde. Öyleyse ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. İçinizde gizleyin,

İster açığa vurun meseleleri, niyetleri, var olanları. Hepsini Allah-u Teala biliyor ve onlar hesaba çekecektir. Gizlediklerinizi de niyet açısından, niyet olarak, açığa vurduklarınızı da, söylediklerinizi, söyleme halinize getirdiklerinizi de Allah hem biliyor hem de onlardan dolayısıyla hesaba çekecektir. Kalplerde olanı Allah hesaba çekecek. Artık sonrasında diler Allah bağışlar, diler azap eder. Fe yagfiru limen yeşa'u ve yuazibu men yeşa. Azap etmek ya da bağışlamak Allah'a aittir. Öyleyse Allah'ın karar vereceği o günde meselelerin azap ya da mağfirete dönüşme ihtimali o gün gelecek mutlaka. O gün gelmeden önce kalplerde olanları temizlemek lazım. Yürekteki niyetleri arındırmak gerekiyor. Göklerin ve yerin ve içinde olan her şeyin sahibi olan Allah. Her şey onun için evet, o zaman ben de kalbimde olan kötülükleri temizlemeliyim. Kalbin ürettiği günahları yüreğimden kovmalıyım. Böylece niyetlerim düzgünleşsin. Ve dışa vurulmuş olan, eylem haline dönmüş olan yanlışlarımızı da temizlemeliyiz ki Allah-u Teala'nın bağışından başka bize alternatif kalmasın. Öyle bir gün olsun ki bizim için kıyamet günü sadece Allah-u Teala'nın bağışı kalsın. Yok eğer bu yürekle, bu karışık kuruşuk, içinde neyin olduğu belli olmayan kalple Allah'ın huzuruna varırsak, Allah bu kalbin dökümünü yaparsa artık her şeyin onun elindedir. Nihayette de onun elindedir ama ben elimden geldiği kadar mağfiretten başka bir şey bulunmayan bir güne ulaşmayı arzulayayım ve bunun için çalışayım. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Değilse Allah-u Teala'nın her şeye gücü yeter. O kudretli olandır. Bugünün ve yarının sahibidir. Dünya, hayat ve ahiret hep Allah'ın elindedir. Kalp içiyle, dışıyla, hayatımdaki amellerle, davranışlarla her şey Allah'ın gücü, kuvveti neticesinde oluşup gitmektedir. Öyleyse bağışlayan Allah'tan bağış isteyebilecek bir imanı taşımak için çabalamamız gerekiyor. Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Öyle. Resul iman etti Allah'a, Rabbinden gelenlere. Müminler de iman ettiler Allah-u Teala'nın gönderdiklerine. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusuli. Evet, iman ettiler her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine. Bu böyledir. Hepimizin tanıdığı, hep tanık olduğumuz, bildiğimizi düşündüğümüz bir ayet bölümüyle beraberiz şu anda. Her akşam yatmadan önce okumamızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği bir ayet bölümü. Âmener Resulü. Burasında bize bir iman var. Surenin sonuna geldik. İlk başta da Allah-u Teala bize bunu anlatmıştı. İman edenlerin vasıflarını kitabın bu suresinin ilk 5 ayetini koymuştu Rabbimiz. Kitabın bu suresinin son bölümüne geldiğimizde 285. ayete yine iman edenleri bize Rabbimiz tanıtıyor. Böyle olalım diye. Ama önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Bu ne güzel. Müminler de iman ettiler. Elçi iman etti Allah-u Teala'nın kendisine indirdiği şeye, Rabbinin ona buyurduklarına, helal ve harama. Bakara suresinde bize anlatılan yasalar ve yasaklar, emirler ve buyruklar var. Allah-u Teala'nın yapın dedikleri var. Savaşın, infak edin dediği gibi. Allah-u Teala'nın yapmayın dedikleri var. Faiz yemeyin dediği gibi. Böylece Rabbimizden gelen gerçekler, bize sunulan emirler ve yasaklar, Resul buna iman etti. Allah-u Teala'nın hayata karışmasına evet dedi Resul. Müminler de buna evet dediler. Elçi, elçiliği kabullendi. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki yaşamla alakalı programını insanlara sunmaya evet dedi. Onu gören müminler dediler ki, bizim hayatımızı biçimlendirecek olan gerçekleri sen getiriyorsun ve bizim hayatımıza bundan sonra Allah sözü karışacak.
iman etti müminler de. Her biri, tamamı Allah'a evet dediler. Rabbimiz o. Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler ve peygamberleri arasında bir fark görmediklerini ortaya koydular. La nuferriku beyne ahadim mir rusuli. Allah-u Teala'nın gönderdiği elçiler arasında elçilik misyonu açısından hiçbir fark yoktur. Biz peygamber arasında bir ayrım yapmayız dediler. Çünkü peygamber demek, peygamberler demek, Allah-u Teala'nın bize ulaştırdığı bilgi demektir. Tüm peygamberler aynı şeyi söylediler. Hep aynı çağrının adam oldular. İsa, Musa, Şuayb, Hud, Salih, İlyas, Elyesa'a hepsi aynı gerçekleri sundu insanlara. O bakımdan müminler fark görmüyorlar. Onu beğendim, bunu reddettim. Bunun getirdikleri güzel, bunun getirdikleri kötü demediler. Ve peygamberlerin getirdiği şeyleri de ben bunları kabul ediyorum ama bunlar işime gelmez diyerek reddetmediler. Peygamberlere hiç fark görmeden iman ettiler. Peygamberlerin getirdiklerine de hiç fark gözetmeksizin iman ettiler. Şöyle söylediler. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا هُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ. Ya Rabbi, ey Allah'ımız, işittik, anladık, dinledik ve itaat ettik peygamberlerin getirdiklerine. Kulak verdik, kalp verdik, zihin verdik ve bununla kalmadık, itaatimizi ortaya koyduk. Ne dediysen yerine getireceğiz. Sen ki bağışlarsın Allah'ım. Affına sığındık. Bağışlayan sensin ey Rabbimiz. Dönüşümüz sanadır. Böyle söylediler. Dua, müminin tüm amellerinden sonra ortaya koyduğu tavırdır. Başta ve sonda dua var ama mümin önce iman, salih amel ve gücünün tıkandığı, bittiği noktada her şeyin sahibinin Allah olduğunun bilincinde. Allah'a dönük yaşıyor. Allah için yaşıyor. Elinden geleni yapıyor. Sonra Rabbinden istiyor. Affet Rabbim, bağışla Rabbim, tamamla Allah'ım, dönüşüm sana, sen affınla yargıla. Ki o Allah, la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Hiç kimseye Allah gücünü yettiğinin dışında bir yüklemez. Allah herkese ancak çekebileceği kadar yük yükler. Kapasitesi kadar, ıstığap haddi kadar, vücut ne kadar taşırsa, ruh ne kadar taşırsa, yetenekleri neyse, kuvveti neyse, Allah ona ne verdiyse, Allah onu onunla imtihan eder. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Herkesin kazandığı kendine, yine iyilik olarak ne kazandıysa kendinedir ve yine ne kötülük kazandıysa, ne kötülük elde ettiyse yine onun kazancı da kendinedir. Yaptığı iyiliklerin karşılığı kendisine, yaptığı kötülüklerin karşılığı kendisine, lehine ya da aleyhine tüm kesiplerinin, tüm kazançlarının karşılığını alacaktır insanoğlu. Bu böyledir. Yasa budur. Allah çekemeyeceğimizi yüklemez ve Allah kul ne yaparsa ona göre karşılığını verecektir. Duamız Rabbena la tuâhizna in nesina ev ahta'na. Rabbimiz, unutursak ya da hataya düşersek bizi muahize etme, bizi sorumlu tutma, bize acı merhamet et, affet Allah'ım. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min qablina. Ya Rabbi, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Çekemeyeceğimiz, taşıyamayacağımız yükler yükleme. Onlar sorularla yükler yüklendiler. Onlar günaha saptılar. Ağır veballer yüklendiler. Öyle olmayalım Allah'ım. Senin istediğin gibi, senin istediğin kadar ve çekebileceğimiz yükü yüklenip cennete gidelim. Daha fazla değil. Dediğin kadar yaşayalım Allah'ım. Kıl dediğin kadar kılalım. Yap dediğin kadar yapalım. Söyle dediğin kadar söyleyelim de bu bize kolay gelsin. Çekebilelim, varabilelim, gidebilelim cennetine Allah'ım. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Allah'ım, Rabbim, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Çekemeyeceğimiz musibetler, sıkıntılar, belalar verme Allah'ım. Eksiklikler bizi saptırmasın. Fazlalıklar bizi şımartmasın. Kusurlar olmasın hayatımızda.
Rabbim gücümüz neyse sen en iyi bilensin. Taşıyabileceğimizi en çok sen bilensin. Daha fazlasını yükleme. Va'fu anna vagfir lana varhamna. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Acı Allah'ım. Ente mevlana. Dostumuz, Mevlamız, karar mercimiz sensin Allah'ım. Vansurna alel kavmil kafirin. Kafir bir kavme karşı bize yardım et. Günahkarlara karşı, kötülük üretenlere karşı, gerek Yahudisiyle, Hristiyanıyla, müşriğiyle, ne olursa olsun seni inkar etmiş, sana karşı gelmiş olan kafir gruba karşı, kafir milletlere karşı, inkarcı zihniyete karşı bize yardımcı ol. Zihnimize dolmasın, kalbimize girmesin inkar, hayatımıza bulaşmasın onların hastalıklı amelleri, yanlış tarz ve tavırları. Kendilerinden koru bizi Allah'ım. Bize bulaşmasınlar, gelmesinler, saldırmasınlar. Ama zihniyetleri de bize saldırmasın. Yüreklerimizi çalmasın şeytan ve dostlarının tüm planları, programları. Ya Rabbi, Bakara Suren'le birlikte olduk. Onunla kendimizi ve hayatımızı ayağa kaldırmak istiyoruz. Harabe olmuş evlerimiz, harabe olmuş sokaklarımız ve caddelerimiz, harabe olmuş benliklerimiz, Bakara suresiyle yapılanmak, yeniden inşa olmak istiyoruz. Kitabınla beraber olduğumuz bu sürecin sonunda bizi yeniden ve daha fazla Bakara suresiyle birlikte olacak hale getir ve böylece yepyeni bir kişilik, yepyeni bir karakter üretme imkanı bize nasip et Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden beriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ve kafa köleliğine isyan edenim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmenin cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanla değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahseme İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahseme İplik 0544 283 0202.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine, ben yenik düştüm, bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
10: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 11.
0: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Allah ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini hiç sevmez. Ancak söyleyen zulme uğramışsa o başka. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür.

Bununla beraber eğer bir iyiliği açıktan yapar veya gizlerseniz veya bir kusuru bağışlarsanız bunu yapın. Çünkü Allah da afüvdür, kadirdir. Affı çoktur. Her şeye kadir olduğu halde yine de affeder.

O kimseler ki ne Allah'ı tanırlar ne Resullerini ve o kimseler ki Allah'ı tanıdığını iddia edip Resullerini tanımayarak Allah ile elçilerini birbirinden ayırmak isterler. Ve o kimseler ki Resullerin bazısına iman ederiz, bazısını reddederiz derler. Ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isterler.

İşte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz de kâfirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık.

Allah'a ve Resullerine iman edip, o elçiler arasında hiçbir ayrım yapmayanların mükafatlarını ise, Allah ileride verecektir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Bu cahilliklerini çok görme. Nitekim daha önce Musa'dan bundan da fazlasını istemişlerdi ve Allah'ı bize açıktan göster demişlerdi. Bunun üzerine de zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Daha sonra kendilerine açık mucizeler ve deliller gelmesini müteakip, bu sefer tuttular, buzağı tanrı edindiler. Derken onlar tövbe edince bunu da bağışladık. Ve Musa'ya da onlar üzerinde aşikar bir nüfuz ve kudret verdik.

Verdikleri sözde durmalarını pekiştirmek için dağı üzerlerine kaldırdık da onlara secdelere kapanarak o kapıdan girin dedik. Bir de onlara cumartesi günü av yaparak ilahi yasağı aşmayın deyip bu hususta kendilerinden ağır teminat aldık.

0: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri ki, kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkarcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar.

yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı katlettik demeleri yüzünden onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar İsa'yı öldüremediler, asamadılar da. Öldürülen başkasıydı. Lakin kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur. Zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki, ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o, onların aleyhinde şahitlik edecektir.

0: باطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
1: Hasılı o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Allah yolundan men etmeleri, kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları, halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzündendir ki, biz kendilerine daha önce helal kılınan bazı temiz nimetleri haram kıldık ve içlerinden kafir kalanlara can yakıcı azap hazırladık.

Fakat onlardan geniş ilmi olanlar ile müminler hem sana indirilen Kur'an'a hem de senden önce indirilen kitaplara iman ederler. O namaz kılanlar, zekat verenler, Allah'a ve ahirete hakkıyla iman edenler var ya, işte onlara yarın büyük mükafat vereceğiz.

Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.

0: Durumlarını sana daha önce anlattığımız nice elçiler gönderdik. Anlatmadığımız nice elçiler de gönderdik. Allah Musa'ya da hitap ederek konuştu.
1: Rusulen mubeşşirin ve mundirin li alla yekun lin nasi alallah hucetun ba'da rusul ve kanallahu azizen hakima.
0: Biz o elçileri rahmetimizin müjdecileri, cezamızın habercileri olarak gönderdik. Ta ki resullerden sonra artık insanların Allah'a karşı ileri sürebilecekleri bir bahaneleri kalmasın. Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder ki onu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna tanıklık ederler. Zaten Allah'ın şahit olması bir şeyin gerçekliği için yeter de artar.

Onlar ki inkar eder ve başkalarını da Allah yolundan engellerler. İşte onlar haktan büsbütün sapmışlardır.

İnkar edip zulmedenleri Allah affedecek değil. Onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil.

0: Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır.
1: Ya eyyühen nâsu kad câekumur rasûlu bil hakkı min

0: Ey insanlar! Resulullah Rabbinizden size hakkı getirdi. Kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hakk. İnnemel mesih İsa ibn

Ey ehli kitap! Dininizde haddi aşmayın, taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri iddia etmeyin. Meryem'in oğlu Mesih İsa, sadece Allah'ın Resulü, Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir. Allah tarafından gelen bir ruhtur. Gelin Allah'a ve elçilerine iman getirin. Tanrı üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Koruyan ve yöneten olarak Allah yeter.''

0: Mesih de, Allah'a en yakın büyük melekler de, Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim ona kulluktan kaçınır ve kibirlenirse bilsin ki, Allah yarın hepsini huzuruna toplayıp hesaba çekecektir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

İman edip iyi ve yararlı işler yapanların mükafatlarını Allah tam tamına ödeyecek, hatta lütfundan onlara hak ettiklerinden daha fazlasını da verecektir. Kulluktan kaçınıp kibirlenenleri ise can yakıcı bir azaba sokacak ve onlar Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabileceklerdir.

0: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Size açık bir nur indirdik.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ

Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise o tarafından bir rahmet ve geniş bir nimet içine yerleştirecek ve onları kendisine varan doğru yola koyacaktır.

0: senden fetva isterler. De ki, kelalenin, yani babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası hakkındaki hükmünü Allah şöyle bildiriyor. Çocuğu olmayıp bir kız kardeşini bırakarak ölen bir adamın terikesinin yarısı kız kardeşine aittir. Eğer kız kardeş çocuk bırakmaksızın ölürse, tek varis olan erkek kardeş onun terikesinin tamamını alır. İki kız kardeş kalırsa, onlar erkek kardeşlerinin terikesinin üçte ikisini alırlar. Eğer varisler erkek ve kız kardeşlerden oluşursa, erkek kadın hissesinin iki mislini alır. Allah şaşırmamanız için size bunları açık açık bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Maide Suresi Medine'de nazil olmuş olup 120 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında, davarların eti size helal edilmiştir. Şu kadar var ki, ihram halindeyken de av avlamak helal değildir. Allah, dilediği şekilde hükmeder.

0: Amin.
1: Ey iman edenler! Ne Allah'ın şeairine, ne şehri harama, ne Kâbe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu, ihsan edeceği kazancı ve onun rızasını arzulayarak Beyt-i Haram'a yönelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca isterseniz avlanın. Sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi engellediler diye bir takım kimselere karşı beslediğiniz kin ve öfke sakın sizin onlara saldırmanıza yol açmasın. Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
0: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen, henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz müstesna, boğulmuş, bir şey vurularak öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış yahut canavar tarafından parçalanmış olup da ölen hayvanların etleri, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanların etleri ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler. Bütün bunlar itaat dışına çıkıştır. Artık bugün kafirler dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlardan korkmayın, benden çekinin. İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim günaha meyletmeksizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Kendilerine nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, bütün temiz ve iyi rızıklar size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğrenip eğittiğiniz avcı hayvanların sizin için tutup getirdiklerini yiyiniz ve üzerlerine Allah'ın adını anınız. Allah'a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah hesabı çabuk görür.

0: Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Ehli kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla, sizden önceki ehli kitaptan hür ve iffetli kadınlar da mehirlerini verip nikahladığınızda size helaldir. Kim imanı inkar ederse bütün yaptığı işler boşa gider ve o ahirette de ziyana uğrayanlardan olur.
1: Ya eyyühellezine amenû idâ kumtum ilâs-salâti faghsilû vucûhekum ve

0: يَنصُرْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın. Cünüp iseniz tas tamam yıkanın. Boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya tuvaletten gelmişseniz yahut kadınlarla münasebette bulunmuş olup da su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm edin. Manen arınma niyetiyle ondan yüzlerinize ve ellerinize meshedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetlerini tamama erdirmek ister.

Allah'ın size lütfettiği nimeti ve sizin duyduk ve itaat ettik baş üstüne dediğiniz vakit sizden aldığı sözünüzü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah sinelerde saklı bütün sırları bilir.

0: Ey iman edenler! Hak'tan yana olup, var gücünüzle ve bütün işlerinizle adaleti gerçekleştirin ve adalet numunesi şahitler olun. Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz kin ve öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil davranın. Takvaya en uygun hareket budur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظ۪يمٌ Allah, iman edip, makbul ve güzel işler yapanları affedip, kendilerine büyük mükafat vermeyi vaat etmiştir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
1: اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Kafir olup ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler.
0: Ya eyyuhellezine amenu zkuru ni'metallahi

Ey iman edenler! Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, sizi öldürüp yok etmeye teşebbüs etmişti de, o, bunların ellerini size zarar vermekten men etmişti. Allah'ın hukukuna haksızlık etmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar.

0: Allah İsrail oğullarından kesin söz aldı. Biz onlardan 12 boydan her birinden bir kefil olmak üzere 12 de kefil tayin etmiştik. Allah buyurdu ki, iyi bilin ki ben sizinle beraberim. Eğer siz namazı dikkatli bir şekilde tam tamına eda eder, zekatı verir, Resullerime iman eder, onlara sahip çıkar, Allah rızası için gerekli yerlere harcayarak, Allah'a güzel bir tarzda ödünç verirseniz, ben elbette sizin kusurlarınızı örter ve elbette sizi içinden ırmaklar akan cennete yerleştiririm. Ama kim bundan sonra nankörlük edip küfre saparsa, doğru yoldan sapmış, kendini zayi etmiş olur.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا

İşte o Yahudileri, verdikleri kesin sözü bozduklarındandır ki, lanetledik, onların kalplerini katılaştırdık. Böylece onlar, kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler. Kendilerine tebliğ edilen hususlardan pek çoğunu unuttular. Onların pek azı hariç olmak üzere, onlar tarafından devamlı olarak hainlik görürsün. Yine de sen onları affet, aldırma. Çünkü Allah iyilik edenleri sever.

Biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyenlerden de kesin söz aldık. Fakat onlar da kendilerine tebliğ olunan derslerden birçoğunu unuttular. Bu yüzden biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret bıraktık. Allah onların meslek haline getirdikleri bu işleri bir bir yüzlerine çarpacaktır.

Ey ehli kitap! Kitaptan, Tevrat'tan gizlediklerinizin çoğunu size beyan eden, birçoğunu da yüzünüze vurmayarak affeden Resulümüz size gelmiş bulunuyor. İşte size Allah tarafından bir nur ve hakikatleri açıklayan bir kitap geldi.

0: Allah onunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ ابْنُ مَرْيَمُ

Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki, eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese, ona karşı kimin elinden bir şey gelir? Kim onu engelleyebilir? Doğrusu göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir.

Allah dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Göklerde, yerde ve ikisi arasında olan her şeyin hakimiyeti Allah'ındır. Dönüş de O'na olacaktır.

Ey ehli kitap! Resullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada, ileride bize müjdeleyen veya uyaran hiçbir peygamber gelmedi demeyesiniz diye, size müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

Bir vakitte Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetlerini bir düşünün. Zira O, içinizden peygamberler çıkarttı, sizi hür insanlar yaptı ve devrinizde hiç kimseye vermediğini size verdi.

Ey kavmim! Haydi Allah'ın size nasip ettiği kutsal ülkeye girin. Sakın geri dönüp kaçmayın. Yoksa hüsrana düşerek perişan olursunuz.

Ya Musa dediler, orada zorba ve güçlü bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla giremeyiz. Eğer çıkarlarsa ancak o zaman gireriz.

0: Allah'ın buyruğuna uymamaktan korkan ve Allah'ın kendilerine iman ve yakin nimeti ihsan ettiği iki yiğit çıkıp dediler ki, üzerlerine hücum edin, kapıyı tutun. Kapıyı tutup da dışarıda savaş meydanına çıkmalarını önlediniz mi, muhakkak siz galipsinizdir. İmanınızda samimi iseniz, yalnız Allah'a dayanın. Yüce Allah doğru söylemiştir.
1: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
2: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gülperen Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
8: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
9: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
14: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
17: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Felak 1-5. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki, sığınırım yükselen şafağın Rabbine, onun yarattıklarının şerrinden ve bastıran zifiri karanlığın şerrinden, karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel Efem.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel Efem 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegâre âlemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
14: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle güvercin tipe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
18: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
19: Reklamları dinlediniz.
20: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Merhamet seferberliği. Merhametsiz bir dünyada yaşıyoruz. Dünyaya merhameti öğreten ve merhamet örnekliği teşkil eden bir medeniyetin mirasçıları olan Müslüman toplumlar da maalesef son yıllarda merhameti ciddi anlamda kaybetmeye başladığı gibi ülkemizde de can yakıcı merhametsizlik örnekleri görülür oldu. Daha geçenlerde 4 aylık bir bebeği çalanlar sıkışınca onu gözlerini kırpmadan 4. kattan apartman boşluğuna atabildiler. Neyse ki Allah'ın lütfu ve inayetiyle bebek yaralı kurtuldu. Aynı günlerde 4 yakınını öldüren biri sonra kendini de öldürdü. Keza her gün ya eşini, ya ana babasını, evladını veya öz kardeşini yahut mümin kardeşini vahşice öldürenlerin haberleri düşüyor medyaya. Ne oluyoruz? Düşmanlarına bile merhamet eden ama özellikle kendi aralarında merhametli olmaları gereken Müslüman insanımız neden bu kadar merhametsiz hale gelebildi? Merhamet, mümin bir toplumun ayrıcalıklı bir vasfıdır. Onlar katı kalpli, merhametsiz ve zalim bir toplum değildir. Aksine müminler, insanlık içinde merhametli, şefkatli ve birbirinin dert ortağı olan bir toplumdur. Şahıs olarak bir mümin Allah'ın merhametinin bir gölgesidir. Toplum olarak da müminlerdeki bu özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temsil eder ki Kur'an-ı Kerim onu şöyle tasvir eder. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 107. ayet. Beled suresinin 17. ayetinde iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhameti tavsiye edenlerden olmakla sarp yokuşu aşmanın mümkün olabileceği beyan edilir ve 18. ayette de işte bunlar sayanın adamlarıdır buyurulur. Merhamet, rahmet, acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek anlamlarına gelen rahm kökünden türemiştir. İsim olarak hayır, iyilik, ihsan, nimet ve kalp inceliği demektir. Kur'an'da 114 ayette rahmet kelimesi geçerken bir ayette de merhamet geçer. Beled suresinin 17. ayetinde. Allah'ın Erhamur Rahim'in Rahman, Rahim ve Zürrahmeti sıfatları da aynı kökten gelir. Dilimize asli anlamıyla yerleşmiş odak bir kavram olan rahmet ve merhamet terimleri, insan, toplum ve aile ilişkileri bağlamında daha bir anlam ve derinlik kazanır. Özellikle aile kurumu, meveddet, Allah için sevme ve merhametle beslenerek ayakta kalır. Kendileriyle huzura ermeniz için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve rahmet kılması da onun ayetlerindendir. Rum Suresi 21. Ayet. Anne rahmi merhamet ve rahmetin yatağıdır. Çocuklar da ailedeki sevgi ve merhamet bağını pekiştiren asli unsurlardır. Bir bedevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Çocuklarınızı öper misiniz? Biz onları öpmeyiz." deyince o şöyle buyurdu. "Allah senin kalbinden merhameti çıkarmışsa ben ne yapabilirim?" Benzer bir durumda yine Resulullah'ın ifade buyurduğu "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." hadisi şerifinde de aile hayatından tüm ilişkilere kadar egemen kılınması gereken merhamet ilkesiyle karşılaşırız. Mutlak ve izafi merhameti bir temsille anlatan şu hadisi şerifse, kainatın merhametle ayakta durduğundan hareketle tüm insan ilişkilerinin merkezine merhametin konulması gereğini işaret eder. Aziz ve yüce Allah merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhamet paylaştılar da at yavrusuna zarar verme korkusundan dolayı ayağını kaldırır onu korur.
Beled suresi 17. ayette vurgulandığı üzere özellikle yetime ve yoksula sahip çıkmak konusunda birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye eden müminler, toplumsal hayatın her alanında ve özellikle aile hayatı içinde meveddet ve merhameti ayakta tutmak için ısrar ve sabır göstermek durumundadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla üzerinde durduğu şey, ümmeti arasında yaymaya çalıştığı yüksek ahlaki meziyetti ki, bu rahmet, merhamet özelliğidir. Peygamberimizin irşatları incelendiğinde anlaşılacaktır ki, bu mesele onun önünde en önemli meseleydi. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki gök sahibi de size merhamet etsin buyurdu. İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dedi. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklere ilgi göstermeyen bizden değildir. Şimdi bu ayeti kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında Müslümanların ayırt edici özelliklerinden biri olan merhameti yeniden kuşanmak için hep birlikte külli bir merhamet seferberliği başlatmalıyız. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve dif'al kalbi u'tikum.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama. 0534 700 63 57. Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes Güven
14: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
2: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.özelfm

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam, insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. Nefes kesilmeden, hayat son bulmadan önce kitabını oku. O tüm zamanlara ve tüm insanlığa gönderildi. Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalple okunması için. Onu anlayalım, ilkelerine göre yaşayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Vuslat Dergisi. Selam ve duayla. Engelliler ve toplumsal görev. Hayatlarını doğuştan ya da sonradan kalıcı ya da geçici engelli olarak geçirmeye mecbur kalan insanların ömürlerini toplumla bütünleşmiş ve dışlanma duygusu hissetmeden geçirmeleri esastır. Dolayısıyla bütün hizmetlerin insanların fiziksel hareket kabiliyetine bakılmaksızın sürdürülebilir ve ulaşılabilir biçimde sunulması gerekmektedir. Topluma katılımları her anlamda teşvik edilen engelli bireylerin eğitim, iş, ulaşım ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması ve değerlendirilmesi noktasında yapılan çalışmaların istenilen seviyeye ulaştığı söylenemez. Türkiye'de engelli bireylerin ulaşılabilirlik bağlamında zorluk yaşadıkları alanlar fazladır. Engelli bireylerin de diğer insanlar gibi yaşama katılmaları, hayattan soyutlanmamaları ve kendilerini eksik hissetmemeleri için mevcut düzenlemeler yeterli gözükmüyor. Engellilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamada, eğitim ve doğal çevrede, istihdam ve iş hayatında ve sosyo-kültürel alanlara katılımda çektiği zorlukların en aza indirilmesi gerekmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, önde gelen sahabilerden Muaz bin Cebel'i ortopedik özrü olmasına rağmen Yemen'e vali olarak göndermiş olması kayda değer bir olaydır. Engellilerin gerek bu vazifelerde görevlendirilmelerinde, gerek savaşlara katılmalarına izin verilmesinde ve gerekse mescide gidip gelmelerinde güçlük olmasına rağmen, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, görme engelli sahabilerin cemaate devam etmelerini ısrarla istemesinde, onların toplumdan tecrit edilmemeleri, yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilerek üretici bireyler olmaları, ideallerini gerçekleştirmelerine engel olmama ve onların kişiliklerini gerçekleştirmelerine yardımcı olma gibi hikmetli bir davranış yatmaktadır. Nitekim günümüzde de pek çok engellinin arzu ettiği şey budur ve onlar toplumun kendilerine acımalarından rahatsız olmaktadırlar. Birçoğu çevresinin yardımlarıyla hayatını sürdüren bir tüketici olmayı değil, her şeye rağmen kendilerine verilen imkanlar nispetinde üretici olmayı tercih etmektedirler. Birincisinde çoğu zaman hayata küsme, kabuğuna çekilme ve psikolojik rahatsızlıklara maruz kalma söz konusuyken, ikincisinde ise kendilerini daha mutlu ve umutlu hissetmektedirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, engelinden dolayı evinden dışarıya fazla çıkamayan ve kendisini evine davet eden ama sahabi İtban bin Malik radıyallahu anh'ın isteğini olumlu karşılamış ve onun davetine iştirak ederek evine kadar gitmiş, ikram ettiği yemeği yemiş, onunla sohbet etmiş ve ona yakın ilgi göstermiştir. Onu muhatap alarak konuşmuş ve ibadet etmede ona kolaylık sağlamıştır. Hazreti Peygamber'in İtban bin Malik'e olan bu yaklaşımı rehabilite ve sağlıklı iletişim kurma açısından örnek olarak gösterilebilecek bir olaydır. Zaman zaman insanlar engeli nedeniyle toplumun kendilerine değer vermediğini, dışlandığı psikolojisine kapılabilirler. Bu da onların hayata küsmelerine, bazı olumsuz tutum ve davranış içerisine girmelerine sebep olabilir. Ancak İslam dininin böyle bir yaklaşımı onaylamadığı Hazreti Peygamber örneğinde görülmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, engelinden dolayı kimseye karşı iletişimi kesme gibi bir tutum ve davranış içerisinde olmamıştır. Bilakis engellilere değer vermiş, engelliye engelinden dolayı ayrımcılık yapmamıştır. Bizatihi engellilerle sürekli iletişim kurmuş ve sahabelerden de bu hassasiyeti göstermelerini istemiştir. Vuslat Dergisi olarak Mayıs sayımızı engelliler olarak belirledik. Dergimiz bu alanda bir farkındalık oluşmasına ve bilinçlendirmeye katkı sağlarsa kendimizi bahtiyar addedeceğiz. Bu vesileyle toplumun içinde, yani aramızda yaşadıkları halde göremediğimiz engelli kardeşlerimizin maddi ve manevi sorunlarının hallinin elzem olduğu aşikar. Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları bu meseleye ivedilikle eğilmelidirler. Selam ve duayla. Vuslat Dergisi. Engellilerle sağlıklı iletişim kurmak. Süleyman Gülek. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için karşılıklı yaptıkları bilgi alışverişine iletişim denir. İletişimde önemli olan bilgi alışverişinin karşılıklı olmasıdır. Etkili iletişim, kişilerin birbirlerine önem vermesi, saygı duyması, kişilerin birbirini dinlemesi ve anlamaya çalışmasıyla olur. Engelli kişilerle iletişim kurmak sandığınız kadar zor değildir. Sadece engelli insanların engelli olduğunu ve engeli dışında sizden farklı bir birey olmadığını düşünürseniz, otomatik olarak onlarla iletişim kurmak çok kolay olacaktır. Tabii engelli kişilerle toplum tarafından iletişim kurulması konusunda ailelerin de büyük rol oynadığını söylemek gerekir. Ailelerin engelli çocukların toplumla rahat iletişim kurabilmesi için yapması gerekenler şunlardır. Aile, çocuğunun engelli bir insan olduğunu kabul etmelidir. Çocuğun engel durumuna göre hareket etmelidir. Eğer doktorlar tarafından kesin olarak çocuğunuzun hayatı boyunca iyileşemeyeceği bildirilmişse, çocuğunuzu ve kendinizi iyileşecekmiş gibi avutmayın. Bu sizin ve çocuğunuzun durumu kabul etmenizi zorlaştırır. Engelli bireylerin engeli dışında her şeyi yapabileceklerini, toplumda bir birey olduklarını çevresine de anlatmak gerekir. Çocuğunuzla bir yere gittiğinizde ve çocuğunuz hakkında bir soru sorulduğunda, sorulan sorunun kendisine sorulabileceğini karşınızdaki kişiye bildirmenizi tavsiye ederim. Böylece çocuğunuzla toplum arasındaki iletişimin sağlanması için temel atmış olursunuz. Çocuğunuza bir birey gibi davranın ve sorumluluk verin. Örneğin ev işi öğretin, yemek yapması için yüreklendirin, çocuğunuz hata yapar diye korkmayın. Siz nasıl ilk defa yemek yaparken ya da herhangi tecrübeli olmadığınız bir konu üzerinde çalışırken hata yapa yapa öğreniyorsanız, çocuğunuz da aynı şekilde öğrenecektir. Böylece ileride hayata atılacağı zaman zorlanmaz. Çocuğunuza gerçek fikirlerinizi ve eleştirilerinizi söyleyin. İncinir, üzülür diye düşünmeyin. Çocuklarınız toplum tarafından iyi ya da kötü eleştirilecektir. Müdürü, öğretmenleri, arkadaşları. Genel iletişim kuralları. Engelli bir birey gördüğünüzde heyecanlanıp telaşlanmayın. Onlarla sakin ve rahat iletişim kurmanızı tavsiye ederim. Engellilere acıyarak ve üzgün yüzle bakmayın. Herkesin hayatı zorsa onlarınki de zordur. Ayrıca mutlu ve her olaya pozitif bakan engelli bireyler de vardır. Siz her duyguyu yaşayabiliyorsanız engelli kişiler de her tür duyguyu yaşayabilirler. Engelli bir kişi ağladığında lütfen engelinden dolayı ağladığını, alındığını düşünmeyin. Bazı kişiler nasıl hassas olabiliyorlarsa engelli bireyler de başka nedenden üzülmüş olabilirler. Sizler arasında kişilik yapısı ve karakter farkı varsa engellilerinki de farklıdır. Engellileri gereğinden fazla yüceltip aşırı derecede övmeyin. Engelliler arasında da rekabet vardır. Sizler aranızda nasıl zeka farkı varsa engelliler arasında da zeka farkları vardır. Sizler nasıl yeteneklerinize göre ve ilgi alanlarınıza göre bilgiye ve başarıya ulaşabiliyorsanız, onlar da aynı şekilde bilgiye ve başarıya ulaşabiliyorlar. Engelli bireylerle sadece engellilik hakkında konuşmayın. Başka konularda da konuşabilirsiniz. Engelli hakkında herhangi bir karar verileceği zaman engellinin kendisine danışmanız daha doğru bir yaklaşım olur. Tabii vereceği kararın ne gibi sonuçlar doğuracağını kendisine bildirerek danışmanız gerekir. Bazı kurumlar engellilerin kırılacağını düşünerek yanlış davranışlarda bulunabiliyor. Örneğin bazı öğretmenler engelli öğrencilere başarısız olduğu halde fazladan not veriyorlar. Bu da engelli öğrencilerin çalışmamalarına, kendilerini kandırmalarına ve kendilerini geliştirmemelerine neden olabilir. Başka bir örnekle açıklayacak olursak, bazı engelliler müdürleri onlara tolerans gösterdiği için işe geç gidebiliyor. Maalesef müdürleri de müdahale edip uyarıda bulunmuyorlar. Herkes nasıl işine vaktinde gidiyorsa engelliler de vaktinde gitmeliler. Engellilerle etkileşim her zaman öncelikli olarak sağduyu ve hassasiyet gerektirir. Görme engelli kişilerle iletişim. Görme engelli bir kişiyle karşılaştığınızda ihtiyaç olduğunu düşündüğünüz durumlarda öncelikle yardım isteyip istemediğini sorun. Görme engelli bir kişiyi karşılarken her zaman kendinizi tanıtın ve orada bulunan diğer kişileri de takdim edin. Görme engelli bir kişiyi yabancı olduğu bir alanda yalnız bırakmayın. Konuşma esnasında kişiye ismiyle hitap edin. Kişiye doğrudan doğruya konuşun. Görme engellilerle yüksek sesle konuşmanın tekrar edilen bir hata olduğu gözlemlenmiştir. Görme engellilerle konuşurken normal bir ses tonu kullanın. Görme engelli kişiler hakim oldukları alanlarda bağımsızca dolaşıp gezebilirler. Görme engelli bir kişiyle birlikte yürürken onun sizin kolunuzu ya da dirseğinizi tutmasına izin verin. Görme engelli bir kişinin oturmasına yardımcı olurken oturacağı yerin arkasını eliyle tutmasını sağlayın. Görme engelli bir kişiyle yürürken önüne çıkan engeller hakkında ona bilgi verin. Yön bilgisi verirken açık ve net olun. Sağ ve sol kelimelerini kullanabilirsiniz ama orada ileride gibi ifadeler kullanmayın. Görme engelli bir kişinin eline verdiğiniz objeyi tarif edin. Bulunduğunuz ortamdan ayrılırken görme engelli kişiye bilgi verin. Görme engelli kişilerin tamamı Braille alfabesini okuyamayabilir. Günlük konuşmanın bir parçası olan "bak gördün mü, görüşürüz" gibi ifadelerin kullanılması gayet normaldir. İşitme engelli kişilerle iletişim. İşitme engelli bir kişinin dikkatini çekmek için kibarca omzuna dokunabilir ya da elinizle işaret edebilirsiniz. Konuşurken yüz yüze bakıp normal bir ses tonuyla konuşun. Birçok işitme engelli dudak okuduğundan konuşurken elinizle ağzınızı kapatmak ya da sakız çiğnemek gibi konuşmanızın anlaşılmasını engelleyecek hareketler yapmayın. Tahmin etmeye çalışmak yerine en iyi iletişim kurabileceği yöntemi kendisine sorun. Kullanabileceğiniz yöntemler: fiziksel engelli kişilerle iletişim. Çalışma yerlerinde dikkat edilmesi gerekenler. Çalışma mekanlarına yakın park yeri olmasını sağlayın. Çalışma mekanlarına yakın tuvalet olmasını sağlayın. Alternatif ulaşım yollarıyla ilgili bilgi verin. İşle ilgili bir organizasyon ya da iş gezisi düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler. Ulaşılabilir girişler, çalışan asansörler, ulaşılabilir tuvaletler, yiyecek ve içeceklerin ulaşılabilir düzeyde sunulması ya da servise yardım eden kişilerin bulunması, tekerlekli sandalyelere yaslanmayın, dokunmayın ya da dinlenmek için oturmayın. Tekerlekli sandalyede oturan kişilere yaslanmayın. Tekerlekli sandalyede oturan kişiye sormadan sandalyesini hareket ettirmeyin veya itmeyin. Tekerlekli sandalyede oturan bir kişiden ceketinizi ya da içeceğinizi tutmasını istemeniz uygun bir davranış değildir. Tekerlekli sandalyede oturan bir kişiyle sohbet ederken göz seviyesine gelmeye dikkat edin. Tekerlekli sandalye kullanıcısıyla konuşurken yanındaki refakatçisiyle değil doğrudan kendisiyle konuşunuz. Yardım etmeden önce mutlaka sorun. Farklı özelliklere sahip tekerlekli sandalye çeşitleri vardır. Tekerlekli sandalyenin özelliklerini bilmiyorsanız kullanıcısına sorun ve söylediklerini uygulayın. Tekerlekli sandalyeli kişiyi bir basamaktan ya da rampadan indirmeniz gerekiyorsa sandalyeyi geri geri indirin. Bazı tekerlekli sandalye kullanıcıları tekerlekli sandalye dışında oturmayı tercih edebilirler. Eğer böyle bir talepleri olursa kibarca yardım teklif edin ve tekerlekli sandalyelerinin ulaşabilecekleri mesafede durmasına özen gösterin. Koltuk değneği ya da baston kullanan kişiler oturduğunda veya bir yere aslandığında bu cihazlara kolay ulaşabilecekleri mesafede olmalarını sağlayın. Koltuk değneği ya da baston kullanan ve yavaş yürüyen kişilerle yürürken onların temposuna göre yürüyün. Konuşma engelli kişilerle iletişim. Ağır işitme kaybı, kekemelik, afazi, psikiyatrik ya da nörolojik ya da otolaringolojik nedenlere bağlı olarak meydana gelen konuşma bozuklukları ya da felce bağlı konuşma engelleri meydana gelebilir. Sabır ve yoğun dikkat konuşma engeli olan bir kişiyle iletişim kurarken en önemli yaklaşımlardır. Kişiyle konuşurken tüm dikkatinizi verin ve kendini ifade etmesi için teşvik edin. Sizden istenmedikçe yardımcı olmayın ve cümleleri onun yerine siz bitirmeyin. Konuşma engeli olan kişiyi dinlerken onu anladığınızı belirtmek için gülümseyin ya da başınızı sallayın. Ona da kısa cevaplar verebilecek türde sorular sorun. Konuşurken lafını kesmeyin ve acele ettirmeyin. Konuşma engeli olan kişinin onayı olmaksızın grup içinde konuşma yapmasını kesinlikle istemeyin. Birebir iletişim kurun. Anlıyormuş gibi yapmayın. Dedikleriyle ilgili varsayımlar yapmak işinizi daha zorlaştırır. Anlamadığınızda tekrar etmesini ya da yazmasını isteyebilirsiniz. Konuşurken sessiz ortamları tercih edin. Davranış bozukluğu olan kişiler. Eleştiri, tartışma gibi şiddete yol açabilecek herhangi bir durumdan uzak durun, durumlarını anlamaya çalışın. Zeka geriliği olan kişiler. Zeka geriliği, gelişim sürecinde ortaya çıkan, uyumsal davranışlardaki yetersizlik ve genel zeka fonksiyonlarında önemli derecede ortalamanın altında olma halidir. Zeka geriliği olan bireyler yavaş öğrenirler. Öğrendiklerini uygulamakta ve öğrendiklerini farklı durumlarda kullanmakta, soyut düşünme ve problem çözmede güçlük çekerler. Zeka geriliği olan kişiler gündelik hayatlarını devam ettirmek için alışkanlıklarına güvenirler. Çevrelerinde ve alışageldikleri yaşam tarzında bir değişiklik olduğunda adapte olmak için zamana ihtiyaç duyarlar. Zeka geriliği olan bireye açık, basit ve somut ifadeler kullanın. Bu konuda bilgi verecekseniz birkaç defa ve çeşitli örneklerle açıklama yapın. Karşınızdakinin bir yetişkin olduğunun ve sizden aksini istemedikçe kendi kararlarını verebileceğinin bilincinde olun. Zeka geriliği olan bireyler karşılarındakini memnun etmek için uğraşırlar. Konuşma sırasında sizin duymak istediğiniz şeyleri söyleyebilirler. Hukuki ya da tıbbi konular konuşulurken iletişim tekniğinizin etkili olmaması ağır sonuçlar doğurabilir. Tam bilgi alabilmek için sorular dikkatli bir şekilde ortaya konmalıdır. Her soruyu farklı şekillerde tekrarlayarak cevapları doğrulayın. Zeka geriliği olan bireylerin çabuk karar vermesi zordur. Sabırlı olun ve karar vermesini bekleyin. Down sendromu. Down sendromunun sebebi kişinin genetik farklılığıdır. Normalde anne ve babadan gelen 2 adet kromozoma ait bilgiler hücrede 3. kez yer alır. Bu nedenle

Down sendromlular için de geçerlidir. Down sendromlu bireyler sempatiktirler ve sosyal yönleri gelişmiştir. Uzun süreli ilişkiler kurabilirler. Aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek, sosyal faaliyetlerde yer almak, herkesi olduğu gibi onları da mutlu eder ve özgüvenlerini artırır. Down sendromlular zaman zaman fazlasıyla inatçı olabilirler. Bu anlarda onlara karşı sabırlı olmak gerekir. Down sendromlu çocukların gelişmesi ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları için çevrenin desteğine ihtiyaçları vardır. Diğer çocuklardan daha geç öğrenirler. Ancak iyi bir eğitim aldıklarında hayatlarını devam ettirmek için gereken her şeyi öğrenebilirler. İlk ve ortaokulu bitirebilir, bir işte çalışabilirler. Otizm. Otizm, genellikle doğumdan sonraki ilk 3 yılda başlayan ve yaşam boyu süren bir özürlülük durumudur. Otizmi olan bireyler sosyal ilişkilerde ve iletişimde yetersizlikler, etkileşime girmede ve etkileşimi sürdürmekte zorlanma, değişime direnç ve tekrarlayıcı davranışlarla karakterize edilirler. Duyuları aşırı gelişmiş olan bu kişiler başkalarını rahatsız etmeyen ses, ışık, doku ya da çevresel değişikliklerden fazlasıyla rahatsız olup yadırganabilecek davranışlar gösterebilirler. Kendi etrafında dönme, el çırpma gibi tekrarlayıcı davranışlar gösterebilir, dönen cisim ve eşyaları çamaşır makinesi gibi uzun süre izleyebilirler. Genellikle otizmi olan birinde bu davranışın hepsi görülmez. Otizmi olan bireylerin zeka seviyeleri de farklılık gösterir. Ciddi öğrenme güçlüğü olanların yanında öğrenme güçlüğü çekmeyen hatta üstün zekaya sahip olanlar vardır. Bu kişilerin çoğuna yaşam boyu destek gerekir. Özel eğitimle var olan kapasiteleri açığa çıkartılarak bağımsız yaşam becerisi kazanmaları sağlanır. Otizmi olan bireyler genellikle içe dönük, iletişim becerileri eksik bireylerdir. Bu özelliklerini değiştirmek için zorlamaya gitmeden uygun bir iletişim metoduyla kendilerine yaklaşılmalıdır. Otizmi olan bazı bireylerin konuşulanları anlama becerisi az gelişmiştir. Bunun için bir şey anlatırken parçalara bölerek anlatmak gerekir. Bir şey söylenildiğinde İşitmiyormuş gibi davrandıklarında da kızmak yerine söylenenleri sakin bir şekilde tekrar ifade etmelidir. Otizmi olan kişiler iletişimde genellikle jestleri kullanırlar. Bunun için onlarla iletişim kurarken jestlere ağırlık verilmelidir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ana hatlarıyla aşırı hareketlilik, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon güçlüğü ve isteklerini ertelememe şeklinde kendini gösterir. Aşırı yaramazlık, aşırı ve yerli yersiz konuşma, gürültücülük ve öfke nöbetleri gibi belirtilerle çocukluk döneminde teşhis edilir. Hiperaktif çocukların bu özellikleri okul çağında daha da ön plana çıkar. DEF gösteren çocukların %70-80'i gençlik döneminde bu belirtileri göstermeye devam eder. Genetik ve biyolojik temelli olan bu bozukluk bir kusur değil, üzerinde çaba harcanması gereken bir durumdur. Çocukluktan itibaren psikolojik desteğe uzmanlarca gerek görüldüğünde özel eğitime ve ilaç tedavisine başvurulmalıdır. Düzeni bozma, ani hareketler yapma, dikkat dağıtma, güç kullanma gibi özellikleri nedeniyle arkadaşlarına zarar verdikleri düşüncesiyle hiperaktif çocukları sosyal ortamlardan uzak tutmak meseleyi çözmez. Daha küçük gruplarda bir yetişkinin denetimindeki düzenli aktivitelerde yer almaları sosyal öğrenme için uygun olur. Hiperaktif bozukluğu olan çocuklar genellikle okul sıralarında teşhis edilirler. Sonuç olarak sağlıklı iletişimin olmazsa olmaz şartlarından biri de empatidir. Yani kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak konuşmasıdır. Acaba ben bu durumda olsaydım ne yapardım düşüncesi kendimizi engelli bir birey gibi hissetmemizi sağlayacak ve yargılama, öğüt verme, eleştirme, aşağılama yerine onun his dünyasına mana vermeye ve onu anlamaya çalışmamızı netice verecektir. Çalışma yerine işbirliği ve iletişim kurabilmek çok önemlidir. Süleyman Gülek. Engellilerle sağlıklı iletişim kurmak.

edilmektedir. Daha önceleri bozukluk, özürlü, sakat gibi kavramlarda kullanılmıştır. Engelliliğin tanımı farklı şekillerde yapılabilmektedir. Kişisel veya sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri bedensel ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi'nde. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi sebebiyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlükleri olan kişi. Gelişim basamaklarında öğrenme, hareket etme, görme, işitme gibi süreçlerden birisi ya da birkaçında yetersiz olan kişidir. Engelli, fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan kişidir. Engellilik çeşitli şekillerde olabilir. Ortopedik, bedensel engelli. Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişidir. El, kol, bacak, parmak ve omurgalarında kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlılığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler bu gruba girmektedirler. Görme engelli. Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı ya da bozukluğu olan kişidir. İşitme engelli. Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. Dil ve konuşma engelli. Herhangi sebeple konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan veya ses bozukluğu olan kişidir. Süren kronik hastalık. Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine sebep olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır. Zihinsel engelli. Zihinsel yetersizliği olan kişidir. Engeller doğuştan gelebilir veya sonradan geçirilen hastalıklar veya kazalar sonucu ortaya çıkabilir. Engelliliğe sebep olan faktörler: katılım, beslenme yetersizliği veya bozukluğu, çeşitli hastalıklar, kazalar, iş kazaları ve meslek kazaları, yaralanmalar, sakıncalı çevre ve ortam, gelenek ve göreneklerde olabilen yanlış tutumlar ve eğitimsizlik, yaşlanma ve doğal afetler. Türkiye'de engellilik ve başlıca sorunları. Engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12'nin üzerindedir. Buna göre ülkemizde yaklaşık 10 milyon kişi engelli olarak hayatını sürdürmektedir. Engellilik sadece o kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen önemli bir sorundur. Engellilerin en temel sorunu eğitimdir. Yeterince eğitim verilmemesi üzücüdür ve gerekli adımların atılarak giderilmesi şarttır. Yoksulluk bir başka problemdir. Çünkü engelli genelde üreten değil, tüketen aile ferdi olduğundan veya performanslarının düşüklüğünden ekonomik yetersizliklere sahip olmaktadır. Rehabilitasyon ve araç gereç ihtiyacının yeterince karşılanamaması da engellilerin toplumla bütünleştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Ulaşım, fiziksel çevre ve konut sorunu topluma entegre olmalarını, uyum sağlamalarını engelleyen önemli bir problemdir. Engellilerin üreten bireyler olarak toplumda yer edinememesi, toplumla bütünleşmelerini engelleyen çok büyük bir sorundur. Engellinin çevresinde kabul görmemesi, hatta alay edilmesi, acınması, dışlanması, korkulması ve reddedilmesi sonucunda oluşan her zorluk onu daha da mutsuz eder, zaten engellenmiş olan yaşayışını daha da çekilmez hale getirir, onu depresyona sürükleyebilir. Sakatlanma. Özürlü hale gelmek birey için oldukça travmatiktir ve birçok problemleri de beraberinde getirir. Bireyin beden bütünlüğü bozulur, kendini tam bir insan olarak göremez. Kendisinde eksiklik, yetersizlik olduğunu düşünür. Bunun hüznünü ve acısını devamlı derinden hisseder. Buna bağlı olarak acı, sıkıntı ve kaygı yaşar. Duygusal ve fiziksel gücü azalır, bağımlı ve çocuksu hale gelebilir, yaşamı üzerindeki kontrol duygusunu kaybeder, kendisine ve çevresine yabancılaşır, ilgi, onay ve sevginin kaybedileceği korkusu yaşar, sosyal ilişkileri azalır. Sakatlığa gösterilen tepkiler.
Kişi önce yas reaksiyonuna girer. Daha sonra diğer insanlardan aciz ve aşağı durumda olduğuna inanarak depresyona girer. Depresyon da içine kapanmaya ve sosyal etkileşimlerden kaçınmaya sebep olur. Kaygılanır, endişe içindedir. Derken sakatlığını inkar etme eğilimi ortaya çıkar. Kendini sağlam olarak algılama yanılsamasına kapılır. Böyle olmadığını anlayınca bu kez kızgınlık, öfke ve düşmanca tutum takınır. Yansıtma içine, yani başkalarını suçlama davranışına girebilir. Umutsuzluk içinde bocalamaya başlar. Dünyadaki zevk ve hobilerinden ilgi kaybı gelişir. Her şeyi boş ve anlamsız görür. Bu defa hayal kurarak rahatlamaya çalışır. Ancak sonuçta çaresizlik hissetmesi söz konusu olur. Derken durumunu kabullenir, olumsuz duyguları gerileme içine girer. Kendine yöneltmeye, bu haliyle hayata tutunmaya çalışır. Hastalıklı bağımlılıklar geliştirebilir, bazen de çocuksu tutum takınabilir. Anlam kaybı, kimlik kaybı ortaya çıkabilir. Engelliliğe karşı toplumsal algı önemli. Özürlü bireyin yaşamını sürdürdüğü toplum, toplumun özür ve özürlüğe karşı aldığı tavırlar, geliştirdiği değer yargıları, inançlar özürlülerin durumuna karşı tavır ve davranışlarının biçimlenmesinde önemli etkenlerdir. Ne yapılabilir? Engelli bireylerin bilgi ve becerileri değerlendirilmelidir. Böylelikle ona uygun eğitim verilmelidir. Onunla birlikte konumuna uygun amaç oluşturulmalıdır. Tabii sonra amaçların gerçekleştirilmesi süreci izlenmeli ve gerektiğinde destek olunmalıdır. Çevresinde ona karşı olan engeller için çözüm aranmalıdır. Kendisine ve sağlığına özen göstermesi sağlanmalıdır. Çalışması, kendini böylelikle gerçekleştirmesi desteklenmelidir. Arkadaşlıklarını sürdürmesi, sosyal desteği kabul etmesi sağlanmalıdır. Kaybını ve içinde bulunduğu yetersizliği gereğinden fazla büyütmemesine dikkat edilmelidir. Hayatın bir anlamı olduğuna, kader, ahiret inancını düşünmeye odaklandırılmalıdır. Sakatlığını yaşamının ve ilişkilerinin merkezine koymamasına gayret gösterilmelidir. Ben bunu yapabilirim, ben bunu yapabilirim, bununla başa çıkabilirim duygusunu onda geliştirmek hedef olmalıdır. Engelli çocuğu olan ailelerin durumu. Anne babanın tepkileri şok, üzüntü, kırgınlık, suçluluk, kaygı, beklenmedik krizler, dış dünyanın tutumuyla yüz yüze gelmekten kaçınma, hayal kırıklığı, kendine güven ve saygı duymada azalma şeklinde olabilir. Çocuğa yönelik tutumları otoriter bir biçimde kontrol etme, aşırı dozda koruma ya da hoşgörülü davranma, aşırı sevecen ve ilgili davranma, çocuğu reddetme, utanma veya ona ilişkin duygularını bastırma tarzında olabilir. Aileler nasıl destek ve yardımcı olmalılar? Aile içi roller engelli üyeyi göz önüne alarak yeniden düzenlenmelidir. Boş zaman aktiviteleri programlanmalıdır. Aile içinde engelli birey olması mali zorluklara sebep olabileceğinden uyum sağlamak için tedbirler alınmalıdır. Engelli bireyin daha değişik duygusal ihtiyaçları olacağından ihmal edilmemelidir. Engelli aile üyesinin stres, öfke ve depresyona yatkınlığı bilinerek bu durumların belirtilerini tanımalı, gelişebilecek olumsuzluklara karşı erken tedbir alınmalıdır. Akranlarından destek ve ilgi görmesinin yararı büyüktür. Engellilik ve ilişkide çıkabilecek sorunlar hakkında bilgi sahibi olunmalı, buna uygun davranılmalıdır. Engellinin beceri ve yeteneklerine uygun meşgale ve üretimlerine yönelmelidir. Sağlıklı bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı olunmalıdır. Peygamber Efendimiz, körlük günahların bağışlanmasını sağlar. Sağırlık günahların affedilmesine sebep olur. Cesetten eksik olan her bir asa, kendi ölçüsünde günahların affını sağlar buyurmuştur. Bu hadis-i şerifte de belirtildiği gibi, insanın engelli ve azaca noksan olması, günahların affı ve bağışlanması için en kuvvetli bir sebeptir. Rabbimiz, sakat kullarına rahmet nazarıyla bakar. Lütuf ve keremiyle tecelli eder. Onların günahlarını affedip, cehennemden azat buyurduğu gibi, cennette nimetler bahşeder. Bu hadiste engelli müminler için büyük müjde ve teselli vardır. Profesör Doktor Sefa Saygılı. Engelli Psikolojisi.

Engelli Psikolojisi. Profesör Doktor Sefa Saygılı. Engelli kelimesi son yıllarda kullanılan tanımdır ve kişiyi yaftalaması daha az olduğundan tercih

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp.
1: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
5: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Ey iman edenler! Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ayrıca Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
17: Ente Ka'be elha terbe ayn kul muhibb uash basada la ta'azzab yaltahab lajlak ed-dunya yfari lak yisab ente Ka'be elha terbe ayn kul muhibb uash basada la ta'azzab yaltahab lajlak ed-dunya yfari lak yisab.
18: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
7: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışıyor. Yorulmuyor, ümidini bir an olsun kaybetmiyor. Azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Vazifesini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bir o kadar da kibirli. Kimden mi bahsediyoruz? Şeytandan. Bir hayra niyetlendiğimizde hemen kulağımıza fısıldayıverir. Senden başka kimse yok mu bunu yapacak? Boş ver, keyfine bak, diye. Ezan okunduğunda, namaz kılmaya davrandığında, daha vakit var, ne güzel oturuyorsun, biraz sonra kılarsın, der. Daha olmadı. Şu işini de yap, bu da önemli. Şuraya da git, öyle kılarsın, gibi vesveseler verir. Sonuna kadar mücadele eder. Eğer her türlü engellemesine rağmen son anda sevabından mahrum kalarak kılmışsan namazını, bu da teselli eder onu. Ne çarparsam kâr diye bakar. Hiç kılmamışsan daha âlâ. Allah büyük, affeder diyerek Allah'ın affıyla kandırır. Her şeye rağmen eğer namaza durmuşsan, hiç aklına gelmeyecek şeyleri fısıldayarak o namazdan lezzet almanı engeller. Bütün hayırlı işlerin ve ibadetlerin içini boşaltmak için aynı azami gayreti gösterir. En ufak bir sıkıntıda, "Bak, Rabbim seni sevmiyor, sevseydi bunları sana yaşatmazdı," deyiverir. Sen ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan, şeytan da bir o kadar uğraşır yolundan döndürmek için. Hayatın boyunca hiçbir şey yapamasa, son nefesini vermek üzereyken bir yudum su karşılığında imanını ister. Fakat şeytanın da kullar üzerinde yaptırım gücü yoktur. O sadece fısıldar, tavsiye eder. Zorlamaz, zorlayamaz. Rabbimiz Âl-i İmrân suresi 175. ayetinde, "Size o haberi getiren şeytandır. O sadece kendi dostlarını korkutabilir. Ondan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun," buyuruyor. Hakiki mümin, kamil imana sahip olandır. Yani yalnızca Allah'tan korkan ve ondan gelen sese kulak verendir. İnancı kuvvetli olana şeytan hiçbir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak yüce kitabımızda, "Biz şeytanı inanmayanların dostu yaptık," buyuruyor. Ezan okunur okunmaz hiçbir engel tanımadan namazımızı kılmak, tam gecenin bir yarısında teheccüd namazı için gözlerimizi açıp da o anda iblisin biraz daha uyu sesine kulak vermeden yataktan fırlayıp kalkmak gibi hayırlı işlerde ısrarcı ve aceleci olursak, şeytana karşı gelmiş oluruz. Kişi nefsini yordukça ruhu güçlenir, şeytana karşı geldikçe de imanı kuvvetlenir. Şeytana karşı gelmeyen, Allah korusun, Rabbimize karşı gelmiş olur. Eğer şeytanın fısıltılarından etkilenip az da olsa onun yolundan gidiyorsak, imanımızdaki zayıf noktalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Yaradanımız kullarına daima güzeli ve doğruyu, şeytansa kötüyü ve yanlışı fısıldar. Kalbimiz hangi tarafa meyilli ise daha çok o sesi duyarız. İmanı kuvvetli olan tabii ki Rabbinin sesine kulak verir. Nefsine yenik düşüp şeytana kulak verenlerin hallerini Cenab-ı Hak yüce kitabımızda pek çok defa beyan buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi. El-Enfal suresi 48. ayette, "Şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman, bugün insanlardan size galip gelecek yoktur, ben de size yardımcıyım," demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle dedi, "Ben sizden kesinlikle uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir," buyuruluyor. Demek ki dostumuzu, düşmanımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bazen dost görünümlü şeytanlar olur etrafımızda
her hayırlı işimize engel olur. Bazen de dostluğu bize sıkıntılıymış gibi gelse de bizi hayra teşvik eden arkadaşlarımız olur. O halde kulağımızı hangisine verirsek onun sesi bize yakın ve sevimli gelir. Rabbim bizleri insan kılığındaki şeytan dostların şerlerinden muhafaza eylesin. Cümlemizin imanını şeytanın fısıltılarına kulak asmayacak kadar kavileştirsin. Amin.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
12: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
13: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
17: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
18: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
19: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvera kulûbena bil iman ve hedâna lil İslam. Ve salatu ve selamu ala men erselehu rahmeten lil âlemin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddîn. Bugün nasip olursa bir önceki dersimizde abdestlerle ilgili bir hadisler demetini incelemiştik. Bugün de namazla ilgili bir hadis demetini inceleyeceğiz. Başlığımız da prensip olarak 5 vakit namaz veyahut da evin önünden akan Gürpınar. Neden evin önünden akan Gürpınar? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle bir benzetmesi var. Gönüllerde ve dillerde dolaşan bir kelime vardır. Namaz müminin miracıdır. Bu güzel bir ifadedir. Namaz günde 5 defa Rabbinin huzuruna durma, manevi hazla dolma imkanı verir. Ve dolayısıyla gönül temizliğine sebep olur. Bir insan hayatını devam ettirmesi için nasıl sindireceği gıdaya ihtiyacı varsa, manevi hayatını devam ettirmek için gönlünün sindireceği manevi gıdaya ihtiyacı vardır. Bu hem besleyicidir hem arındırıcıdır. İki vasfı birden vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazın sağladığı gönül temizliğiyle ilgili şöyle buyurur. Metelus salavatil hams kemeteli nehrin gamrin ala babi ahadikum yagtesilu minhu kulle yevmin hamse marrat. Şimdi parçalıyorum. Meselü salavatil hamsi, 5 vakit namaz şuna benzer. Neye benzer? Kemeteli nehrin gamrin, gür bir nehre benzer. Gamr kelimesi içerisine dalınabilecek gürlükte ve hızlı akan nehrin adıdır. Bu nehir hem gürdür hem berraktır. Hem hızlı akar. Hızlı akan nehirler yavaş akan nehirlerden daha berraktır. Bu şekilde akan bir nehre benzer. Ala babi ahadikum, sizden birisinin kapısının yani evinin önünden akıp gidiyor. Bu insanda yagtesilu minhu, ona dalıp onda yıkanıyor. Kulle yevmin, her gün hamse merrat, 5 kere yıkanıyor. Hadisin bütün mahalle geri dönelim. Namaz sizden birisinin evinin önünden, kapısının önünden akan gür ve berrak bir ırmağa benzer. O insan o ırmağa girer de günde 5 defa o ırmakta yıkanır. Bu hadisin bir başka rivayeti var. Sahih-i Buhari'de yer alan. Hadis her iki kaynakta da, diğeri de vardır şey olarak. Yani bu hadis bu lafzıyla da öbür lafzıyla da müttefakun aleyh olan bir lafızdır, bir hadistir. Orada Peygamber Efendimiz sahabiye soruyor. Sizden birisinin evinin önünden gür ve berrak bir ırmak aksa ve siz de o ırmağa girip günde 5 defa o ırmakta yıkansanız, üzerinizde bedeninizde kir diye bir şey kalır mı? Sahabiler cevap veriyorlar. Kalmaz ya Resulallah diyorlar. Namaz da böyledir diyor. O da gönüllerdeki manevi kirleri temizler. Bu ikisi aynı rivayetin farklı anlaşılmış aktarımı zannetmiyorum. Çünkü bu kadar kelime değiştirmeye genellikle, hani bir kelime unutsanız onun yerine başka kelime koysanız genellikle olur. Ama biz nasıl günlük hayatımızda, hayat akışımızın içerisinde aynı anlattığımız şeyleri aynı kelimelerle ifade etmiyorsak, zaman zaman farklı yerlerde de aynı bilgiyi sunuyorsak, Peygamber Efendimizin de farklı yerlerde namazın bu gönül temizleyiciliğine vurgu yaptığı, aktardığı, bunu ifade ederken de farklı bir üslup, farklı kelimeler kullandığını anlıyoruz. Kendi hayatımızda nasıl yapıyorsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynı vurguyu farklı yerlerde farklı şekilde yapabiliyor. Ama anlatılan, murat edilen, dile getirilen, hedeflenen şey aynı hakikat, aynı güzellik, aynı vurgu oluyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisiyle namazların birinci derece neyine dikkat çekiyor? Manevi temizleyici oluşuna dikkat çekiyor. Tamam. Bu bir. Ama bunun içinden başka hüküm de çıkıyor mu? Elbette çıkıyor. Günde içinde 5 defa yıkansa diyor Peygamber Efendimiz. Burada ne çıkıyor? Namazın 5 vakit olduğu da çıkıyor. Açık ve net bir ifadeyle. Geri döndük. Kur'an-ı Kerim'de namazın vakitlerini tam ve net olarak bildiren bir ayet yoktur. Ayet-i kerimelerden vakitleri çıkarırsınız ama sünnet bu vakitleri bize tayin etmese, bildirmese çıkaramazsınız. Tayin ettikten sonra biz bakıyoruz. Ne ya, sabah namazında farz, öğlede farz, ikindide farz, akşamda farz, yatsıda farz bakıyoruz. Ondan sonra ayetleri şimdi bu gözle tarıyoruz. Bulmacalarda hani bulmaca olurdu. Çocukluğumuzda çok severdik. Şu balıkçıların oltası karışmış, hangisi balık hangisine ait bulun derlerdi. Biz de bulmaya çalışırdık. Gidersin, o oltanın ucu orada biter, bunun burada biter, şunun ucu orada biter. Sana uğraşırsın. Bunun pratik yolu nedir biliyor musun? Balıkçı tarafından başlamayacaksın. Balık tarafından başlayacaksın. Balık tarafından gidersen hangini aldığı bir hamlede bulursun. Öbür taraftan başlarsan yanılmaya kapıları rast gelir de gelmez de. Şimdi biz de ters taraftan başlıyoruz. Yani sabah namazının vaktini biliyoruz, öğlenin vaktini biliyoruz, ikindi akşam yatsının vakitlerini biliyoruz. O taraftan ayetleri incelediğinizde bunun izlerini yakalıyorsunuz. Ne gibi? Estaizu billah. Eqimis salate lidulukis şemsi ila gasaqil leyli ve kur'anel fecr. Orada yakıyorsunuz. Eqimis salate fi tarafin nehar ve leyle ilgili olan ayet-i kerimelere bakıyorsunuz. Ve zülefem mi leyle, ona bakıyorsunuz. Oradan onu, buradan bunu, şuradan şunu yakalayabiliyorsunuz. Ama tekrar ediyorum. Bu hadisler olmasa, tarafeyn nehar olsa veya zülefem mi leyle olsa ve benzeri olsa, ekim salate lidulukü şems ayeti olsa ve benzeri olsa, bunu o zaman yakalayamadığınızı anlıyorsunuz bu incelikleri. Ama biz tekrar geri döndük. Ayet-i kerimelerde gelen ifadelerde de namazın çok defa vaktinden ziyade o andaki duygulara, o andaki farklılıklara, yani zülefen milen leyl, gecenin bir diliminde derken ki o atmosfere, varka'u ma'rakin derken rüku edenlerle rüku etmenin o manzarasına, ve kum mine secidin derken secde edenlerin o andaki manzarasına dikkat çekerek o atmosferi, o tabloyu gözümüzün önüne getiriyoruz. Bu farklı duyguları vurgulamak içindir. Pekala, biz namazların kaç vakit olduğunu nereden öğreniyoruz? İlk önce Cibril hadisinden öğreniyoruz. Cibril hadisi iki tanedir. Meşhur olan Cibril hadisi. Birincisi, hani bir yabancı geliyor. Anlatan sahabiler diyorlar ki bu diyardan değildi. Elbisesi tertemizdi, pırıl pırıldı. Üzerinde yol yorgunluk eseri yoktu. Dışarıdan gelen insanda olur. Kıvırcık saçlı, beyaz tenli, anlatıyorlar geldi. Hiç yabancılamıyor atmosferi. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Dizini dizine dayayarak oturuyor. Ve Peygamber Efendimiz'e soruyor. Mel İslam, İslam nedir? Ve mel iman, iman nedir? Ve mel ihsan, ihsan nedir? Peygamber Efendimiz Allah'ı ihsan nasıl tarif ediyor? Allah'ı görürcesine ibadet etmek, ona kulluk etmektir. Sen onu göremesen bile onun seni gördüğü şuurunu tadarak huzuruna duymaktır. Bu şuurla durmaktır diye tarif ediyor. Sonra adam garipsedik diyorlar. Sahabiler hem soruyor hem de Allah Resulü cevap verdikçe doğru diyor. Tasdik ediyor. Sanki daha bilmiş gibi. Tasdik ediyor diyorlar. Şahıs uzaklaştı, gitti. Peygamber Efendimiz bizim meraklı bakışlarımızı görünce kim olduğunu merak mı ettiniz dedi veya bazı rivayetler sordukları söyleniyor. O Cibril'di buyuruyor. Cibril hadisi diye iman, İslam ve ihsanın tarifiyle ilgili akidede Cibril hadisi denilince bu hadis akla gelir. Ve bu hadisin içerisinde tekrar ediyorum, Allah'a, meleklere, kitaplara, rasullere, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman da bu Cibril hadisinin içinde Hazreti Ömer rivayetinde vardır. Devam ettik. Bu bir Cibril hadisi. İkinci Cibril hadisi namaz vakitleriyle ilgili olan hadistir. Fıkıhta, hele de namaz bölümünde Cibril hadisi diye geçiyorsa kastedilen bu hadistir. Çünkü Miraç'ta namaz 5 vakit olarak farz kılınınca Cibril aleyhisselam gelmiş, Peygamber Efendi bir vaktin ilk diliminde bu namazı kıldırmıştır. İkinci defa gelmiş, son diliminde kıldırmıştır. Sonra da Peygamber Efendimiz'e ümmetinin namazları bu ikisinin arasındadır demiştir. Peygamber Efendi namaz vakitlerini tayin eden kimdir? Cibril aleyhisselam'dır. Böyledir. Birinci derecede 5 vakit oluşuyla ilgili hadis odur. Pekala, sadece o mudur? Alın, bir tanesi de budur. Günde 5 defa diyor. Günde 5 defa. Bundan da anlıyoruz ki günlük namazlar 5'tir. Hatta yine biliyorsunuz diğer alimler vitir namazının vacip oluşuna itiraz ederler. Vitir namazı bir tek Hanefilerde vaciptir. Diğerlerinde nedir? Sünnet-i müekkettir. Onlarda vacip kelimesi eşittir farzdır. Farz manasına gelir. Arada böyle bir rütbe onlara göre haçta var. Haccın haricinde yoktur. Öyle olunca diyorlar ki vitire de vacip desek, farz namaz 5'ken bu sefer 6.sı eklenmiş oluyor. Biz buna vacip diyemeyiz dedilerse de bu yatsı namazının vaktine bağlı ama yatsı namazından önce kılınamayan, haliyle rütbesi de farzdan bir basamak aşağı olan farklı bir namazdır. Bu da 5 vaktin içerisine dahildir. 5 vakte artı bir vakit eklemeyen bir namazdır. Haliyle evet, namaz 5 vakittir. O 5 vakitte biz yeme genellikle kaç vakit yeriz? 3 vakit diyeceğiz ama o eskidendi. Daha önceye gidelim. İslam kitaplarına bakınız. Fıkıh kitaplarda, bütün kitaplar, hadis kitaplarda yemekler hep 2 vakit olarak zikreder. Birincisi sabahtır. İkincisi akşam üzeridir. Gece değildir, akşam üzeridir. Haliyle diyelim ki saat 5'lerde 6 yeseniz gece yatarken rahat yatarsınız. Ama öyle değildi. Biz onu giderek neye çıkarttık? 3 vakte çıkartmıştık. Yakın tarihlere kadar 3 vakitti. Sabah, öğle, akşam yetmedi. Saat 5 çayı ilave ettik ona. Çayın yanı da dolu. Yatsıdan sonra da derledik, topladık, bir şeyler ilave ettik. Arada atıştırdıklarımız var. Yolumuzun üstüne rast gelenler var ve benzeri. Sabahtan akşama kadar bir yolunu bulup yemenin kolayını bulduk. Ya devam ediyor. İlk önce yiyoruz, sonra da kilo vermeye çalışıyoruz. İşte işin garibi de o taraf. Şimdi tabii bu yüzden kaynaklarımıza baktığınızda hem neyi? Fidyeyi, yani oruç tutamayanların fidyesini, hem işte adanmışsa adakları ve benzeri, hem kefaretleri hesap ederken dikkat ediniz, hep 2 vakit üzerinden hesap eder. Ama 2 vakit de kelimenin tam manasıyla vakitmiş yani diyor. Şunun için söylüyorum. Tabii Peygamber Efendi devrinde Efendimizin yemeklerini toplasanız çok azıcık. Yani diyelim ki 63 yaş yaşamış Peygamber Efendimiz. Şimdi bir insan 20 yaşına kadar Peygamber yemeği diyemen 2 katını yiyordur kesinlikle. Efendimiz çok az yiyor. Şöyle diyelim, yani sabahleyin akşamleyin yeme konusunda daha sonraki yıllarda, imkanların genişlediği yıllarda iyi yiyorlarmış. Bunu şu nereden anlıyorsun? Şuradan anlıyorum. Üniversitedeki talebelik yıllarımda yakınımızda Ekmekçizade Medresesi vardı. Ekmekçizade medrese terk edilmiş, kubbede çatlamış, harabeye dönmüş, giderek yok olmak üzere bir iki aldık, tamir edildi, gidildi. Elhamdülillah Müslümanların eline geçti. Tamir karşılığı 49 yıldır kiralandı. Şimdi de birçok vakıf ve dernek medreseler veriliyor ki yaşasın, canlansın, sağlam dursun diye, bu güzel bir şey. Orayı aldığımızda oranın vakıfnamesini okudum. Vakıfnamede medrese talebelerine, biliyorsunuz vakıf sadece medrese vakfedilmez, oraya gelir getiren bir yerde vakfedilir ki oranın geliri buraya sarf edilsin diye. Her cami için, her külliye için bu yapılmıştır. Bu hep aklıma gelince tabii ister istemez en büyük olanlar aklımıza geliyor ve içimizde yanıyor doğrusu. Yani şöyle diyeyim şimdi. Beyazıt Camisi'ne gidin bakın. Yakında bakmadım ama hala iskeleler içindedir zannediyorum. Şu anda yakında gören var mı bilmiyorum. İskeleler içerisinde. Ve gelir darlığı çekiliyor. Halbuki orası külliyeydi. Sadece cami değildi. Çevresinde o Beyazıt Kütüphanesi, çoğu medreseler, diğerleri de vardı ona bağlantılı olarak. Beyazıt Camisi'nin vakfiyesi hangisidir? Masraflarını, külliyenin, işte imarat halinin hepsini karşılamak üzere yapılan vakfiyesi nedir onun? Kapalı çarşıdır. Kapalı çarşının bir aylık geliri yapar onu. Bırakın bir yıllık gelirini, bir aylık geliri o camiyi neredeyse yeniden yapar. Ama caminin boynu bükük, öbür taraf para kesmeye devam ediyor. Bakırcılar Çarşısı Süleymaniye'nin vakfiyesidir. Her cami, Mısır Çarşısı, sizin bildiklerinizi söylüyorum, yeni caminin vakfiyesidir. Bunun gibi yine Perşembe Pazarında orada duvarda bir yazı göreceksiniz. Bu bedesten Ayasofya Camii'nin vakfiyesidir der. Orada kocaman bir pazarda orada vardı, kalanları da hala var. Ve benzeri onlardan yapılır, oradan ikram edilir, oradan camiler imar edilir. Hocaları, hatipleri, ders veren oradaki ilim ehli, medrese okuyan talebeler hepsi o vakfiyeden alırlardı, devletten maaş almazlardı. Ve benzeri. Hayırlısı bu ve benzeri olarak ilim, irfan hep yayılır giderdi. O vakfiyedeki, hatırladım tabii, o vakfiyedeki vakfiyenin ben şeyini okudum. Vakfiyenameyi okudum. Orada diyor ki sabah namazında talebenin yemeğinde en az 7 parça et olacak diyor. Hatta yemeğin içine neler neler katılacak, yemekte ne, o yemekte neler olacak, bilmem ne olacak. Yeme okuduktan sonra dedim vallahi ben de yesem bunu ancak 2007'den sonra acıkırım. Ondan sonra da gider. Sabahleyin sağlam bir yemek yiyorlar. Ondan sonra yemekle memekle uğraşır. Daha ikindi dersler bitinceye kadar. Dersler bitince yeniden bir yemek yiyorlar. Onu da gece devam ediyor, gidiyor. Şimdikler haşlanan bir çayla bir işe birkaç zeytin şunu bunu bilmem ne diyor. Sabah kahvaltıları en güçlü tutması gereken kahvaltıyken en zayıf olarak yapılan kahvaltıdır. Akşam da en az şey yenilmesi gereken, en fazla yemeğin yenildiği vakitte akşam vaktidir. İşler tersine döndürüldü. Sıhhatler de tabii bu sefer tersine döndü. Hatta vakfeyi yazanlar çok ince, çok teferruat şey yazarlar. Bazen insan garibine de gidiyor. Benim de garibime gitmişti. Ne diyor orada? Şey vardır, soğan diyor, dünyanın öbür ucunda olsa bulunacak, gelecek. Bu etli yemeğin içine konacak diyor. Soğan veya sebzeler etli yemeklerin toksinlerini azaltırlar. O açıdan lüzumludurlar. Ben de pişmiş soğanı çok fazla sevmem. Kızmıştım. Dedim biz benim şeyden değil. Dolayısıyla ama dediği ve kullandığı ifade o. Şimdi biz gıdamızı biliyoruz. Yemeklerimizden, öğünlerimizden vazgeçmiyoruz. Bunların lüzumsuzluğuna inanan hiç kimse yok. Herkes lüzumludur diyor. Üç vakitken, iki vakitken, üçe, üç vakitken beşe çıkarılıyor mu? Çıkarılıyor. Ama tıpkı bunun gibi vücudun manevi dünyasının da gıdaya ihtiyacı vardır ve bu da beş vakit. Ama beş vakti çok bulanlar oluyor ne hikmetse. Hepten yahu bir tanesi diyordu Hristiyanlar gibi pazardan pazara olsa ben diyor namaz kılarım da diyor çok diyor. Ama hiç kimse yemeğe çok demiyor diyorlar. Ama namazı çok buluyor. Kimisi de Cenab-ı Allah beş vakit farz kılıyor ama tutup onu üç vakte topluyor. Bu da var. Biliyorsunuz şu anda bile namazları üç vakit olarak kılan bir zümre var. Yani zümre dediğim yani devlet devletten daha büyük bir grup bunu bu şekilde kılmayı tercih ediyor. Bu. Ama hem Cibril hadisiyle hem de bu hadiste sabittir ki tekrar diyorum namazlar Miraç'tan sonra artık 5 vakittir. Nokta. Şimdi geldik. Miraca kadar nasıldı? Vallahu alem. Bu konuda bize çok net bilgi gelmiyor. Bunda belki Peygamber Efendimizin o devrelerde hadis kaydını yasaklamasının da tesiri olsa gerektir. Bu sadece kayıtlara tesir etmemiştir. Sonradan o devirde hükümlerle ilgili sahabiler çok fazla da bilgi aktarmıyorlar. Neden? Hadis yazılması mahsurluysa, kaydı mahsurluysa bilgilerin de aktarımının mahsurlu giymiş gibi hissediyoruz biz bundan. Onlar da hissetmiş olacaklar ki çok detaylı bilgi bu konuyla ilgili vermiyorlar. Biz de bu konuda akıl yürüterek oraya ulaşmamız mümkün değil. İz uçlarını takip ediyoruz. Peygamber Efendimizin namazlarına bakıyoruz. Peygamber Efendimizin namazlarını Kabe'nin orada kıldığında, açıkta kıldığında görüyoruz. Ya sabahleyin seher vaktinde, yani fecirle güneş doğuşu arasında kıldığını görüyoruz. Ya da akşamdan sonra kıldığını görüyoruz. Hep böyle rastladığımız için de şöyle bir kanaat yürütüyoruz. Namaz Miraca kadar iki vakitti. Namaz vardı, var olduğunu anlıyoruz. Misal olarak yani Tufeyl İbn Amr Eddevsi anlatıyor. Ben diyor her yıl Mekke'ye gelirdim diyor. Mekke'ye geldiğimde çok iyi karşılanırdım. O hem Devs kabilesinin reisidir hem de şair ve ediptir. Şair ve ediplerin ayrı bir yeri vardır daima. Aynı zamanda bu insan Kabe'ye hürmetkardır. Kureyş büyüklerine de hürmetkardır. Gelirken Kureyş büyüklerine hediye getiriyor. Kabe'deki putlara da hediye getiriyor. Kabe'yi tavaf ediyor. Sonra gerisini istişare ediyor. Kureyş büyükleriyle görüşüyor. Gerisin geri dönüyor. Onun içinde hem ahlakı, hem şahsiyeti, hem hürmeti, hem şair ve edipliği sebebiyle daima iyi karşılanıyor ve daima iyi uğurlanıyor. Son gelişimde daha farklı karşıladılar diyor. Beni hemen bir gölgeliğe çektiler. Orada oturduk. Kureyş büyükleri de oraya geldi. Orada yedik içtik. Arkasından dediler ki Tufeyl, sana bir şey anlatmak istiyoruz. Sen buralarda yokken burada bir adam türedi. Kendisinin peygamber olduğunu iddia ediyor. Öyle ayetler okuyor ki bu ayetler insanları büyülüyor. Kim bu insana kapıldıysa bir daha gerisin geri döndürmek de mümkün olmuyor. Sen ol, bu adamla görüşme. Ona kapılan çocuklarımız bizi dinlemiyor. Hanımlar dinlemiyor. Kölelerimize lafımız geçmez hale geliyor. İnanın kaç ocağa ateş düşürdü. Kaç ailede bu nevi karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Bu hastalık bizde başladı. Sen bu hastalığı ülkene taşıma diyorlar. Bana öyle şey anlattılar, öyle örnekler, öyle misaller verdiler ki hakikaten bu adamla görüşmeye, konuşmaya korkar hale geldim. O gece öyle yattık diyor. Sabahın erken vaktinde, seher vaktinde kalktım Kabe'ye gittim diyor. Avlu kapısından içeri girdim, Kabe'nin yanında namaz kılan o adamı gördüm diyor. Buradan anlıyoruz ki sabahleyin namaz kılıyordu Allah Resulü. Görünce vallahi diyor namaz kılışı bile bana tesir etmişti. Bırak dinlemeyi. O namaz kılışı, o ibadet edişi bile bana tesir etmişti diyor. Ama ben evden ayrılırken tedbirliydim. İki kulağımın ikisine de pamuk tıkamıştım diyor. Görür de konuşurum, rastlarım, söylediği büyülü sözler bana da ulaşır diye kulaklarıma pamuk tıkayarak çıkmıştım evden diyor. Adamı görünce diyor pamukları iyice sıkıştırdım. Sonra vardım tavafa başladım diyor. Hizasına geldim. Benim pamuklara rağmen okuduğunu duyuyordum diyor. Hemen oradan uzaklaşmak istedim diyor. İçimden bir ses bana dedi ki diyor Tufeyl, sen daima sözün güzelini söyleyen insansın. Kelimeleri gibi inci gibi dizerdin, insanlar da ağzı açık dinlerdi diyor. Birisi yanlış söylese sen doğrulturdun. Bu yüzden sana hakim, hikmet sahibi derlerdi, lakabı odur. Hikmet sahibidir. Bugün diyor bu adam yanlış söylüyorsa doğrusunu söyle diyor. Dün vardı da bu kabiliyetin bugün kayıp mı oldu diyor. Bunu derken ilerliyorum. Bu sözler ağır basınca duruyorum diyor. Bununla mücadele ederken yeni bir ses devreye giriyor. Tufeyl, sen doğruyu bulmak isteyen bir insandın. Doğruyu sen söyleyince güzel de başkası söyleyince diyor kötü mü? Bu adam doğru söylüyor da sen bugün doğrudan kaçan bir insan haline mi geldin? Belki de adam doğru söylüyor. Yanlışsa doğrult. Doğruysa doğruyu hikmete arayan bir insan ol, kabul et. İçimdeki kavga büyüdü, büyüdü. Gittim, geldim, sonunda kararı verdim diyor. Çıkarttım pamukları, gittim adamın yakınına oturdum. O okudu, ben dinledim diyor. Peygamber Efendimiz'in bu devrede sesli de okuduğunu anlıyoruz. Çok yüksek sesle değil ama yakının arkada duyulacak bir sesle okuyor. Daha sonra sahabiyle tarif ederken, uyuyanı uyandırmayacak, uyanık olanın da rahatla dinleyebileceği bir ses tonuyla okurdu diyor. Peygamber Efendimiz'i bu şekilde dinliyor. Vallahi her söylediği birbirinden güzeldi diyor. Namazı bitirdi, evinin yolunu tuttu. Bu da peşine düşmüştür. Uzaktan takip etmiştir. Kureyşler kendisini görmemi istemiştir. Varmıştır Peygamber Efendimiz'e. Peygamber, ya Resulallah, ben İslam'ı öğrenmeye geldim demiştir. Efendimiz onu buyur etmiştir. Kendi minderini vermiştir. Ona İslam'ı özetlemiştir. Ve İhlas'la Muavizeteyn surelerini okumuştur. Ve Tufeyl İbni Amr İbni Devsi bu evden Müslüman çıkmıştır. Bunun gibi hatıralar var peş peşe. Tufeyl İbni Amr'ı çok insanımız tanımıyor ama onun bizim üzerimizde ayrı bir hakkı vardır. Ebu Hureyre bu insanın kabilesindendir. Ebu Hureyre'yi Peygamber Efendimiz'e getiren kişi budur. Binlerce hadisin bu ümmete ulaşmasını sağlayan insan budur. Ya Resulallah, bu genç delikanlı çok zeki, sizin yanınızda ilim öğrensin, ola ki ümmete faydalı olur demiştir. Ebu Hureyre o genç ümmete onun tahmininden çok daha fazla, evet, gerçekten faydalı olmuştur. Evet. Tufeyl Yemame'de şehit olmuştur. Aziz şehidimizi ve İslam tebliğcisi bütün kabilesini Müslüman ederek uğraşa uğraşa Müslüman etmiş. Hayber'in fethinde alarak süvarilerine Peygamber Efendimiz'e gelmiştir. Peygamber Efendimiz onlara Hayber'in ganimetlerinden vermiştir. Bu anlatıyor. Başka anlatışlar var. Bütün bu anlatışlardan biz neyi anlatıyoruz bunun gibi şeylerden? Peygamber Efendimiz'in ya fecir vaktinde veya akşamdan sonra, güneş battıktan sonra namaz kıldığını öğreniyoruz. Yine bir namazda, yine biliyorsunuz Peygamber Efendimiz ve necmi izâ hevâ mâ dalle sahibukum ve mâ gavâ ve mâ yantıku anil hevâ in huve illâ vahyin yuhâ ayetten okuyor. Secde ayetine gelince Allahu Ekber diyor, bütün Müslümanlar secde ediyor, bütün Kureyşler de secde ediyor. Ve benzeri, bunları yan yana getirdiğimizi anlıyoruz ki bu namazlar hem iki rekatlıydı hem iki vakitliydi. Sabah ve gün batımından sonra. Bu devrede de namaz şayet çok olsaydı, o zaman namaz daha fazla insanın gözüne batacaktı. Daha fazla belki Müslümanların eza cefa çekmelerine sebep olabilecekti. Vallahu alem. Rabbimiz bizi bizden iyi tanıyandır. Ama kesin olarak bildiğiniz bir şey daha var. Miraç'ta namaz artık ne oldu? 5 vakit olarak farz kılındı. Bu vakitlerde bize kim öğretti? Cibril aleyhisselam öğretti. Peygamber Efendimiz böylece 5 vakit o gür nehirde yıkanır gibi ruhlar namazla birlikte yıkandı ve Medine-i Münevvere'ye geçince de artık bu 5 vakit namaz cemaatle birlikte eda edilmeye başlandı. Haliyle tekrar ediyoruz. Manevi dünyamızın buna ihtiyacı vardır. Namaz günde 5 vakittir. Bir ve o namaz tıpkı gıdaların bedenimizi beslediği gibi imanımızı, İslami duygularımızı besleyen bir ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tirmizi'nin iman bölümünde yer alan bir hadisinde de ne diyor? Beynel kufri vel imani terkus salati buyuruyor. İmanla küfür arasında namazı terk etme vardır. Yani terk edilirse ne yapar? İnsan küfre doğru kayar gider. Bu hadis sahih bir hadistir. Bu sebeple bazı ilim ehli namaz bırakan kişinin, namaz kılmayan kişinin küfrüne hükmetmişlerdir. Hadisin zahiri buna delalet ediyor. Ancak Hanefi alimleri bunu ne diye anlarlar? Namazı terk eden insan artık koruma kalkanı olmayan birine benzer. Eskiden idare lambaları vardı. Altında gaz yağı kuran bir yer, üstünde fitil çıkacak bir bölüm. Oradan da fitil çıkardı. Aşağıdan fitil gazı emerdi. Siz de tutuşturursunuz, yanardı. Hemen böylece düzgün yanmaz. Ona ne yapar? Fitilin ucuna biraz da ateş külü korlar. O düzenli düzgün yansın diye. Öylece yanardı. Şayet böyle bir lamba olursa bunun ne olması lazım? Hiç rüzgarın olmadığı bir yerde olması lazım. Ev işlerinde kapa, baca, şu bu açık olmaması lazım. Ancak ev içinde yanar. Daha sonra buna ne geldi? Dışına camdan lamba geldi, cam geldi. Ki rüzgarlara karşı onu korusun diye cam lamba geldi. Pekala, o kandili de dışından koruyan var mıydı? Yok gibi görünüyor ama vardı. Kapılar, pencereler onu koruyordu. Rüzgar gelip geçmiyordu. Onu tutup da dışarıda kullanamazsınız. Dışarıda iki türlü kullanamaz. Ya rüzgar söndürür, ya durmadan bir sağa bir sola yattığı için, yıpıl yıpıl ettiği için verdiği ışık da dalgalı olur. Adamın kafasını döndürür neredeyse. Haliyle bu yüzden daha sonra ne geldi? Kandillere cam geldi. Onun da uç tarafı istenirdi. İçerisine kül dolu bir arada su çalkalanırdı, temizlenirdi, sonra yeniden takılırdı. İlk önce odalarda ve benzeri ocak başlarında kandil idare lambası kullanıldı. Bu nevi camlı lambalar misafir odasına asılırdı. Sonra evin içerisine bu camlı lambalar yayıldı. Odalara lüküs çıktı, lüküs açıldı. Şimdi her taraf elektriklendi. Ve benzeri. Bunun gibi nasıl dışında koruma camı olmayan alev, şule, rüzgarlarla sönmeye mahkum ise nedir? Aynı şekilde şayet dışında cam olmayan, koruması olmayan imanlar da sönmeye hazır demektir. Esen güçlü rüzgarlarla sönebilir. Haliyle namaz onun birinci derecedeki korumasıdır. Güçlendirmesidir. Cenab-ı Allah bize elbise nasip etmiş. Elbise bir, bedenimizi kem gözlerden koruyor. Ama daha önemli bir şey daha var. Dış tesirlerden de koruyor. Cildi, deriyi en çok yıpratanlar şeylerden bir tanesi güneştir. Güneşe karşı koruyor. Sıcağa karşı koruyor. Soğuğa karşı koruyor. Yanından geçtiğimiz ağaçlar, taşlar, dikenler ve benzerleri karşı koruyor. Yani hiç kimse elbisesiz olarak böğürtlen dikenlerin olduğu bir yere giremez. Ormanlarda ilerleyemez. Onlara karşı koruyor. Böylece elbise nasıl insanın bedenine sıcağa, soğuğa, zararlı tesirlere, böceklere, kenelere ve benzeri karşı koruyorsa, dikenlere, çalılara karşı koruyor ise aynı şekilde imanın da zararlılara karşı korunmasına ihtiyaç vardır. Bu korumaların başında da şüphesiz ne gelir? Namaz gelir. Buradaki namazı terk eden kişinin imanının her an kaybolma tehlikesiyle yüz yüze gelebileceğine işaret vardır demişlerdir. Bu bakış açısı hem insaflı hem de oldukça güçlü bir tercih açısıdır. Yine Sahih-i Müslim'de bu manayı vurgulayan, güçlendiren bir başka hadis-i şerif var. O da nedir? Yine iman bölümündedir. Beyne raculi ve beyne şirki vel küfri terkus salati. Bir insan ile şirk ve küfür arasında namazı terk vardır buyurur bu hadisi şerifte de. Bu da o tehlikeye dikkat çekiyor, tekrar ediyorum. Lokman Hakim oğluna tavsiyede bulunurken nasıl bulunuyor? Ya buneyye diyor. Ekime salate. Namazı kıl. Namazı kıl ne demek? İnandığın İslam'ı ilk önce yaşa. Allah'a hakkıyla kulluğu ve ibadeti ilk önce kendin yap demektir. Ve'mur bil ma'rufi ve nehyanil münker. Ondan sonra emri bil ma'ruf nehyanil münker yap. Yaşamadığın bir şey değil. Yaşadığın, tattığın, inandığın, bağlandığın, uğruna vakit verdiğin, Allah'ın emrediği yere kalkarak da huzuruna durduğun şeyi ilk önce sen kendin bir yaşa. Ondan sonra yeryüzünde iyiliğin, hayrın, hakikatin, adaletin yayılması, küfrün, dalaletin, çirkefliğin, cinayetlerin, kötülüklerin yeryüzünden silinmesi için mücadeleye ondan sonra gir. İlk önce yaşayacaksın diyor. Bu yaşamaya ilk önce şahsında yaşayacaksın derken seçtiği ibadet dalı nedir? İlk önce namazdır. Namaz ibadetlerin içerisinde daima birinci sırada yer alır. Dolayısıyla yaşayacaksın. sonra yaymaya çalışacaksın. İslam'ı, hak ve adaleti, sonra da vasbir ala ma asabek, sana isabet edecek olanlara da şimdiden sabra hazır olacaksın diyor. Neden? Sen İslam'ı yaşarsan, sonra da onu yaymaya çalışırsan, yeryüzünde hakkı, hayrı, adaleti yaymaya çalışırsan, iblisin çalışmalarına sekte getireceksin demektir. Onun muvaffakiyeti önleyeceksin demektir. İyiye doğru dünyayı meylettireceksin, bunun mücadelesini veriyorsun demektir. İblis boş durmayacaktır. İblisin uşakları boş durmayacaktır. Onları harekete geçirecektir. Sıkıntılar çekeceksin. Eza ve cefa çekeceksin. Bazı mahrumiyet, hak mahrumiyetleri yaşayacaksın. Şimdiden bunları göğüslemeye hazır ol. Vasbir ala ma asabek bu acı, açıdan önemlidir. İnne zâlike min azmil umur. Bütün bunlar uğruna, fedakarlıklara değen şeylerdir. Büyük hadiselerdir ve fedakarlıklara gerçekten değer. Bu ülkede az hak mahrumiyeti yaşamadık. Namaz kılanlar, başörtülü olanlar az itilip kakılmadı. İblisin uşakları az çalışmadı. Ama Allah hamdü senalar olsun, çalıştıkça, el ele verdikçe de belli bir seviyeye doğru ilerleniliyor. Ama tekrar ediyor, bütün bunların başı nedir? İlk önce kişinin inandığı davayı kendisinin yaşamasıdır. Bunun da en büyük alameti nedir? Şüphesiz namazdır. Ayet-i kerimelerde imandan sonra innellezine amenu ve amilus salihate, sık sık salih haberler gelir. Bu da bunun içindir. Kişi imanın gereğini evet yaşaması içindir. Cenab-ı Allah bu yada hak ve hakikatta daim eylesin. Şimdi Mekke-i Mükerreme'deyken ne dedik? Namaz iki vakitti dedik. Ne zamana kadar? Miraç'a kadar. Pekala, Miraç'tan sonra beş vakte çıktı. Bütün bu devrelerde kıblemiz neresiydi? Bununla ilgili çok net yine bilgi gelmiyor. Ama anlıyoruz ki kıble Medine'ye hicrete kadar neresiydi? Mescid-i Aksa'ydı. Peygamber Efendimiz daha çok Rukn-i Yemani'nin önlerinde namaz kılardı. Rukn-i Yemani güney taraftadır. Orada namaz kılardı. Oradan da Mescid-i Aksa'ya döndüğünüzde Kabe'ye de dönmüş olurdunuz. Hep böyle kıldığını anlıyoruz. Deminki Tufeyl kıssasından dahi hissediyoruz. Tufeyl diyor ki, girdiği kapı istikameti bu istikamettir. Girdiğimde onu namaz kılarken gördüm diyor. Hacer-i Esved bu köşesidir. Rükn-i Yemani'nden bir sonraki köşe Hacer-i Esved'dir. Tavaf oradan başlar. Tavaf ederek hizasına geldiğimde diyor. Demek ki o köşede değildi. Tavaf ederek hizasına geldiğimde onun okuduklarını pamuklara rağmen duymaya başladım diyor. Anlıyoruz ki biz farklı bir tarafta, farklı bir yerde, belli bir mesafe var, orada kılıyor. Bunun gibi izleri sürdüğümüzde, zaten kendisi de Ümmühani'nin evi de vardır. Ümmühani'nin evleri, o da buralardadır. Şimdi kubbelerin altında kaldı. Yani mescidin içinde de çok yakındı. Oralarda namaz kıldığını yine kaynaklarımız haber veriyor. Medine-i Münevvere'ye gidince yine 16-17 ay Mescid-i Aksa'ya dönülerek namaz kılmıştır. Bu ifade olduğu için söylüyorum. Bu kaynaklarımızda var. 16-17 ay kadar dönülmüştü. Bir kısım kardeşimiz şöyle zannediyorlar. Peygamber Efendimiz Kabe'nin önünde Kabe'ye dönerek namaz kıldığı için diyorlar ki Mekke'deyken kıble Kabe'ydi. Ama Medine'ye gelince Mescid-i Aksa oldu. Buna dair hiçbir rivayet yok. Anlıyoruz ki hala o zaman da Mescid-i Aksa'ydı, bu zaman da Mescid-i Aksa'ydı. Veyahut da kıblenin değiştiğine dair ne hadis var ne ayet var. Haliyle böyle devam etti. 16-17 ay geçmişti. Bundan önce bu aylara yakın Bera İbni Mağrur radıyallahu anh var Beni Seleme yurdunda. Bera İbni Mağrur radıyallahu anh ikinci akabe biatındaki heyetin başında olan insandır. Ve Peygamber Efendimiz'e ikinci akabe biatında ilk biat eden kişi odur. Yaşlıca bir insandır, hürmet duyulan bir insandır. O bir gün rüyasında kendisini Kabe'ye doğru dönerek namaz kılarken görmüştür huşu içinde. Rüyadan uyanınca bu rüya kendisine çok tesir etmiştir. kalkmıştır, abdest almıştır, Kabe'ye doğru dönerek namaz kılmaya başlamıştır. Kabe'ye doğru dönerek namaz kılıyor ama kendi kabilesinin de imamıdır, önderidir. Aynı zamanda her kabileye, her millete kendi önderi olan kişi imamlık yapar. İslam'da kaide budur. Onun için en büyük imam İslam devlet reisine denir. O da bunu yapmak zorundadır. Kabiledekiler Peygamber Efendimiz'e haber uçuruyorlar. Ya Resulullah diyorlar. Bera rüya görmüş, tesirinde kalarak Kabe'ye doğru namaz kıldırıyor. Ne yapmamızı emredersiniz? Çünkü biraz sonra ne yapacak? Öğle vakti girecek. Öğle vakti gelince bunları da öğle namaz kıldıracak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bera'ya haber gönderiyor. Bera diyor, bizim de gönlümüz arzu ediyor ama Rabbimiz Mescid-i Aksa'ya dönüşü emrediyor. Mescid-i Aksa'ya dön diyor. Bera radıyallahu anh Mescid-i Aksa'ya dönerek lebbeyk diyor ve Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılmaya devam ediyor. Ama çok geçmiyor, vefat ediyor. Onun kızı Ümmü Beşir var. Peygamber Efendimiz'i oraya davet ediyor. Peygamber hem taziye için hem gönülden almak için bu davete icabet ederek Beni Seleme yurduna geliyor. Yaklaşık burası Mescid-i Nebi'den 5-6 kilometre uzaklıktadır. Bugünkü Kıbleteyn Mescidi'nin olduğu yerdedir. Efendimiz orada davetten sonra insanlara Mescid-i Kıbleteyn'in bulunduğu bu noktada namaz kıldırırken iki rekatı Kabe'ye doğru kılınmışken üçüncü rekata kalkıldığında namazın içerisinde ayetler inmeye başlıyor. Estaizu billah kad nara takallube veçike fissemâi felenuvelliyenneke kıbleten terdâhe fevelli veçheke şatral mescidil haram. Yüzünü semaya döndürüp durduğunu görüyoruz. Artık gönlünün arzu ettiği Mescid-i Haram'a dön. Ey müminler, nerede olursanız olun artık Mescid-i Haram'a, Mescid-i Haram'daki Kabe'ye dönün ayeti kerimesi nazil oluyor. Ve haythumâ kuntum fevellû vucûhekum. Herkes yüzünü oraya döndürsün. Peygamber Efendimiz namazın içerisinde Kabe'ye doğru dönüyor. Saflar yer değiştirerek yeniden nizam bağlanıyor ve Peygamber Efendimiz 3. 4. rekatı Kabe'ye doğru dönerek tamamlıyor. O andan itibaren de Müslümanların yeni kıblesi neresi oluyor? Kabe oluyor. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. Buradan biz bir şey daha anlıyoruz. Peygamber Efendimiz'in gönlü hep Kabe'yi arzu ediyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiği mukaddes Kabe'yi arzu ediyordu. Ama Cenab-ı Allah hicretten 16-17 ay sonrasına kadar bu izni vermedi. Daha sonra bu izin geldi. Bundan önce Kabe'ye ilk dönerek namaz kılan Müslüman kişi kim olmuştur? Bera İbni Mağrur olmuştur. Cenab-ı Allah bu dünyadan ayrılıp giden bu aziz insana Kabe'ye dönerek namaz kılan ilk Müslüman unvanını vermiştir. Böylece kıble tayin edilmiş, netleştirilmiş, kıyamete kadar olan kıble belli olmuş ve müminlerin namaz vakitleri de artık bu çerçevenin içerisinde belli olmuştur. Şu bir hakikattir. Evet, namaz kişiyi olgunlaştırıcı, münkeri önleyici, kişiye ahlak kazandırıcı, kişinin Rabbine kul olduğunu en iyi o kulun kendine anlatıcı, Rabbine boyun büktürücü, Allah'a kul olma izzet ve şerefiyle başkalarına kul olmama şuuru aşılayıcı bir ibadettir. Ve bütün bu açılardan çok kıymetlidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadislerinde kişinin ilk önce namazdan hesaba çekileceğini vurgular. Kişi ilk muhasebesi neden olacaktır? Namazından olacaktır. Namazın muhasebesi iyi geçerse diğer bütün muhasebeler kendisine kolaylaştırılacaktır. Devam ediyoruz. Şayet bir kulun farzlarından eksik olduğu ortaya çıkarsa bu eksik o hadise binaen nafilelerinden, sünnetlerinden tamamlanacaktır. Bu hayır kaynaklarımızda, kitaplarımızda olan ve müjdeleyici olan, fıkha da tesir eden, fıkıhta da yine delil olarak gösterilen kaynaklardandır. İnşallah nafile ibadetle ilgili bölümde yeniden bu hadisi üzerinde duracağız. İnşallah paylaşacağız. Bu çerçevede hem namazın vakitlerini unutmuyoruz, hem de kıymetini unutmuyoruz. Evet, şeytan girecek kapı arar. Oyalayıcı o kadar çok şey vardır ki, insanı hak ve hakikatten uzaklaştırmak için neredeyse birbirleri yarışıyorlar. İşin daha garibi, onlara ortaklık eden insanlar da bu yolda sanki birbirleri yarışıyorlar. İş yerlerinde namaza izin vermeyenler, okullarda namaza geçit vermeyenler, hatta namaz kılanı işten atanlar, namaz kılanlara resmi dille tahkikat açanlar bile oldu mu? İnanın ki oldu. Bazı mesleklerde namaz kılana hiç yer yoktu. Hatta sülalesinde namaz kılan varsa, inanın o işe, o mesleğe alınmayan insanlar vardır. Dile getirmiyorum çünkü maruf olan yerler var. Adamın geldi, müracaat etti mi pantolonun dizine bakıyorlar. Diz çıkkınsa bu adam namaz kılıyordur. Veya orada iz varsa, aşınma izi varsa namaz kılıyordur. Buna kadar

sahabe, eski günlerden gelen sahabe, cahiliye yaşayan sahabe, insan haklarının heba olduğu günleri gören sahabe, izzet ve şerefe kaybolmuş bir şekilde yaşayan bir milletin içinden sağ çıkan sahabe. O günlerden sonra izzet bulunmuş, şeref bulunmuş, aileler kıymet kazanmış, evdeki hanımlar ayrı kıymet kazanmış, çocuklar ayrı kıymet, fertler ayrı kıymet kazanmış. Hepsi hem ibadet ediyorlar, hem Kur'an okuyorlar, hem okutuyorlar. Bir başka rivayette ya Resulallah diyorlar, biz çoluğumuza, çocuğumuza, hepimize Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Bugünler gelecek mi diye kabullenemiyorlar. Huzeyfe de diyor, ya Resulallah diyor, biz çok kötü günlerden bu şerefli günlere geldik. Bir daha o günler geri gelecek mi diyor. Onun gibi sahabi kabullenemiyor. Bu söylediğiniz olacak mı diyorlar. Peygamber Efendimiz evet diyor. Dahası da olacak. Arkasından ne diyor? Bir gün gelir, emri bil marufu, nehyi anil münkeri terk ederseniz haliniz nice olacak. Efendim bu da olacak mı diyorlar. Evet diyor, dahası da olacak. Ve bir gün gelir, emri bil maruf yerine, yani iyiliği emretmek yerine kötülüğü emrederseniz, iyilikten alıkoymaya çalışırsanız o zaman haliniz nice olacak diye. Akıllar bunu hiç almıyor. Ama biz gördük. Bununla ilgili epey hatıra anlatırım, söylenen söz anlatırım, bilgi anlatırım. Meclise yakıştırmadığım için anlatmıyorum. Bu nevi hadiseler yaşandı mı? Allah'ın emrettiği iyilikler yasaklandı mı? Kötülükler emredildi mi? Emri bil maruf nehy anil münker tersine döndü mü? Evet döndü. Halen bunun birçok örneği var. Devam ediyorum sonunda ve Peygamber Efendimiz bir şey daha ekliyor ve gün gelir artık. İyilikler kötülük olarak görülmeye başlarsa, kötülükler de iyilik olarak görülmeye başlanırsa işte o zaman haliniz nice olacak diyor. İçki içmek çağdaşlık olarak görüldü mü? Aydınlılık olarak görüldü mü? Evet görüldü. Namaz kılmak, tesettüre bürünmek, öcü böcü olarak görüldü mü? Görüldü. Nice yapılan iyilikler, sen hala oralarda mısın havasıyla aktarıldı mı? Aktarıldı. Bunlar yaşandı mı? Yaşandı. İnşallah o kara bulutlar dağılır. Peygamber Efendimizin ikaz ediyor. Bu ikaza dikkat ederek bir öncekine geçit vermemeliyiz ki bir sonrası gerçekleşmesin. Çünkü emri bil maruf nehy anil münker terk edilirse, insanlar fıskı fücura düşerse, herkes hak ve hukukunu bilmezse, kendi haklarını bilmez ve üzerine de düşeni de yerine getirmezse, yol giderek emri bil maruf nehy anil münkerin terkine, onun terki tersi dönüşüne ve günün birisinde yanlışların doğru, doğruların yanlış olarak görülmesine sebep olur mu? Evet olur. Biz bunların merhalelerini, uçlarını ve örneklerini inanın seyir içerisinde gördük mü? Evet gördük. Bu çerçevenin içerisinde hem dikkat etmek zorundayız hem de yerine getirmek zorundayız. Bunun başı neyle başlıyor? İmanla başlar ve o imanın gereğini yerine getirmekle başlar. İmanın gereği dediğimiz imanın meyvelerinin birincisi de Allah'a kulluğun ifadesi olan şüphesiz namazdır. Fatiha suresinin ilk ayetlerine bakınız. Cenab-ı Allah'ın yüceliğini vurgular. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Buraya kadar Cenab-ı Allah'ın yüceliği vurgulanır. Sonra ibadete geçer. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana ibadet, yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Haliyle ne olacak? İmanın arkasından ne gelecek? Salih amel gelecek, güzel amel gelecek. Bunların başında da kişinin İslam'ı yaşayışı, bunun başında da namaz gelecek. O da nasıldır? Allah Resulü bize nasıl öğrettiyse, daha doğrusu Cenab-ı Allah ona nasıl vahyettiyse, o da bize nasıl öğrettiyse o şekilde kılınmayla gelecek. Bu evet, ruhun gıdasıdır, imanın besleyicisidir. Bu hakikati unutmayalım. قَدْ اَفْلَحَ بَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Gönül nezahetine, berraklığına, temizliğine ulaşan insan kurtuluşa eren, felah bulan insandır. Gönül nezahetine

0: nimetine ulaşan insan da vekeresme rabbihi, Rabbini yad eden, fesalle ve onun için namaz kılan insandır buyur ayet-i kerime. Dedik, noktaladık. Namazla ilgili hadisleri alt alta sıralasanız dünya kadar tutacak inşallah bir kısmını. Sünnetlerle ilgili olarak başka vesilelerle paylaşacağız. Bugünkü dersimizi burada noktaladık. Ve sallallahu ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olun. Feyz ve bereket, hayır içerisinde kalın.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay'dı.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 01 02.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
9: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حمد ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, Allahu Azimüşşan okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ahabballahu Teala abden. Allah-u Teala şu kulu sever. Şu vasıfları taşıyan kulu sever. Kimmiş o kul? Semhan izâ bâ'a ve semhan izâ iştera. Bir şeyi satın aldığı zaman kolaylık göstereni ve bir şeyi sattığı zaman da yine kolaylıkla müsamaha gösteren kulu sever. Ve yine ve semhan izâ akda, borcunu öderken veya bir işi yaparken müsamahalı davrananı sever. Ve semhan izâ iktada, ve aynı şekilde borcunu talep ederken veya bir işi talep ederken yaparken böyle kolaylık gösteren, müsamaha göstereni sever. Demek ki sattığında, aldığında, borcunu ödemede, borcunu istemede, talep etmede müsamahalı olanı Allah-u Teala seviyor. Şimdi bu hadisten şunu da anlıyoruz. İbret alacağız, anlayacağız. Peygamberimiz bize niye bu hadisi buyuruyor? Yani bu şekilde olun ki Allah da sizi sevsin. Demek müsamahalı davranmayı Allah-u Teala seviyor. O zaman kul ne olacak? Müsamahalı olacak. Çok sert olmayacak. Dar yapmayacak. İnsanlara böyle sıkıntı vermeyecek. Hep kolaylık yoluna, insanlara böyle güzellikle müdara dediğimiz idare etme yoluna gidecek. Hep kolaylık göstermeye sevk edecek ve kolaylık gösterecek insanlara. Çünkü sen insanlara kolaylık göster ki Allah-u Teala da sana kolaylık göstersin. Sen insanlara iyilikte bulun ki Allah-u Teala da sana iyilikte bulunsun. İnsanlara güzellikle muamele edelim ki Allah-u Teala da bize güzellikle muamele etsin. Değil mi? Bu nedenle Allah-u Teala madem ki kolaylık gösteren, müsamaha gösteren kulu seviyor, biz de o Allah-u Teala'nın sevmiş olduğu kullardan olmak için müsamahalı olacağız. Ticari hayat, yani günlük hayatın kaçınılmazı. Hepimiz ya bir işte biz çalışıyoruz veya iş yerimiz var. Ve en azından hepimiz alışveriş yapıyoruz. Yani ekmek alıyoruz, değil mi? Bakkaldan, fırından işte başka şeyler alıyoruz, yiyecek maddeleri alıyoruz, sebze alıyoruz, elbise alıyoruz, ayakkabı alıyoruz, ev alıyoruz. Neyse işte ne ihtiyacımız varsa, değil mi? Hepsini alıyoruz. Neticede bu hepimize hitap ediyor. O zaman bize nasıl davranılmasını istiyorsak biz de karşı tarafa o şekilde davranacağız. Bu işin temeli bu. Gerek aile hayatında olsun, gerek toplum hayatında, gerek iş hayatında, nereye koysanız koyun her alanda bu temel bir düstur olacak. Kendin için istediğini karşı tarafta isteyeceksin. Kendine nasıl muamele edilmesini istiyorsan karşı tarafa da, insanlara da, ailene de, çocuklarına da aynı muamelede bulunacaksın. İş arkadaşına da aynı muamelede bulunacaksın. Çalıştığın yerdeki arkadaşlarına aynı muamelede bulunacaksın. Bir yerde alışveriş yaptın, orada da aynı şekilde bu muamelede bulunacaksın. Devamlı kul müsamahalı olacak. Bu önemli bir şey. Ne olacak? Esnaf bir mal satıyor. Böyle az kar etmeye, işte karşıdaki insanın durumuna göre ne yapacak? İndirim yapmaya çalışacak. İşte ona kolaylıklar gösterecek. Kendi hangi alandaysa kolaylık sağlamaya çalışacak.
iyiliği anlatacak, güzelliği anlatacak, faydalı olanı anlatacak, o insana müsamaha göstermeye çalışacak. Bir şey alırken de yine aynı şekilde karşı tarafı zora sokmayacak. Bazen duyuyoruz böyle veya şahittir oluyoruz. Ne yapıyor? Pazarlık yapılıyor. Güzel, insanlar alışveriş yapsınlar, pazarlık yapsınlar. İnsanımız da pazarlığı seviyor. Biraz da sohbet oluyor pazarlıkta. Ne yapıyor? Bir taraf diyor ki ben diyor çok yüksek fiyat söyleyeyim. Biraz yüksek söyleyeyim. Karşı tarafta benim de nasıl olsa pazarlık yapacak. Ben de ne yapayım? Biraz düşeyim. Böyle bir mantık var. O yüzden ne yapıyorlar? Böyle o biri çok yüksek söylüyor, o biri çok aşağıda söylüyor. Böyle birbirine karşı bir güven olmadığı için tartışmalar başlıyor. Veya daha aza düşürmeye çalışıyor. Zaten günümüzde insanlar aşağı yukarı bir malın ne kadar olduğunu da çok iyi biliyorlar. Ne olacak? Karşı tarafı kandırıp çok fazla kar edeceğim diye satmaya çalışmak da yanlış. Ne olacak? Ona müsamaha göstereceksin. Ve yine aynı şekilde bu adamı karşı taraftaki insanı dara sokacak, zarara sokacak, sıkıntıya sokacak bir şekilde böyle pazarlığa gitme de o da yanlış. Bunlar nedir? Müsamaha yok. İşte mümin kul ne yapar? Allah'ı seven kul müsamaha gösterir. Kolaylık göstermeye çalışır malı satarken. Aynı şekilde alanda karşı tarafa böyle kolaylık göstermeye çalışır. Ne yapar? Şu şartlarda geri getirirseniz alırız. Bunun şu özellikleri var. Yardımcı olmaya çalışırız. İşte güler yüzlü olursunuz. Anlatırsınız. Başka kalitesi var. Güzelce gösterirsiniz. Ve yine birine borcunuz var. Vaktinden önce ödemeye çalışırsınız. İmkanınız varsa. Adamı dara sokmazsınız. Zarara sokmazsınız. Birinden isterken de yine ona müsamaha göstermeye çalışırsanız adamın imkan nispetinde bakarsınız adam gerçekten zor durumda ödeyemeyecek, ona süre verirsiniz. Ne yaparsınız? Bugün alacaksa ya yarın da versen olur. Ama işte dediğimiz gibi kişilerin bu iyi niyetleri de suistimal edilmemesi gerekiyor. Bu nedenle karşılıklı bakın. Peygamberimiz öyle biliyor. Borcunu öderken müsamahalı olacak, borcunu isterken de. Bu hepimize geçerli. Alırken de satarken de. Çünkü neticede bir insan satıcı da olsa bir anda alıcıdır. Alıyor ki satıyor değil mi? Veya başka iş yapsa bile gelip bir alıcılığı var. Hepimiz bu sınıfın içerisine giriyoruz. Bu nedenle her zaman müsamahalı davranacağız. Kolaylık göstereceğiz. Kolaylık gösterme, müsamaha gösterme de nedir? Allah-u Teala'nın sevgisini kazanmanın bir yoludur, bir yöntemidir ve vesiledir. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahabbul lehvi. Allah-u Teala'ya sevimli gelen oyun nedir? İcra'ul hayli ve ramyu. Ata binme, at bakıcılığı yapma, atla meşgul olma ve ramyu ve atmaktır diyor. Yani bir okçuluktu veya başka bir şeydi. İleriye doğru atmaktır diye Peygamberimiz buyuruyor. Şimdi tabi leh geçiyor ya, oyun. Dilimizde oyun diye tercüme ediyoruz, çeviriyoruz. Şimdi oyun nedir? Böyle insanın nefsine hoş gelen, böyle nefsi zorlamayan, nefse sıkıntı vermeyen şeye ne deniyor? Oyun deniyor. Tabi insanoğlu böyle bu şeyleri seviyor. Ama biz başıboş yaratılmamışız. Bir gaye için yaratılmışız. Allah'a kulluk için yaratılmışız. Ve vaktimizi de çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Müslüman bir insan böyle o güzelin vaktini boş işlerle uğraştırmaz. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne diyor? Ahabbul lehvi ilallahi teala. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen oyun nedir? İcra'ul hayli ve ramyu. Atlarla uğraşmak ve atıcılık yapmaktır. İşte boş bir eğlence ve kumar maksadı olmadan, insanlar bunlar hep kumarda da kullanıyorlar. İşte savaş için, spor ve kuvvet kazanmak için, bedeni güçlendirmek için bu tür şeylerle uğraşmak İslam'da caizdir. Buna izin verilmiş. Niye? Çünkü bunlarla yararlı bir gayeye ulaşmak mümkün. Bu yararlı bir gayeye ulaşmaya imkan veriyor. Bu nedenle bunlar öyle dediğimiz gibi sıradan oyun ve eğlence değildir. Peygamberimizin bize gösterdiği bu. Nedir? Kişi bir alışma yapıyor, bedenini kuvvetlendiriyor,
cihat için hazırlıklar yapıyor. Mesela güreş olur, işte atıcılık oyunu, işte ata binme, atı eğitme. Bunlar nedir? Caizdir ve bu tür yarışmalarda para ve kumar kastı olmamak şartıyla da nedir? Caizdir. İşte bunlara cihat yapmak için, cihada hazırlık için bir vesiledir. Bu nedenle Peygamberimiz bunları bize ne yapıyor? Teşvik ediyor ki Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de bizlere hani muharebe etmek için güç ve imkan takat ölçüsünde hazırlanmayı müminlere emrediyor. Ne diyor? Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın diye buyuruyor. Peygamberimiz de bize yol gösteriyor. İşte bir gün Peygamberimiz şöyle buyuruyor, bu ayeti okuyor. Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın ve sonra yine buyuruyor, dikkat edin, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır diye buyuruyor. Ve yine Peygamberimiz diyor, atınız ve bininiz. Yani hem atıcılık öğreniniz, çünkü kuvvet ondadır, ve ne yapıyorsun? Binicilik öğrenin. Günün şartları ne gerektiriyorsa odur. İşte bugün arabalara biniliyor, o nedenle araba binmeyi öğrenecek kişi. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde yol gösteriyor ki yine bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor, at üç şey içindir. Çünkü bunun önemine binaen söylüyoruz, bu kumar vasıtası olmuş günümüzde. Bu işle uğraşanlar dikkat etsinler. Birisine ecir ve mükafat vardır, birisine örtüdür, birisine de günahtır diyor. Atın kendisine ecir ve mükafat olduğu kişi onu Allah yolunda bağlayandır. Yani Allah içindir. Atı bir otluğa veya bir bahçeye uzun bir iple bağlar, onun bağladığı ip otluktan veya bahçeden isabet eden onun için hep iyiliklerdir, hayırdır. Şayet o ipini koparır, bir veya iki cepheye çıkarsa onun izleri ve pislikleri onun için yine iyilikler olur. Bir nehre uğramış olsa ve o kişi onu oradan sulamak istememiş olmakla birlikte su içse bu onun için yine iyilik olur. İşte bu at, bu adam için ecirdir, mükafattır, sevaptır. Bir adam da vardır ki atı başkalarına muhtaç olmamak ve iffet için bağlar. Onun boyun ve sırtındaki hak, Allah'ın hakkını da unutmaz. İşte bu at onun için bir örtüdür. Ve bir diğeri de atı vardır ki onunla övünme, gösteriş ve düşmanlık için bağlayıp besler. İşte bu at da onun için bir yüktür ve bir günahtır. Yine Peygamberimiz şöyle buyuruyor. At üçtür. Yani atı üç türlü besler kişi. Bir at Rahman içindir. Bir at şeytan içindir. Bir at da insan içindir. Rahman'ın atı Allah yolunda bağlanıp beslenendir. Onun yiyeceği her şeyi nedir? Allah yolunda olduğundan dolayı sevap vardır. Şeytanın atı, dikkat edin, kumar oynanan ve üzerine bahis tutuşulan attır. Günümüzde yaygınlaşmış, bu artık bir kumar vesilesi olmuş ki bu tür atlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde diyor, şeytanın atıdır diyor. Kumar oynanan ve üzerine bahis tutuşulan attır. İnsanın atı ise kişinin maişet arayarak bağlayıp beslediğidir. Kazanç sağlamak istiyor, kimseye muhtaç olmak istemiyor. Bu onun için fakirlikten, fakirliğe karşı da bir örtüdür. Fakirlikten korunmak için adam ne yapmış? Arabası var, onunla geçim sağlamaya çalışıyor ve atı var, onunla geçim sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle de ne yapıyor? Bu onun için de bir örtü oluyor, onu koruma yoluna gidiyor. İşte dinimiz ne yapıyor? Ha, oyunlar var ama Müslümanın vakti kıymetli ve değerli olduğu için öyle kafasına göre her oyunu oynamayacak, boş işlerle uğraşmayacak. Ve Peygamberimiz de ne yapıyor? Öyle oyunları gösteriyor ki kişinin hem bedenine fayda veriyor, sağlığına fayda veriyor, hem de onu hazırlıyor, güç kuvvet kazanmasına sebebiyet veriyor. Bunlar neymiş? Atıcılık. Mümin ne yapacak? Atıcılığı öğrenecek. Çocuklarına da atıcılığı öğrenecek, öğretecek. Ondan sonra binicilik. Kişi biniciliği öğrenecek. Yani hem ata binmeyi öğrensin. Çünkü duyuyoruz, yerler var, gidiyorlar ata biniyorlar, eğitimini alabiliyorlar. Hem kendiler gider, hem ata binmiş olurlar, bir değişiklik olur. Hem de çocuklarına bunu öğretmiş olurlar. Güzel bir şey. Ve günün şartlarında arabaya binmek.
Ne yapacak kişi? Bunu öğrenecek ve bununla birlikte ne yapacak? Çocuklarına, ailesine de bunu öğretecek. Değil mi? Çocuklar da bunu öğrensin. Araba binmeyi öğrensinler diye Peygamberimizin bu tavsiyelerini yerine getirecekler. İşte vakit değerlendirme noktasında kendisine, aklına, vücuduna, bedenine fayda veren oyunlar tercih edilecek. Boş vakti değerlendirirken, çünkü insan gerçekten vakti değerlendirmekten gafildir. Müslüman bir insan akıllıdır, zekidir, ne yaptığını çok iyi bilir. O güzelin vaktini boş işlere harcayarak o güzel vakti boşa geçirtmez. İyi işlere gider, güzel işlere gider. Onun oyunu bile kendisine fayda veren şeylerdir. Bize Peygamberimiz bu noktada yol gösteriyor. İşte bu hadis-i şerifler bize yol gösteriyor. Ne yapmamız gerektiğini bize öğretiyor. Bununla birlikte Allah-u Teala'nın neyi sevdiğini de bize gösteriyor. Diyor bakın Allah-u Teala bunları seviyor. Siz de Allah-u Teala'nın sevdiği işlere yönelin. Allah-u Teala'nın sevdiği işleri yapın. Onları hayatınıza tatbik edin. Huzur bulursunuz. Bu arada az önce kısaca değindim. Hani bazı yerler var duyuyoruz. Buralara gidilebiliyor. Ata binilebiliyor. Gidersiniz imkanınız nispetinde. Ata binersiniz. Ata binmenin o zevkini tadarsınız. O güzelliği tadarsınız. Onun da güzellikleri vardır ki Peygamberimiz tavsiye ediyor. Ve bununla birlikte çocuklarınızı da götürürsünüz. Onlar da binerler. Hem de onlar ata binmiş olur. Doğayı, tabiatı tanımış olurlar. Çünkü şehir ortamında yaşaya yaşaya artık böyle doğadan, tabiattan uzaklaşılmış, canlı varlıklardan uzaklaşılmış. Bu şekilde çocuklar da ne yapar? Öyle bir hem zevki tadarlar hem de ata binmeyi öğrenmiş olurlar. Bu sünnette yerine gelmiş olur. Bir sünneti de ifa etmiş oluruz. Tabii bununla birlikte günün şartlarındaki binme işlerini de arabaya binme, bisiklete binme, motora binmeyi de öğrenmekte ve çocuklarımıza öğretmekte de büyük fayda var. Bu noktada da gerekeni yapmak da güzel olur, faydalı olur inşallah. Allah-u Teala vaktini çok iyi değerlendiren kullarından eylesin. Boş işlerle uğraşanlardan bizi eylemesin. Onlardan bizi muhafaza buyursun. Ve Peygamberimizin de buyurduğu gibi faydalı olan, bize fayda veren oyunlarla eğlenmeyi bizlere nasip eylesin. O sevgiyi kalbimize koysun. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliği bizlere hayırlı kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve en önemlisi de ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ahabbun nasi ilallahi. İnsanlar içerisinde Allah-u Teala'ya en sevimli nas, en sevimli kişiler, enfe'uhum, onlara faydalı olanlardır. Ki insanlara faydalı olanlardır. Yani demek ki Allah-u Teala'nın sevgisini kazanmanın yollarından birisi de neymiş? İnsanlara faydalı olmaktır. Çünkü bütün mahlukatı yaratan kimdir? Allah'tır. Biz iyilik yapmakla, onlara faydalı olmakla Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu mahlukata karşı, ki insanlar, insanoğlu Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu en şerefli, en mükerrem, en kerim varlıktır.

bir iş yaparken ona yardımcı olacağız. Onlara yol göstereceğiz. Bedenimizle, dilimizle ona hangi tür yardımı yapabiliyorsak, hangi aşamada yardımımız dokunabiliyorsa o yardımı yapmaya çalışacağız ki ona faydamız olsun. Bir de nedir? Ona zarar vermemek suretiyle de fayda vermiş olacağız. Bu da önemli. Bazen ne yaparsın? İnsana zarar verirsin. Gürültü yaparsın, patırtı yaparsın, kafasını karıştırırsın, yanlış yola sevk etmeye çalışırsın. Ona eziyet verecek bir davranış içerisine girersin. Bunları terk ettiğin zaman da onlara iyilik yapmış olursun. Yolda bir taşı kaldırırsın, bu iyilik olur. Yola yardımcı olursun, bu iyilik olur. İnsanların yaptığı kötülüklere engel olursun, bu insanlara iyilik olur. Mesela bir adam var, çok yüksek sesli konuşuyor, bağırıyor, etrafındaki insanları rahatsız ediyor. Bu insana nasihatte bulunmak, kardeşim sesini yükseltmesen, işte insanlar rahatsız olabilir, böyle daha düşük sesle, hani bazen diyorlar ya küçük harflerle konuşsan gibi, güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde nasihat etme bile onlara faydalı olmaktır. Fayda kapsamının içerisine girer. Allah-u Teala her konuda bizi insanlara faydalı olanlardan eylesin. Veya kişi hal ve hareketleriyle, tavrıyla, dürüstlüğüyle, cömertliğiyle, insanlarla iyi geçinmesiyle, adab-ı muaşeret diyoruz değil mi? Onlara dikkat etmesiyle etrafına ne yapar? Örnek olur. Bu da insanlara bir faydadır. Yani fayda kavramını genişletmek mümkündür. Hem maddidir hem manevidir. İki alanı da unutmamak gerekiyor ki insanlara faydalı olmak Allah-u Teala'nın sevgisini kazanmanın yollarından birisidir. Allah-u Teala ya sevimli gelmemiz için de insanlara faydalı olacağız. Nasıl faydalı olmak gerektiği üzerinde de duracağız, araştıracağız. Etrafımızdaki insanlara, karşımızdaki insanlara evimizden başlayacağız önce. Ailemizden başlayacağız ve bu şekilde onlara nasıl faydalı olabiliyorsak o yolu bulup o şekilde de onlara faydalı olmaya çalışacağız, gayret göstereceğiz ve zamanımızı buna harcayacağız ki Allah-u Teala'nın sevdiği kul olalım. Onun sevgisini kazanalım, onun rızasını kazanmış olalım. Ve ehabbul amali ilallahi azze ve celle, Allah-u Teala'ya en sevimli amel, iş, fiil de neymiş? Sururun, sevinçlidir. Tudhiluhu ala muslimin. Müslüman bir kardeşin üzerine, bir Müslümanın yanına, huzuruna sevinçle çıkmaktır. Nasıl olur sevinçle çıkmak? Güler yüzlü olursun. Onu tebessümle karşılarsın. Ona hürmet edersin. Veya ona müjdeli bir haber götürürsün. Onun bir işini halledersin. Bir sıkıntısı vardır, o sıkıntısını halletme yoluna gidersin. Ona bir müjde getirirsin. Sevinçle onun huzuruna girersin. Onu sevindirmeye çalışırsın. İşte bunlar nedir? Bir Müslümanın huzuruna sevinçle girmenin özellikleridir. Veya onun büyük sıkıntıları vardır. Ne yaparsınız? Tatlı bir söz söylersiniz. Bu sıkıntıların geçeceğini anlatırsınız. Ümit verirsiniz. Ümit var davranırsınız. Ve bu şekilde de onu ne yaparsınız? Rahatlatırsınız, sevindirirsiniz. Bu sevinme vesilesiyle de o sevinir. Siz de onun huzuruna sevinçle girmiş olursunuz. Onu da bu şekilde sevindirmenin zevkini ve lezzetini tatmış olursunuz. İşte Allah-u Teala'ya en sevimli olan amellerden birisi de neymiş? Müslüman kardeşin huzuruna sevimli girmek, sevinçle girmek ve ona neşeli bir haber getirmek. Bu ne demek? Onun bir işi vardır. Bir işi size düşmüştür. O işini halletmişsinizdir. Ona güzel haberi getirirsiniz. Onun bir sıkıntısı vardır. Sıkıntısının giderilmesi yolunda bir gayret etmişsinizdir. Onun haberini getirirsiniz. Sizinle karşılaşır. Siz ne kadar sıkıntılı da olsanız kardeşinize karşı karşılaştığınız anda böyle neşe gösterirsiniz. Tebessümle karşılarsınız. Çünkü bir yere gittiniz veya bir insanla karşılaştınız. Karşınızdaki insan suratı asmış böyle. Hani derler ya bizde halk arasında beş karış bir surat var. Asık bir surat. Ne olur siz de üzülürsünüz. Siz de sıkıntıya uğrarsınız, düşersiniz. Bu nedenle nedir? Müslüman kardeşini tebessüm bile karşılamak olsa bunu küçük görme diyor Resulullah. Öyle karşılayacağız. Bunlar nedir? Hepsi sevinç kavramının içerisine girer.

0: Veya devam ediyor Allah-u Teala'ya en sevimli gelen amelleri, ev tek şifu anhu kurbeten, ondaki bir üzüntüyü, bir sıkıntıyı kaldırmak. Bu hadis, daha devam edeceğiz okumaya, toplumsal huzuru nasıl sağlayacağımızı bize öğretiyor. Çünkü İslam, her zaman şunu söylüyoruz, içtimai bir dindir, sosyal bir dindir. Kullar arasında, fertler arasında, devletler arasında nizamı sağlayan bir dindir. Zaten din nedir? Allah tarafından gönderilmiş vaaz-ı ilahidir. Kul bu dine uymak zorundadır. Ve yüce dinimizde en güzel bir şekilde insanlar arasındaki münasebetleri sağlamıştır. Bir, Allah'a karşı bir görevimiz var, bir de insanlara karşı görevimiz var. Allah'a karşı görevimizi getireceğiz. Ona hiçbir şey şirk koşmayacağız. Onun emirlerini dinleyeceğiz. İnsanlar arasında da hukukul ibad dediğimiz kul haklarına riayet edeceğiz. İşte bakın, baştan beri hadis-i şerifin her noktası toplumsal huzuru, insanlar arasında beşeri konularda güzelliği sağlamak üzere vaz edilmiş kanunlar ve kurallar. Nedir? Allah-u Teala'ya karşı sevimli gelen bir amel. İslam insanları dünyaya tapınmaktan, dünyevi menfaatler uğruna koşmaktan alıkoyar. Ve neye getirir? Hep ahireti düşünmeye, Allah'ın huzurunda hesap verileceğini ve bu hesap gününe iyi hazırlanmak gerektiğini anlatır. Ve bu şekilde de görüyorsunuz, Allah-u Teala'ya sevimli gelmesi gereken amel ve davranışları da bize öğretiyor ki, biz Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak, o zaman Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri işlemek mecburiyetindeyiz. Çünkü seven sevdiğine tabi olur, onu üzmez, üzmek istemez, sevgisini kazanacak davranışlar içerisine girer. Bu nedenle bakıyorsunuz hadis-i şerifler hep böyle toplumsal huzuru sağlayacak, insanlar arasında sevgi ve saygıyı oluşturacak davranışlar. Allah-u Teala'ya sevimli gelen bir husus neymiş? Kardeşindeki üzüntüyü gidermek. Borcu varsa uzatacaksın. Borç bulmaya çalışıyorsa, sende yoksa yardımcı olmaya çalışacaksın. Ya bana ne? İslam işte bunu demiyor. Yardımlaşacaksın. Sen dünyaya böyle her şeyle zevk sürmek, yarın ahirette hesap vermeyecek bir davranış içerisine girecek bir varlık değilsin. Eşrefi mahluk olarak, yani en şerefli varlık olarak yaratılmıştır. En kerim varlık olarak yaratılmış insan ahirete hazırlık yapacaktır. Dünyalık menfaatler peşinde koşmayacaktır. Eğer dünyalık menfaatler peşinde koşarsa o insan bir zaman sonra bütün iyilikleri ahmaklık olarak görür. Boş bir şey olarak görür. Çünkü dünyada karşılığını görmek ister. Ama mümin dünyadan ziyade ahirette karşılığını görmek ister. Rabbul Aleminin rızasını ister, onun sevgisini ister ve kıyamet gününde, hesap gününde Allah'ın huzuruna çıktığı zaman affedilmeyi bekler. Bütün hal ve davranışları bunun içindir. İşte bu nedenle ne diyor? Kardeşine iyilik yapacak, onun bir sıkıntısını, üzüntüsünü kaldıracak. Ne varsa buna gayret gösterecek. İşte dediğimiz gibi bir tatlı söz, bir tebessüm veya onunla başka bir aracı olarak başkasına götürme, hepsi nedir? Ondaki üzüntüyü kaldırma yollarıdır. Ev takdi anhu deynen, ondan bir borcu kaldırmaktır. Nedir? Size borcu var. Dersin ki kardeşim, adamın çok gerçekten zor durumdadır. Sonra öde dersin. Baktın daha da kötü bir durumda, dersin ki ben borcumun bir kısmını sana bağışladım, almıyorum dersin. İşte bunlar nedir? Güzel olan davranışlardır. Ev tadrudu anhu cu'an, veya ondan bir açlığı giderirsin. Nedir? Adam gerçekten açtır. Karnı açtır yani. Midesi açtır. Ona doyurursun. Veya başka türlü açlıkları vardır insan olarak. Bilimsel olarak ilme ihtiyacı vardır, fikre ihtiyacı vardır. O açlıklarını da ne yapar? Giderme yoluna gider. Anlatır, bilgi verir, nasihat eder, nasihat ister. Değil mi? Bu tür davranışlar içerisinde olursa bunlar hep Allah-u Teala'nın sevdiği amellerdir. وَلَاَنْ اَمْشِيَ مَا اَخِي الْمُسْلِمِ ف۪ي حَاجَةٍ, benim bir Müslüman kardeşimin ihtiyacını gidermek için yürümem, gitmem. Ahabbu ileyye min en a'takife fi hazel mescidi şehran. Benim şu mescidimde bir ay itikafa girmekten daha hayırlıdır. Düşünebiliyor musunuz? Bir Müslümanın işini görmek için, onun hacetini gidermek için, onunla beraber yürümek veya onun işini halletmek için yürümek, bir ay Mescid-i Nebi'de itikafa girmekten daha hayırlıdır, daha sevimlidir diyor. Bu kadar güzel bir şey. İtikaf nedir? İtikaf böyle kendini bir yere hapsetmek, bir yerde bekleme manasına gelir. Şer'i manada, fıkıh manasında da bir Müslümanın Allah rızası için mescide girmek suretiyle orada belli bir süre kalması, dünya ile bağlantısını kesmek suretiyle orada ibadetle iştigal ederek kalmasına itikaf denir. İtikafa girdiği zaman bir mümin, bu da unutulmuş sünnetlerden birisidir, genellikle Ramazan'ın son 10 günü yapmak daha güzeldir ama onun dışındaki günlerde de yapılabilir. Böyle mescide Bismillah'tır adımını atar, itikafa giriyorum der ve orada 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, yarım gün, bir gün ne kadar kalabiliyorsa kalır. Burada ne yapar? Evine gitmez, mescitte uyur. Zaruri ihtiyaçları, abdesti veya işte defi hacet için veya kendine yiyecek getiren yoksa alışveriş yapmak için çıkabilir. Onun dışında Rahman'ın evinde, Rahman'ın misafiri olarak böyle kendisini Allah'a verir, ibadetle meşgul olur, kendini ahirete hazırlar. Böyle bir ibadet. Bir ay orada duracak insan ama Peygamberimiz ne diyor? Bir Müslümanın işini halletmek için yürümem bana daha sevimli gelir. Bu kadar önemli. Hazreti İbn Abbas'tan şöyle bir olay nakledilir. Kendisi şöyle anlatıyor. Bir gün ben Mescid-i Nebi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde, Medine'deki mescide itikafa girmiştim diyor. Bir adam geldi ve bana selam verdi. Oturdu. Ona ne oldu? Seni üzgün ve solgun görüyorum dedim diye soruyor. Tabii bir Müslümana ne yapacak? Derdiyle dertlenecek. Ondaki bir sıkıntıyı kaldırmaya çalışacak. Adam da diyor ki evet üzgünüm, sıkıntım var. Ey Allah Resulü'nün amcasının oğlu. Falanın bende alacağı var. Fakat şu kabrin sahibinin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini işaret ediyor ve diyor ki hakkı için onu ödeyecek durumda değilim. Yani borcu varmış ama sıkıntısı var, borcu ödeyecek durumda değilim diyerek böyle şikayetini anlatıyor, ona dert yanıyor. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki senin için onunla konuşayım mı? İster misin diyor, ona gideyim senin durumunu anlatayım. Adam madem böyle bir durum söz konusu yapabiliyorsun, yani yapabilirsen istersen git diyor. Ve İbn Abbas ayakkabılarını giyiyor, mescitten dışarı çıkıyor. Adam o anda diyor ki itikafta olduğunu unuttun mu yoksa, sen itikafa girmiştin. O zaman İbn Abbas diyor ki ben ona şöyle dedim, hayır, fakat aramızdan ayrılalı çok olmayan bu kabirde yatan sallallahu aleyhi ve sellem ben şöyle bir söz duymuştum ve gözlerim yaşararak naklettim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hasretiyle tutuştukları için ondan bir söz naklederken bile, bir hadis naklederken bile gözyaşlarını tutamıyorlar. Diyor ki Müslüman bir kimsenin yardımına koşup onun ihtiyacını karşılamak 10 sene itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Bak, bir Müslüman ihtiyacını karşılamak, ona yardımcı olmak 10 sene itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için itikafa girerse Allah-u Teala o kimse ile cehennem arasında 3 hendek meydana getirir. Düşünebiliyor musunuz? İtikafa giren bir insanın için Allah-u Teala ne yapıyor? Cehennemle arasına 3 tane hendek yapıyor ki bu hendekler arası da mağriple meşrik, doğuyla batı arası kadar da uzaktır. Böyle bir sevap var. Siz düşünün, Müslüman bir kardeşinizin işini yapmak için yolda yürümeyi. Yani itikafın ne kadar büyük bir sevabı var, ne kadar da büyük bir fazileti var. Çünkü itikafta belki riya da girebilir. Hani mescittesiniz ya, insanlar girip çıktığı zaman görebilir nefis olarak. Ama nedir? Müslüman bir kardeşin hatırını yüce tutmak, onun ihtiyacını görmek. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: ben ihtiyacını karşılayabileceğimi yahut da benim vasıtamla işlerinin kolaylaştırılacağını umarak bana başvuran, bana müracaat eden bir kimsenin ihtiyacını karşılamaktan daha büyük nimet bilmiyorum. Bir Müslümanın ihtiyacını karşılamak benim için yeryüzü dolusu kadar altın ve gümüşümün olmasından daha iyidir. Bakın Hazreti Ali radıyallahu anh da bu konuda ne kadar güzel, isabetli bir sözü bizlere söylüyor, naklediyor. Demek ki Müslümanlara iyi geçineceğiz. Müslüman kardeşlerimizin ihtiyacını görme, yardımlaşma konusunda da elimizden geleni yapacağız ki bakın ne kadar büyük, hem dünyevi olan bir sürü şeylerden ve birçok ibadetlerde nazaran daha faziletli olarak görüyoruz. Allah-u Teala böyle müminlerden bizi eylesin. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sevgisi gibi, onun düşüncesi gibi düşünce içerisinde olan bizleri müminlerden eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: İlahi ila da'a

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
5: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiyet Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
13: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
14: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
12: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
13: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 18.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi daimen ala kulli hal ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimize her halükarda daima hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Siz değerli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim sizi sizden iyilerle karşılaştırmayı nasip eylesin. Yüce Rabbim bizleri cennete taşıyacak, bizlere ahirete hatırlatacak arkadaşlar, dostlar nasip eylesin inşallah. Rabbim elimizdeki imkanları ahirete dönük, ahirete yönelik kullanabilen kullarından eylesin. Evet, değerli dostlar, namaz nedir? Bu programımızda da namaz konumuza yine devam edeceğiz inşallah. Namaz, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmanın şifresidir. İyi bir insan olmanın, yani adam gibi adam olmanın şifresidir namaz. Böyle bir tarif getirirken, paragrafı nasıl tamamlayacağız? Bu bir cümle. Devamını nasıl getireceğiz? İnsanları kötülükten alıkoyan bir eylemdir, bir ibadettir, bir ameldir namaz. Bize yalanı terk ettirecek, bize iftirayı terk ettirecek, bize içkiyi, kumarı terk ettirecek. Bunu işleyenler için söylüyorum tabii. Yapanlar için söylüyorum. Dedikoduyu terk ettirecek. Efendime söyleyeyim, buna benzer birçok hatayı, günahı, haramı, kötülüğü terk ettirecek yegane amel namazdır. Biz bunları terk edince insanlık kalitemiz artacaktır. Adam olma kalitemiz artacaktır. Bu anlamda adam olmanın iyi bir insan olmanın şifresidir. Ve iyi bir Müslüman olmanın şifresidir de dedik. Niye? Çünkü bizim Müslümanlığımızı kalite katacak. Müslümanlığımıza kalite katacak, niteliğini artıracak. Bu anlamda söylemiş oldum. Namaz nedir? Namaz nizamdır dostlar. Namaz kılan bir insanın hayatında bir düzen vardır. Namaz düzendir. Namaz nasıl arınmaktı? Namaz nasıl temizlikti? Hem maddi hem manevi açıdan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinizin önünde bir nehir aksa dedi değil mi? Ve siz o nehirde günde 5 defa yıkansanız sizin üzerinizde kir kalır mı? Kirden eser olur mu? Hayır ya Resulallah. İşte namaz. Günde 5 defa manevi metafizik anlamda yıkanacaksınız, arınacaksınız ve insanda günah adına değil mi, hata kusur adına bir şey olur mu veya affedilmeyecek bir şey kalır mı? Hani yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyük günah irtikap etmedikçe, yani büyük günah işlemedikçe iki namaz arası günahlara kefarettir buyurdu. Büyük günahla ilgili de bazen bazı sorular soruluyor. Bir Müslüman, namaz kılan bir insan büyük günah işler mi? İşlemez diyemezsiniz. Ama Allah Celle Celaluhu'nun mümin olmanın vasıflarından bahsederken kesinlikle ısrar etmezler günahlarında. Günahlarında artı aşırı gitmezler. Zira Allah aşırı gidenleri sevmez. Belli bir noktadan sonra bir Müslüman büyük günahları işlemez. İşlediğinde asla ısrar etmez, tekrar etmez. Hemen Allah'a sığınır, tövbeye sığınır. Dedik ki bu anlamda namaz bir nizamdır. Bir başka anlamı getirecek olursak namaz farklılaşmaktır. Nasıl bir farklılaşmak? Namaz bir devrimdir dostlar. Namaz kılmadığımız bir zamanı alın, o zamana da Müslümanız elhamdülillah, Müslüman olduğumuzu söylüyoruz. Bir namaz kılmadığımız Müslümanlığımızla namaz kıldığımız Müslümanlığımızı bir karşılaştırın. Fakat bu geleneksel olmayacak. Bu içsel olacak, Bu imani olacak. Efendim bu Kur'ani olacak. Bu Allah merkezli olacak. Namaz. O zaman bir bakın. Nasıl bir devrim, nasıl bir inkılabın gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu anlamda farklılaşmaktır namaz. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Allah Celle Celaluhu secde izinden, secde eserinden bahseder. Secdenin yansımasından bahseder. Gerçekten madden de o yansır insana. Bir devrim gerçekleştirir. Manen de namaz bir devrim gerçekleştirir. Öyle bir farklılaşmaktır ki artık o Rabbi ile iletişime geçmiştir. Yaptığı her işte artık o namazı hesap eder. Namaza göre işlerini ayarlar. Böyle bir farklılaşmaktır. Peki namaz kılıp da namaza göre yemek saatlerini, efendim televizyon dizilerini, yemek yapma saatlerini ayarlamak nasıl? Namaza göre ayarlamak nasıl? Bunu da biraz düşünmemiz lazım. Evde eğer kadınlarımız dizi saatine göre namaz saatini ayarlıyorsa, eğer dizi saatlerine göre yemek yapma saatini ayarlıyorsa, işini ona göre yapıyorsa, burada bir sakatlık var. Burada bir problem var. Bu hususa da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Veyahut da işlerimizi erkek olsun kadın olsun namazı işimize göre kılarsak işte bu namaz dostlar bizi taşımayacak. İyiliklere, güzelliklere taşımayacak. İyilik ve kötülükleri terk etmeye yardımcı olmayacak. Öncelik namaz. Farklılaşma buradan başlayacak. Nasıl? Diyelim ki şehirlerimizde Allah'a hamdolsun merkezlerimizde çok camiler var. Bazı yerlerde, merkezlerde gerçekten cami sıkıntısı yaşanıyor. Çok cami olmasına rağmen cemaat sayısı çok. Mahallelerimiz böyle değil maalesef. Köylerimiz böyle değil. Şehir merkezi de kalabalık olduğu için, nüfusu fazla olduğu için esnaflarımız namaz kılıyorlar. Ezan okunur okunmaz işini bırakıp namaza gidecek. Bu bir farklılaşmadır, bu bir tebliğdir, bu bir duruştur. Müşteri de bilecek ki benim bu esnafım bu saatte namazdadır. Ezan okunmuştur, o namazdadır. Bunu yapan kardeşlerimiz var mı? Var. Hani Medine'de, Mekke'de gidenler bilirler, görüyorlar. Ezandan önce işler durur. Ezan okununca herkes camiye koşar. Tüm hayat durur. Niye durur? Çünkü sen Allah'ın sana vermiş olduğu o günün bir kısmını kendi kazancına, kendi keyfine, kendin için kullanacaksın. İşte ezan okunduğu an o vaktini Rabbine ayıracaksın. Allah ile iletişime geçeceksin. Onunla konuşmaya, derdini ona anlatmaya, derdine derman bulmaya, ona kul olmaya. Ne kadar hoş, ne kadar güzel bir şey değil mi? Ama yok, bunu yapmıyorsak, işlerimiz bizi götürdü, öğle namazının ikindi namazına yarım saat kala dar vaktinde hemen alel acele hele şu namazı aradan çıkartayım diyorsak işte bu işte bir problem var, bir sorun var dostlar. Namaz farklılaşmaktır dedik, bizi bu şekilde farklılaştıracak. Namaz bir başka tanımıyla, bir başka anlamıyla Allah'a, Rabbimize ayırmış olduğumuz özel bir vakittir. Çok özel bir vakittir. Bunu böyle bilecek, namaza böyle gideceğiz. Eğer biz Allah'a, Rabbimize, ayırdığımız sahibimize, melikimize ayırdığımız özel bir vakit olarak bu bilinç ve şuurla namaza yaklaşırsak herhalde işimiz çok da önemli değil. Yemeğimiz çok da önemli değil. Dizilerimiz çok da önemli değil. Şahsi işlerimiz, meşgalelerimiz, efendim, keyfimiz çok da önemli değil. Çünkü ben, beni seven, merhametlerin en merhametlisi, bana her şeyden sayıyla ifade edemeyeceğim derecede bana merhametli olan, öldükten sonra mezar kapısından öteye bir tek o olan, Rabbime, sahibime ayırdığım özel bir vakit. Bu bir aşk, bu bir sevda. Eğer bu bir aşk, bu bir sevdaysa, bu bir sevgi, bu bir sevgiliyse, o zaman ben Rabbime ayırdığım özel bir vakit olur. Yok değilse maalesef angarya. Evet, bu anlamda Rabbimize ayırdığımız özel bir vakittir namaz. Eğer bir insan iman ettiğini, Müslüman olduğunu söylüyorsa, eğer Rabbisine böyle özel bir vakit ayırmıyorsa, oturup düşünmelidir. Veyahut insana sorarlar. Mesela namaz kılmanın en önemli şartlarından bazıları şunlardır. Bir, bebek olmayacaksın, çocuk olmayacaksın, ergenlik çağında olacaksın. İki, Müslüman olacaksın. Üç, deli olmayacaksın, akıllı olacaksın. Bir de diri olacaksın işte, yaşıyor olacaksın. Yaşıyor olurken de istersen hasta ol, istersen çok müzmin bir hastalığa yakalan, çok önemli değil. Önemli olan senin yaşaman. Yaşıyorsun, kendindesin, deli değilsin, bebek değilsin, çocuk değilsin ve bir de Müslümansın. Namaz kılmak zorundasın. Kılmadın, o zaman adama sorarlar. Deli değilsin, akıllısın, gayrimüslim değilsin, Müslümansın. Çocuk değil, bebek değil, ergensin, değil mi? Ölü değil, dirisin. O halde niye namazlı değilsin? Niye namaz kılmıyorsun diye adama sorarlar. Bunu da bir parantez olarak arz etmiş olayım değerli kardeşlerim. İşte Rabbimize ayıracağımız böyle özel vakitlerimiz 5 vakittir, değil mi? 5 vakit namazdır. Sonra nafile namazlarla biz bunları çoğaltabiliriz. Rabbimize daha çok özel zamanlar ayırabiliriz. Zaten o zamanı Rabbim bana ikram etmişti. Ben tekrar onu Rabbime ayırmam çok normal bir şey. Ayırmamam anormal. Evet, özel bir vakit. Nafile namazlarla çoğaltabiliyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi diyor, nafile namazlarla Rabbisine daha çok yaklaşır, daha çok yakınlaşır. Öyleyse nafile namazlarımızı da aksatmayalım. Ama öncelikle 5 vakit namaz diyoruz dostlar. Evet, namaz bir başka anlamıyla tarafını belli etmektir. Veyahut şöyle desek yeri olur mu? Namaz bir tercihtir. Yani tarafını, tercihini Allah'tan yana kullanmaktır. Bir insan düşünün, ergenlik çağına erdikten sonra Allah Celle Celaluhu hani ona iki program yüklemişti. فَاَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا İyilik ve kötülük programı. İşte geldi işin sonuna, yolun sonuna. Hangi yolun sonuna? Sorumsuzluk vaktini bitirdi, sorumluluk yoluna girdi. Orada iyilik ve kötülük programı, ikisinden birini tercih et. Hayatının sonuna kadar artık sorumlusun, artık imtihandasın, artık mesulsün, artık iyiliklerin ve kötülüklerin yazılıyor, kayda alınıyor, zaptu rapt altındadır, onun hesabı sorulacaktır, onun mükafatı vardır, artık onun cezası vardır. İşte bir tercih yapacaksın. Allah'tan yana tercih, şeytandan yana tercih, Rahman'dan yana tercih, şeytanilerden yana tercih, haktan yana tercih, batıldan yana tercih, iyiden yana tercih, kötüden yana tercih. Biz bunların hepsinin toplamında Allah'tan yana tercih diyoruz. Bu tercihini ne ile gerçekleştireceksin gencim, dostum? Namaz ile. Namaz, Allah'tan yana tercihini yapmanın ispatıdır, yaptığının ispatıdır diye bir anlam da getiriyoruz namaza. Evet, Allah'ın taraftarı olmak, Allah'ın tarafı olmak. Ne ile belli ediyoruz? Namaz ile belli ediyoruz. O halde zamanında tarafını belli et. 17 yaşındasın, 18 yaşındasın veya daha ileri yaşlardasın, henüz tercihini yapmadın, yazık ettin. Bir an önce tercihini yap. Ve Allah'tan yana bu tercihini kullan. Çünkü Allah Celle Celaluhu iyiler cennete, kötüler cehenneme gidecek buyur. Bunu da namaz ile belli ediyoruz. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yüce Rabbim bizleri ve çoluk çocuğumuzu, zürriyetimizi daima namaz kılanlardan eylesin. Namazlarında daim olanlardan eylesin. Rabbim öyle namazlar bize nasip eylesin ki kötülüklerden bizi muhafaza eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güven, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
11: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 1264.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
15: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde

0: güçlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkaasansor.com Güngören.
1: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
12: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
14: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
15: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Merhamet seferberliği. Merhametsiz bir dünyada yaşıyoruz. Dünyaya merhameti öğreten ve merhamet örnekliği teşkil eden bir medeniyetin mirasçıları olan Müslüman toplumlar da maalesef son yıllarda merhameti ciddi anlamda kaybetmeye başladığı gibi ülkemizde de can yakıcı merhametsizlik örnekleri görülür oldu. Daha geçenlerde 4 aylık bir bebeği çalanlar sıkışınca onu gözlerini kırpmadan 4. kattan apartman boşluğuna atabildiler. Neyse ki Allah'ın lütfu ve inayetiyle bebek yaralı kurtuldu. Aynı günlerde 4 yakınını öldüren biri sonra kendini de öldürdü. Keza her gün ya eşini, ya ana babasını, evladını veya öz kardeşini yahut mümin kardeşini vahşice öldürenlerin haberleri düşüyor medyaya. Ne oluyoruz? Düşmanlarına bile merhamet eden ama özellikle kendi aralarında merhametli olmaları gereken Müslüman insanımız neden bu kadar merhametsiz hale gelebildi? Merhamet, mümin bir toplumun ayrıcalıklı bir vasfıdır. Onlar katı kalpli, merhametsiz ve zalim bir toplum değildir. Aksine müminler, insanlık içinde merhametli, şefkatli ve birbirinin dert ortağı olan bir toplumdur. Şahıs olarak bir mümin Allah'ın merhametinin bir gölgesidir. Toplum olarak da müminlerdeki bu özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temsil eder ki Kur'an-ı Kerim onu şöyle tasvir eder. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 107. ayet. Beled suresinin 17. ayetinde iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhameti tavsiye edenlerden olmakla sarp yokuşu aşmanın mümkün olabileceği beyan edilir ve 18. ayette de işte bunlar sağ yanın adamlarıdır buyurulur. Merhamet, rahmet, acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek anlamlarına gelen rahm kökünden türemiştir. İsim olarak hayır, iyilik, ihsan, nimet ve kalp inceliği demektir. Kur'an'da 114 ayette rahmet kelimesi geçerken bir ayette de merhamet geçer. Beled suresinin 17. ayetinde Allah'ın Erhamur Rahim'in Rahman, Rahim ve Zürrahmeti sıfatları da aynı kökten gelir. Dilimize asli anlamıyla yerleşmiş odak bir kavram olan rahmet ve merhamet terimleri, insan, toplum ve aile ilişkileri bağlamında daha bir anlam ve derinlik kazanır. Özellikle aile kurumu, meveddet, Allah için sevme ve merhametle beslenerek ayakta kalır. Kendileriyle huzura ermeniz için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve rahmet kılması da onun ayetlerindendir. Rum Suresi 21. Ayet. Anne rahmi merhamet ve rahmetin yatağıdır. Çocuklar da ailedeki sevgi ve merhamet bağını pekiştiren asli unsurlardır. Bir bedevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Çocuklarınızı öper misiniz? Biz onları öpmeyiz." deyince o şöyle buyurdu. "Allah senin kalbinden merhameti çıkarmışsa ben ne yapabilirim?" Benzer bir durumda yine Resulullah'ın ifade buyurduğu "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." hadisi şerifinde de aile hayatından tüm ilişkilere kadar egemen kılınması gereken merhamet ilkesiyle karşılaşırız. Mutlak ve izafi merhameti bir temsille anlatan şu hadisi şerifse, kainatın merhametle ayakta durduğundan hareketle tüm insan ilişkilerinin merkezine merhametin konulması gereğini işaret eder. Aziz ve yüce Allah merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhamet paylaştılar da at yavrusuna zarar verme korkusundan dolayı ayağını kaldırır onu korur.
Veled suresi 17. ayette vurgulandığı üzere özellikle yetime ve yoksula sahip çıkmak konusunda birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye eden müminler, toplumsal hayatın her alanında ve özellikle aile hayatı içinde meveddet ve merhameti ayakta tutmak için ısrar ve sabır göstermek durumundadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla üzerinde durduğu şey, ümmeti arasında yaymaya çalıştığı yüksek ahlaki meziyetti ki, bu rahmet, merhamet özelliğidir. Peygamberimizin irşatları incelendiğinde anlaşılacaktır ki, bu mesele onun önünde en önemli meseleydi. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki gök sahibi de size merhamet etsin buyurdu. İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dedi. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklere ilgi göstermeyen bizden değildir. İmdi bu ayeti kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında Müslümanların ayırt edici özelliklerinden biri olan merhameti yeniden kuşanmak için hep birlikte külli bir merhamet seferberliği başlatmalıyız. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim, dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum Eşuddu ala ayadikum Abusul arda tahtani alikum

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel FM 103.2.
2: Çelik gibi bir irade koy küffarı karşı.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Şeytanlar.

0: ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
3: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç. Reklam.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Değerli dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Şifa-i Şerif şerhi okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Meleklerin yaptığı ameliyat. Tabi'in alimlerinden Halid İbni Mada'dan rivayet edildiğine göre, ki bu hadisin bir benzerini Ashab-ı Kiram'dan Ebu Zer el-Gıfari, Şeddat İbni Evs ve Enes İbni Malik de rivayet etmiştir. Peygamber Efendimizin ashabından bazıları, "Ya Resulallah, bize kendinden bahset," dediler. O da "Pekala," diyerek şunları söyledi: "Atam İbrahim'in, Rabbimiz, onlara içlerinden bir peygamber gönder," diye yaptığı duadaki peygamber benim. Meryem oğlu İsa'nın da, "Ey İsrailoğulları, ben de size daha önce indirilen Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki bir peygamberi müjdelemek üzere Allah tarafından gönderilmiş peygamberim," diye müjdelediği benim. Annem bana hamile kaldığında vücudundan bir nur çıktığını ve bunun Suriye'nin Busra şehrindeki sarayları aydınlattığını görmüş. Süt emme çağım Sa'd İbni Beks oğulları kabilesinde geçti. Bir gün evimizin arkasında süt kardeşlerimden biriyle koyunumuzu otlatırken üzerlerinde beyaz elbiseler bulunan iki adam yanıma geldi. Ebu Zer el-Gıfari rivayeti şöyledir: "Bir gün, ya Resulallah, peygamber olduğun günlerde Allah'ın elçisi olduğunu nasıl bildin?" diye sordum. Şöyle buyurdu: "Ebu Zer, Mekke vadisinde bir yerde bulunduğum sırada yanıma iki melek geldi. Onlardan biri yere indi, öteki yerle gök arasında duruyordu. Biri diğerine, "Bu o mu?" diye sordu. Öteki, "Evet," dedi. "Öyleyse onu bir adamla tart," dedi. Beni bir adamla tarttı, ben o adamdan ağır geldim. Öteki melek, "On adamla tart," dedi. On kişiyle tartıldım. Hepsinden ağır geldim. Yine öteki melek, "Onu 100 kişiyle tart," dedi. Tartıldım, onlara da ağır bastım. Melek, "Onu 1000 kişiyle tart," dedi. Tartıldım, yine onlardan ağır geldim. Terazinin öteki kefesinin hafifliğinden dolayı içindeki adamların üzerine saçılması hala gözümün önündedir. Sonra meleklerden biri diğerine, "Onu bütün ümmetiyle tartsan hepsine üstün gelir," dedi. Enes İbni Malik'in rivayeti şöyledir: Resul-i Ekrem çocuklarla oynarken Cebrail aleyhisselam yanına geldi. Onu tutup yere yatırdı, kalbini yardı ve oradan bir kan pıhtısı çıkardı. Ve Resul-i Ekrem'e, "Şeytanın senden olan nasibi işte budur," dedi. Kalbini altın bir tasın içinde zemzemle yıkadıktan sonra yerine koydu ve kapattı. Çocuklar koşarak süt annesine geldiler ve "Muhammed'i öldürdüler," diye durumu haber verdiler. Peygamber Efendimizin yanına geldiklerinde renginin atmış olduğunu gördüler. Enes radıyallahu anh bu olayı anlattıktan sonra "Peygamber Efendimizin göğsünde meleğin diktiği iğnenin izini görürdüm," derdi. Diğer bir hadiste şu ilave vardır: "Yanıma 3 kişi geldi, ellerinde içi karla dolu altın bir tas vardı. Beni tutup karnımı yardılar." Bir başka hadise göre şöyle buyurdu: "Göğsümden karnımın altına kadar yardılar. İçinden kalbimi çıkarıp ikiye ayırdılar. Kalbimin içinden de siyah bir kan pıhtısı çıkarıp attılar. Sonra o karla kalbimi ve karnımı tertemiz oluncaya kadar yıkadılar." Bir başka hadiste şu ilave vardır: "Meleklerden biri diğerinden bir şey aldı. Bir de ne göreyim? Bu göreni hayrete düşüren nurdan bir mühür değil mi? Onunla kalbimi kapatıp mühürledi ve yine onunla kalbimin içini iman ve hikmetle, yani gerçeği bilip anlama, doğru karar verme kabiliyetiyle doldurdu. Sonra da kalbimi yerine koydu. Diğer melek elini göğsümün üzerinde gezdirince göğsüm kapanıverdi.

Başka bir rivayete göre Allah'ın elçisi şunları söyledi. Cebrail şöyle dedi: onda sapasağlam bir kalp var. Bu kalbin içinde de gerçekleri gören iki göz, hak sözleri duyan iki kulak var. Sonra meleklerden biri diğerine, onu ümmetinden 10 kişiyle tart dedi. Beni 10 kişiyle tarttı. Hepsinden ağır geldim. Yine öteki melek, onu ümmetimden 100 kişiyle, onu ümmetinden 100 kişiyle tart dedi. Beni 100 kişiyle tarttı, onlara da ağır bastım. Yine melek, onu ümmetinden 1000 kişiyle tart dedi. Tartıldım, yine onlardan ağır geldim. Bunun üzerine melek, artık bırak onu. Allah'ın salatü selamı onun üzerine olsun. Kendisini bütün ümmetiyle tartsan, yine de hepsinden ağır gelir dedi. Diğer bir hadiste şu ilave var: melekler beni bağırlarına basıp başımdan ve iki gözümün arasından öptüler. Sonra da şöyle dediler: korkma ey Allah'ın sevgilisi, senin için ne çok hayır murat edildiğini bilseydin pek sevinirdin. Bu hadisin devamında meleklerin şu sözü vardır: bir bilsen Allah katında sen ne kadar kıymetlisin. Allah'la melekleri seninle beraberdir. Muhammed'in hürmetine beni affet. Ebu Zer el-Gıfari'nin rivayet ettiği hadiste Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: melekler yanımdan ayrılınca peygamber olduğumu gözümle görür gibi oldum. Kıraat alimi Ebu Muhammed Mekki bin Ebi Talip, tefsir alimi ve Hanefi fakihi Ebu'l-Leys es-Semerkandi ve daha başkalarının rivayet ettiğine göre Hazreti Adem günah işlediği zaman "Allah'ım, Muhammed'in hürmetine günahımı bağışla" diye dua etmişti. Yine rivayete göre Hazreti Adem "Allah'ım, Muhammed'in hürmetine tövbemi kabul et" deyince Allah Teala ona "Muhammed'i nereden biliyorsun?" diye sordu. O da şu cevabı verdi: cennetin her yerinde "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah." Bir başka rivayete göre "Muhammed benim kulum ve Resulümdür" diye yazıldığını gördüm. O zaman anladım ki yarattıklarının en hayırlısı senin katında odur. Bunun üzerine Allah Teala Adem'in tövbesini kabul etti ve onu bağışladı. Hazreti Adem'in duasını dile getiren bu hadis, Ebu Muhammed Mekki ve Ebu'l-Leys es-Semerkandi gibi alimlere göre Bismillahirrahmanirrahim فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ صَدَقَ اللّٰهُ. Sonra Adem Rabbinden öğrendiği sözlerle tevbe etti. Rabbi de onun tevbesini kabul etti ayetini tefsir etmektedir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre Hazreti Adem'in Allah Teala'dan öğrenip Hazreti Havva ile birlikte yaptığı dua şu ayettir: Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen şüphesiz her şeyi kaybedenlerden oluruz. Hadis hafızı ve fakih Ebu Bekir el-Acurruni'nin rivayeti şöyledir: Adem aleyhisselam Allah Teala'ya şöyle demiştir: beni yarattığın zaman başımı kaldırıp da arşına baktığımda orada "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" yazısını gördüm. O zaman anladım ki senin nezdinde en kıymetli insan adını kendi adınla birlikte yazdığın kimsedir. Bunun üzerine Allah Teala Adem'e şöyle vahyetti: İzzetime ve celalime yemin olsun ki o zat senin zürriyetinden gelen en son peygamberdir. Ebu Bekir el-Acurri Hazreti Adem'in künyesinin Muhammed'in atası anlamında Ebu Muhammed olduğunu söylemiştir. Onun künyesinin Ebu'l-Beşer olduğu da söylenmiştir. Muhaddis Süreyç İbni Yunus'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Allah Teala'nın yeryüzünü dolaşan melekleri vardır ki onlar Muhammed aleyhisselama hürmeten
Ahmet ve Muhammed adındaki kimselerin yaşadığı evleri ziyaret ederler. Metindeki iadetüha kelimesinin ibadetüha şeklinde okunması halinde bu cümlenin anlamı şöyle olur. Onların görevleri Muhammed aleyhisselama hürmeten Ahmet ve Muhammed adlı kimselerin yaşadığı evleri korumaktır. Kadı ve muhaddis İbn-i Kani'nin sahabeden Ebu Hamra vasıtasıyla rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miraca çıktığım vakit arşta şöyle bir yazı gördüm. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ben Muhammed'i Ali ile destekledim. Duvarın altındaki yazı. Tefsir kitaplarında Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın doğrulttuğum duvarsa o şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında da onlara miras kalan bir hazine vardı. Ayetini tefsir ederken şöyle dediği rivayet edilmektedir. Duvarın altında üzerinde şu yazının bulunduğu altın bir levha vardı. Bütün benliğiyle kadere iman eden, sonra da kendini helak edercesine rızık peşinde koşup duran kimseye şaşarım. Cehennemin varlığına bütün kalbiyle inanan, sonra da kahkaha atıp duran kimseye şaşarım. Dünyanın içinde yaşayanlarla birlikte halden hale girdiğini görüp de ona gönül bağlayana şaşarım. Ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Muhammed benim kulum ve Resulümdür. Buradaki uzun rivayet, Ebu Zer el-Gıfari'nin Resul-i Ekrem'e muhtelif konulara dair sorduğu soru ve aldığı cevaplardan ibarettir. Konumuzla ilgili olarak Ebu Zer, "Ya Resulallah, Hazreti Musa'nın suhufunda neler vardı?" diye sormuş. Allah'ın elçisi de bu suhufun ibretli sözlerden ibaret olduğunu söyleyerek yukarıdaki misalleri vermiştir. Buradaki cevaplar arasında şunlar da vardır. Ölümün varlığına inanıp da sevinen kimseye şaşarım. Yarın hesap vereceğine inanıp da yapması gerekeni yapmayana şaşarım.

0: ondan söz eden yazılar. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Cennetin kapısına şöyle yazılmıştır. Elbette Allah benim. Benden başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenlere azap etmem. Resul-i Ekrem Efendimizin doğumundan önceki devirlere ait bir taşın üzerinde, kudret kalemiyle şöyle yazıldığı bazı eserlerde kaydedilmiştir. Muhammed Allah'tan başkasına ibadet etmeyendir. Taki, insanların bozduğunu düzeltendir. Muslih, Ademoğlunun efendisidir. Seyyid, halkın ve hakkın güvenini kazanmıştır. Emin. Maliki Fakihi, Atik İbni Ali Es-Simintari, Horasan şehirlerinden birinde yeni doğan bir çocuğun bir böğründe La ilahe illallah, diğer böğründe de Muhammedun Resulullah yazılmış olduğunu gördüğünü belirtir. Tarihçiler Hindistan şehirlerinden birinde üzerinde beyaz bir yazıyla La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah yazılmış bir gül bulunduğundan söz ederler. Adı Muhammed olanlara müjde. Adı Muhammed olanlara müjde. Hazreti Hüseyin'in torunlarından Cafer-i Sadık'ın babası, Muhammed el-Bakır'dan rivayet edildiğine göre, kıyamet gününde bir görevli şöyle ilan edecek. Bana kulak verin. Adı Muhammed olan herkes, Muhammed aleyhisselamın adını taşıdığı için bulunduğu yerden ayrılıp doğruca cennete girsin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ اِذَا هَبَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَبَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَبَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى فَاَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Sadakallahul Azim. Andolsun yıldıza battığı zaman arkadaşınız ne saptı ne de şaşırdı. O kendi heva hevesine göre de konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahyolunandan başka bir şey değildir. Kendisine onu muazzam kuvvetlerin sahibi öğretti ki o üstün bir akıl ve dirayete sahiptir. Peygambere gerçek haliyle göründü. O zaman ufkun en uç noktasındaydı. Sonra indi, yaklaştı. İki yay kadar oldu. Hatta daha da yakın. O kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Onun gördüğü şey hakkında, şimdi siz onunla tartışacak mısınız? Andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidratül Münteha'nın yanında. Onun yanında da Meva cenneti vardır. O vakit sidreyi kaplayan kaplıyordu. Göz ne şaştı ne de haddinden aştı. Andolsun ki Rabbinin varlığını gösteren en büyük delillerden bir kısmını gördü. Peygamber Efendimizin gördüğü şeyin Allah olduğu yönünde de Cebrail olduğu yönünde de rivayet ve yorumlar vardır. Çünkü ayetlerin lafızları her iki ihtimale de elverişli bulunmaktadır. İsra olayının kesinliği konusunda Müslümanlar arasında görüş ayrılığı yoktur. Çünkü İsra olayını Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. İsra ve Miraç olayının tafsilatı, bu esnada meydana gelen harikulade olaylar ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına mahsus özelliklere dair meşhur olan pek çok hadisi şerif vardır. Biz bunlardan en sahih olanını zikredecek,
0: Gerektiğinde diğer rivayetlerden de faydalanacağız. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana Burak getirildi. O beyaz renkli, eşekten büyük, katırdan küçük, ayağını gözünün gördüğü yere basan güzelce bir hayvandır. Ona binip Beytülmaktis'e, yani Kudüs'e vardım. Ve onu daha önce diğer peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım. Mescid-i Aksa'ya girip iki rekat namaz kıldıktan sonra dışarı çıktım. Peygamber Efendimizin kıldığı bu namaz tahiyyetül mescittir. Bir mescide giren kimse orada iki rekat namaz kılmalıdır. Bu namazın adı mescidi selamlama anlamında tahiyyetül mescittir. Biriniz mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın hadisi de bunu göstermektedir. Ashab-ı kiramdan Cabir İbni Abdillah, mescide giren kimsenin tahiyyetül mescid kılması gerektiğini

El sema kapısının açılmasını istedi. Kapının bekçisi olan melekler şöyle konuştular. Sen kimsin? Cebrail. Yanındaki kim? Muhammed. Onun semaya çıkmasına izin verildi mi? Evet, izin verildi. Bize semanın kapısı açıldı. Bir de baktım ki Adem aleyhisselam orada. Bana merhaba dedi ve hayır dua etti. Sonra Burak bizi ikinci kat semaya çıkardı. Cebrail sema kapısının açılmasını istedi. Kapının bekçisi olan melekle aralarında şu konuşma geçti. Sen kimsin? Cebrail. Yanındaki kim? Muhammed. Onun semaya çıkmasına izin verildi mi? Evet, izin verildi. Bize semanın kapısı açıldı. Bir de baktım ki iki teyze çocuğu ortada. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Meryem oğlu İsa ile Zekeriya oğlu Yahya. Bana merhaba dediler ve hayır dua ettiler. Sonra Burak bizi üçüncü kat semaya çıkardı. Cebrail yine konuşup izin aldı ve semanın kapısı açıldı. Bir de baktım ki Yusuf aleyhisselam orada. Meğer ona güzelliğin yarısı verilmiş. Benimle merhabalaştı ve hayır dua etti. Sonra Burak bizi dördüncü kat semaya çıkardı. Resul-i Ekrem Efendimiz semanın girişindeki izin alma olayını anlattıktan sonra şunu söyledi. Bir de ne göreyim, İdris aleyhisselam orada değil mi? O da benimle merhabalaştı ve hayır dua etti. Allah Teala onun hakkında وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ onu yüce bir mertebeye çıkarmıştık buyurmuştur. Ardından Burak bizi beşinci semaya çıkardı. Peygamber Efendimiz beşinci semaya girmek için yapılan aynı konuşmayı anlattıktan sonra şunu söyledi. Bir de ne göreyim, Harun peygamber orada değil mi? Bana merhaba dedi ve hayır dua etti. Daha sonra Burak bizi altıncı semaya çıkardı. İçeri girmek için yine aynı konuşmalar yapıldı. Bir de baktım ki Hazreti Musa orada. Hazreti Musa benimle merhabalaştı ve hayır dua etti. Ondan sonra Burak bizi yedinci semaya çıkardı. Efendimiz semanın girişinde yapılan konuşmaları anlattıktan sonra şunu söyledi. Bir de baktım ki İbrahim aleyhisselam sırtını Beyt-i Mamur'a dayamış vaziyette orada duruyor. Beyt-i Mamur'u her gün 70 bin melek ziyaret ediyor, oradan çıkan bir daha girmiyordu. Beyt-i Mamur, Cenab-ı Hakk'ın arşın hizasında ve Kabe'nin karşısındadır. Burası meleklerin mabedidir. Kabe, yeryüzü sakinlerinin ziyaret ve tavaf yeri olduğu gibi, Beyt-i Mamur da gök ehlinin ziyaret ve tavaf yeridir. Sonra beni Sidratül Münteha'ya götürdü. Baktım ki Sidratül Münteha yaprakları fil kulakları, meyveleri testi gibi bir ağaç. Bu ağacı Cenab-ı Hakk'ın nuru kaplayıp aydınlattığı için halden hale girmektedir. Allah'ın yarattıklarından hiçbiri onun güzelliğini anlatamaz. Sidratül Münteha, gökleri ve cennetleri gölgesine alan muazzam bir ağacın adıdır. Kelime olarak sidre, Arabistan kirazı denilen bir ağacın adıdır. Münteha da bir şeyin varabileceği son nokta demektir. Yedinci kat semadaki bu ağaca Sidratül Münteha denmesinin sebebi, meleklerin ve büyük peygamberlerin bilgisinin orada son bulması, ötesini Peygamber Efendimiz dışında kimsenin bilmemesidir. Allah Teala Miraç'ta Resulünün Sidratül Münteha'nın ötelerine kadar gitmesine izin vermiştir. Derken Allah Teala bana vahyedeceği şeyleri vahyetti. Bir gün ve bir gecede bana 50 vakit namazı farz kıldı. Sonra oradan Hazreti Musa'nın yanına indim. Aramızda şu konuşma geçti. Rabbin ümmetine neleri farz kıldı? 50 vakit namazı. Sen tekrar Rabbinin huzuruna dön. Ve ondan bu farzı hafifletmesini niyaz et. Çünkü ben İsrailoğlundan denediğim için biliyorum. Bu görevi yerine getirmeye senin ümmetinin gücü yetmez. Resul-i Ekrem Efendimiz sözüne şöyle devam etti. Ben yine Rabbimin huzuruna çıkıp, Ya Rabbi, ümmetimin yükünü hafiflet diye niyaz ettim. Rabbim beş vakti hafifletti. Tekrar Musa'nın yanına dönüp,

Rabbim beş vakti bağışladı dedim. Musa, ümmetin buna da dayanamaz. Sen yine Rabbine dön ve ondan namaz borcunu hafifletmesini iste dedi. Ben bu şekilde birkaç defa daha yüce Rabbimin huzuruna çıktım. Tekrar Musa'nın yanına döndüm. Sonunda yüce Rabbim şöyle buyurdu: Muhammed, bir gün ve bir gecede beş vakit namazı farz kıldım. Her bir vakte de 10 sevap vereceğim. Böylece 50 vakit namaz borcu ödenmiş olacak. Biri bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana bir iyilik sevabı yazılır. Onu yapana ise 10 iyilik sevabı yazılır. Öte yandan bir kötülük yapmak isteyip de onu yapmaktan vazgeçene hiçbir günah yazılmaz. Ama düşündüğü o kötülüğü yaparsa ona sadece bir günah yazılır. Yine Sahih-i Müslim'deki şu rivayet bu hadisi biraz daha açmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Melekler, Ya Rabbi, senin şu kulun bir kötülük yapmak istiyor derler. Allah o kulunu çok daha iyi gördüğü halde meleklere şöyle buyurur: Onu gözetleyin. Eğer o kötülüğü yaparsa ona bir günah yazın. Şayet yapmazsa ona bir sevap yazın. Çünkü o kötülüğü benim rızamı kazanmak için terk etmiştir. Peygamber Efendimiz sözüne şöyle devam etti. Bu görüşmenin ardından inip Musa peygamberin yanına vardım ve durumu haber verdim. Musa yine bana, tekrar Rabbinin huzuruna dön ve ondan bu farzı hafifletmesini niyaz et dedi. Ben de, Rabbimin huzuruna artık ondan utanacak kadar çok çıktım dedim.

0: Miraç hadisinin farklı rivayetleri.
1: Tabi'in alimlerinden Sabit el-Bünani bu hadisi Enes İbni Malik'ten sahih bir senetle rivayet etmiştir. Bu hadisi Enes'ten Sabit el-Bünani dışında hiçbir ravi bundan daha sahih bir senetle rivayet etmemiştir. İsra ve Miraç hadisini Sabit el-Bünani'den başka Enes'ten rivayet edenler pek çok karışıklığa yol açmışlardır. Özellikle de tabi'in neslinden Şerik İbni Ebi Nemir vasıtasıyla rivayet edilen hadiste, Miraç olayından önce meleğin Resul-i Ekrem'e gelmesinden, onun göğsünün yarılmasından ve zemzemle yıkanmasından söz edilmiştir. Halbuki Resulullah'ın göğsünün yarılması hadisesi, onun çocukluğunda kendisine daha vahiy gelmeden önce olmuştur. Peygamber Efendimizin göğsünün yarılması, yani Şakk-ı Sadr olayı, muhtelif kaynaklara göre 4 defa meydana gelmiştir. Birincisi, Peygamber Efendimiz henüz 4 yaşında ve süt annesi Halime'nin köyündeyken olmuştur. Bu manevi ameliyatın hedefi, Miraç hadisinde geçtiği üzere, şeytanın Resulullah'tan olan nasibini onun kalbinden çıkarmaktı. İkincisi, Resul-i Ekrem Efendimiz henüz 10 yaşındayken meydana gelmiştir. Üçüncüsü, Resul-i Ekrem'e vahiy gelmeden önce olmuştur. Bunun maksadı, onun kalbini ilahi vahyi kolayca alacak ve vahyin ağırlığına dayanacak bir sağlamlığa ulaştırmaktı. Dördüncüsü de Miraç gecesinde olmuştur. Belli ki bunun maksadı, Peygamber-i Zişan'ı o gece göreceği olağanüstü hadiseleri ve ilahi sırları iyi öğrenip kavrayacak bir mükemmelliğe yükseltmekti. Şerik İbni Ebi Nemir, rivayetinin baş tarafında Resul-i Ekrem'in göğsünün yarılması olayının kendisine vahiy gelmeden önce gerçekleştiğini söylemiş, ardından da İsra hadisesini nakletmiştir. Zaten bütün alimler Miraç hadisesinin vahiyden sonra meydana geldiğini kabul etmektedir. Birçok muhaddise göre Miraç olayı hicretten 1 yıl önce meydana gelmiştir. Bazıları da hicretten önce meydana geldiğini kabul etmekle beraber söylenen tarihten daha evvel gerçekleştiğini ileri sürmüştür. Yine Sabit el-Bünani Enes'ten, ki bu hadisi Sabit el-Bünani'den hadis ve fıkıh alimi Hammad İbni Seleme nakletmiştir. Peygamber Efendimiz daha süt annesi Halime'nin yanında olduğu günlerde ve arkadaşlarıyla oynadığı sırada Cebrail'in onun yanına gelip kalbini yardığını rivayet etmiştir. Bu hadis ise güvenilir birçok muhaddisin rivayet ettiği üzere İsra hadisesinden ayrı ve tamamen başka bir olaydır. Sabit el-Bünani, Resulullah'ın göğsünün yarılması olayıyla İsra ve Miraç hadisesini birbirine karıştırmadan çok güzel bir şekilde rivayet etmiş, Mekke'den Beytül Makdis'e, oradan da Sidratül Münteha'ya yapılan yolculuğun birbirine bağlı bir hadise olduğunu ortaya koymuş, Peygamber Aleyhisselam'ın önce Beytül Makdis'e vardığını, oradan göklere yükseldiğini belirtmiş ve böylece başka ravilerin müphem şekilde anlattığı olaydaki pürüzleri gidermiştir. Tebe-i Tabi'in alimlerinden Yunus İbni Yezid, İbni Şihab Ez-Zühri'den, o da Enes İbni Malik'ten rivayet etmiş, Enes'in Ebu Zer El-Gıfari'den nakline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Furice sakfu beyti, fenezele Cibril, feferece sadri, thumme gaselehu min ma'i zemzem, thumme ca'e bedasti min zehebin, mümteli hikme ve imana, feevragaha fi sadri, thumme atbagah, thumme akade biyedi, fe'arace bina ile sema, fezekeral kıssa. Ben Mekke'deyken evimin tavanı yarılıverdi. Cebrail aleyhisselam indi. Göğsümü yardı ve içini zemzem suyuyla yıkadı. Sonra hikmet ve iman dolu altın bir leğen getirdi. Leğendeki hikmet ve imanı göğsümün içine boşalttı. Ardından göğsümü kapattı. Daha sonra elimden tutup beni semaya çıkardı. Hadisin devamında Yunus İbni Yezid, Miraç kıssasının tamamını anlatmıştır. Tabi'in müfessirlerinden Katade bin Diame Es-Sedusi, bu hadisi Enes İbni Malik'ten aynı şekilde rivayet etmiş, Enes de onu Medineli sahabi Malik İbni Sasa'dan duymuştur. Bu rivayette bazı kelime ve ifadeler öne veya sona alınmış, anlatımda bazı ilave ve noksanlıklar yapılmış, peygamberlerin semadaki yerleri diğer rivayetlerden farklı şekilde gösterilmiştir. Enes İbni Malik'ten Sabit el-Bünani'nin rivayetiyle nakledilen ve bu kitapta esas alınan yukarıdaki Miraç hadisi, bu konudaki rivayetlerin en sağlamı ve en sahihidir.

İsra ve Miraç hadisinin çeşitli rivayetlerinde görülen bazı ilaveleri, bu kitabı yazmaktaki maksadımıza uygun bulduğumuz ve anlatmayı faydalı gördüğümüz için burada zikredeceğiz. Bu hadislerden biri, Buhari ve Müslim'de yer alan İbn-i Şihab Ez-Zühri tarafından rivayet edilen hadistir ki, oradaki bilgiye göre her peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Hoş geldin, safa geldin salih nebi, hoş geldin, safa geldin salih kardeş" demiştir. Yalnız Adem'le İbrahim ona "Hoş geldin, safa geldin salih nebi, hoş geldin, safa geldin salih oğlum" demişlerdir. Abdullah İbni Abbas'ın rivayetiyle gelen hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur: "Thumme uruce bi hatta zahartu bi müstavi, esma'u fihi sariful aklam." Cebrail beni öyle yüksek bir yere çıkardı ki orada kaza ve kaderi yazan kalemin cızırtılarını duymaya başladım. Peygamber Efendimiz pek yüce bir yere çıkarıldığını ve orada kaza ve kaderi yazan meleklerin kalemlerinin sesini duyduğunu söylemektedir. Onların neleri yazdığı bilinmemekle beraber levh-i mahfuzdan bazı bilgileri naklettikleri veya kendilerine yazmaları emredilen vahiyleri yazdıkları yahut başka şeyleri yazıya geçirdikleri anlaşılmaktadır. Burada "o her an ayrı bir iştedir" ayeti kerimesi hatırlanmalıdır. Bu ayet Allah Teala'nın her an yeni şeyler yaptığını göstermekte, Peygamber Efendimiz de bu ayeti şöyle tefsir etmektedir: bir günahı bağışlamak, bir sıkıntıyı kaldırmak, bir topluluğu yüceltip de başkalarını alçaltmak, daha başkalarını alçaltmak Allah Teala'nın işlerindendir. Enes'in rivayetine göre Fahri Alem Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Thumma duliqa bi hatta ataytu sidratal muntaha, faghashiyaha alwanun la adri ma hi. Qal: Thumma udkhiltul cennet." Sonra Cebrail beni Sidratul Münteha'ya kadar götürdü. Sidreyi, insanı hayret ve şaşkınlık içinde bırakan öyle renkler kaplamıştı ki, onların ne olduğunu bilemem. Ardından da cennete götürüldüm. Bu hadisi şerifte cennetin şu anda mevcut olduğunu göstermektedir. Malik İbni Sasa'nın rivayet ettiği hadiste Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: "Musa peygamber ben yanından ayrılınca ağlamaya başladı. Kendisine neden ağladığı sorulunca şunu söyledi: Ya Rabbi, benden sonra gönderdiğin bu çocuğun ümmetinden cennete gireceklerin, benim ümmetimden cennete gireceklerden daha fazla olmasını ağlıyorum." Hazreti Musa'nın Resul-i Ekrem'den "bu çocuk" diye söz etmesi, Miraç sırasında Peygamber Aleyhisselam'ın 52 yaşlarında, kendisinin ise daha yaşlı olması sebebiyledir. Bir de Musa peygamber, Resul-i Ekrem gibi pek çok insanın doğru yolu bulmasına vesile olmadığına da üzülmüştür. Çünkü bir kimse, hidayete ermesine vesile olduğu insanların sayısınca sevap kazanacaktır. İsrailoğulları sayıca çok, fakat iman edenleri son derece azdı. Hazreti Musa ile Resul-i Ekrem arasında bu bakımdan kıyas kabul etmeyecek kadar büyük fark bulunmaktadır. Doğrusunu Allah daha iyi bilir. Değerli dinleyiciler, Şifa-i Şerif şerhi okumalarımızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
2: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Özel FM hatırlatıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kayseri FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Fed FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon

0: Hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
4: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
13: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
14: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net.
15: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, uzun bir dönem oldu ki imanı koruma konusu üzerinde duruyor idik. İnşallah bu sohbetimizde bu konuda son sohbetimizi yapmış olacağız. Ondan sonra da acaba mükellef olan şahsiyetler nelere dikkat etsinler, nasıl eğitilsinler, onlara neler anlatılsın ki imanlarını korumaya başlasınlar ya da korumaya devam etsinler. İmanlarını, akidelerini koruma altına alsınlar. Bunun için de ciddi bir eğitim gereklidir. Daha sonra da bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Malum olduğu üzere İslam toprakları bir asırdan beridir şirk ve küfür ile hükmeden zalim egemen tağutların hakimiyeti altındadır. İslam'ı kabul etmeyen, İslam'ı bir daha dirilmesin diye tarihe gömmeye çalışan, Müslümanlara, müminlere alabildiğini eziyetler, zulümler eden egemen tağutlar asla istemezler ki Müslümanlar dinlerini gerçek veçesiyle öğrensinler ve onlara gerçek İslam'ı kesinlikle öğretmezler. Öğretmek isteyenlere de karşı çıkarlar, onlara müeyyide uygularlar. Çeşitli zamanlarda çeşitli yaftalarla onları gündeme getirir. Kimi zaman gerici der, kimi zaman yobaz der, kimi zaman yasa dışı örgüt kurmuş der. Müslümanlar bir Müslümanın evinde oturur, onu ziyaret eder. Bu arada Kur'an'dan, sünnetten, hadislerden, fıkhi meselelerden, akidevi meselelerden bazı meseleler gündeme gelir. Onu konuşurlar, onu dertleşirler. Birileri tarafından bunlar yasa dışı hareket ediyorlar olarak gündeme gelir. Hatta zaman içinde özellikle işgal edildikten sonra İslam topraklarında bu konuda çok kanlar aktı. Çok müminler şehit edildiler ya da birçok zamanlar tutuklu kaldılar. Daha sonraları da biraz serbestlik verir gibi oldular ama bütün meseleyi kendilerine göre ayarladıktan sonra. Her zaman olduğu gibi sanki 2000 yıl önce Roma'nın hareketi gibi. Roma malumunuz İsa Aleyhisselam'a, Zekeriya Aleyhisselam'a, Yahya Aleyhisselam'a iman eden, İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu şeriata tabi olan, yani İslam'a tabi olan, çünkü bütün peygamberlerin getirmiş olduğu din İslam dinidir. Akideleri mutlaka bir. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, yani ilk peygamberden son peygambere akidede, tevhidde hiçbir değişme yok. Ancak zaman içinde Rabbimiz Azze ve Celle kullarını çeşitli şekilde imtihan ettiğinden bazı şeyleri haram kılmış, bazı şeyleri onlar için helal kılmıştır. Şeriatlarda bu yönden değişmeler olmuştur. Ama akidede hiçbir değişme yok. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin aynı nübüvvet ve risalet ailesine mensup olan kardeşler olduğunu da beyan buyuruyorlar. Ve yine ayet kerimelerde bütün peygamberlere iman ederler müminler ve onların arasını asla ayırmazlar. Roma önce İsa Aleyhisselam'a iman etmiş olan müminleri, kardeşlerimizi alabildiğine işkence altında tuttu, zulüm altında tuttu. Onların birçoklarını şehit etti, birçokları sakat bıraktı, birçoklarını bulunmuş oldukları yerlerden hicrete zorladı. Onları yurtlarından çıkarttı. Böylelikle devam etti ta ki Pavlos ya da Panos denilen Yahudi'ye gelene kadar. Dini onun ve onun gibi Bel'amların ya da Samirilerin eliyle, fikriyle, diliyle bozup gerçek İslam'ı Romalılaştırdı. Roma'nın maslahatına, menfaatına, kanunlarına aykırı düşmeyecek bir hale getirdikten sonra görüyoruz ki Roma imparatoruyla beraber din diye gündeme getirdikleri, hakla batılı karıştırdıkları, işte o zaman İslam'dan çıkarıp da ismini Hristiyan koydukları inanışı kabul ediverdiler. Hem de baş tacı yaptılar. Başta kral bu anlayışa boyun büktü. Çünkü din ismini verdikleri bu anlayış, bu inanç, bu amel Roma'nın hiçbir menfaatine aykırı değildi. Aksine insanları onların menfaatine uygun bir hale getirdiler. Dün Roma'yı ve Roma'nın hükümlerini, kanunlarını, şirk ve küfür olan anlayışını reddeden, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti olduklarını beyan eden müminlerin torunları birdenbire Roma'nın hükümlerini kabul ettiler. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya diyecek bir duruma geldiler. Ve 20. asrın ilk çeyreğinden sonra İslam toprakları işgal edildi. İslam devreden çıkarıldı. İşgal edilen İslam topraklarının üstünde tek bir devletten 47 devletçik gündeme geldi. Bu devletçiklerin her birisi dışa bağımlı olmak üzere sömürü ülkeleri halinden ortaya çıktılar. Egemen emperyalistler işgal topraklarını geri gitmek üzere hareket edince, işgal topraklarından, İslam topraklarından geri çekilince yerlerine kendilerinin hükümleriyle hükmedecek birer tağut, birer uşak bıraktılar ve geri çekildiler. Hatta bazen öyle oldu ki o bölgeye kendi yerlerine sömürü valisi olarak bıraktıklarına karşı da sanki yenildiler. Gerek masa başında, gerekse bazı cephelerde sanki yenildiler, yenilmiş göründüler ki insanlar onların yerine o ülkeyi küfür ve şirk ile yönetecek, o beldede İslam'ı yasaklayacak o kadroyu kahraman olarak kabul etsinler diye. Ve bir asra yakındır ki İslam topraklarında iman mahkum edildi, akide esaret altında bırakıldı, İslam tamamen sosyal hayattan soyutlandı. Tekrar sosyal hayata müdahil olmasın diye havada, karada, denizde nöbet beklenir oldu. Bunun için ordular tanzim edildi, emniyet güçleri harekete geçirildi veya savcılar, hakimler bu iş için çalıştılar. Hala da aynı titizlikle, aynı şiddetle çalışmalarını sürdürmektedirler. Peki ben Müslümanım diyen halk bunca esaretle, bunca zillet içinde dini nereden öğrensin? Gerçek İslam'ı nasıl öğrensin? Kendisine kim anlatsın? İşgal altındaki İslam topraklarında din adına gündeme gelmiş olan kurumlar, ki birçok yerlerde Diyanet İşleri olarak bilinen kurumlar, mevcut egemenlerinin anlayışınca dini bir panos düşüncesiyle veya titizliğiyle, vazifesiyle mevcut sisteme uyarladılar. Mevcut sistemin herhangi bir zararı, ziyanı gündeme gelmesin ama aynı zamanda İslam'da sanki yaşanıyor, sanki biliniyor, sanki İslam'ın gereği buymuş olarak insanlara anlatmaya çalıştılar. Ve insanlar da ister istemez başka çare bulamadılar. Tek bilgilenecekleri kaynağın bu olduğu gündemdeydi. Onlar buna mahkum edildiler. Ve İslam adına İslam olmayan birçok şey ortaya çıktı. İşte öteden beri gündeme getirmiş olduğumuz imanı koruma konusunda çokça anlattık, delillendirdik. Ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, müştehit ulemanın içtihatlarından ve sosyal yapıda yaşanmış olan, gündeme gelmiş olan meselelerden açıklamayı gündeme getirdik. Ve işgal edilen İslam topraklarında İslam öğretilmeyince, İslam yasaklanınca beş emniyetin beşi de tamamıyla mahkum edildi. Din emniyeti, can emniyeti, akıl emniyeti, nesil emniyeti ve mal emniyeti ortadan kaldırıldı. Nitekim önceki yıllarda yine bu mikrofondan dinleyenlere bu beş emniyetin mahiyetini uzun uzun sohbetlerde izah etmeye gayret etmiş idik. En önemli mesele iman ettikten sonra imanın korunma meselesiydi. Ve her müminin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğiydi. Önce imanı ilkeleriyle, delilleriyle, kaynaklarıyla öğrenecek, ilim edinecek. Nitekim Muhammed suresinde Rabbimiz Azze ve Celle mutlak bil ki, iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur buyurur. Müfessirin, ulema buna çok dikkat çeker. Allah bilmeyi la ilahe illallah'tan önce almıştır. Fe'alem la ilahe illallah'tan önce gündeme gelmiştir. O halde imandan önce imanın ilkeleri bilinmesi gereklidir. Delilleriyle, kaynaklarıyla, ki buna tahkiki iman diyoruz. Tahkiki iman hakiki imandır. Her ne kadar taklidi iman içine şirk ve küfür karıştırılmadığı müddetçe sahibini cennetlik kılabilecek bir anlayıştır. Fakat sahibi imanı tahkik derecesine çıkarmadığı için, yakin derecesine ulaşmadığı için günahkar kabul edilmiştir. O bir kabahat işlemiş, bir suç işlemiştir. İmkan sahibi olduğu halde niçin imanın delillerini öğrenmedi? Delilleri öğrenilmemiş olan iman kalpte yer edinir. Elbette ki küfür ve şirk karıştırılmadığı müddetçe o iman zerre miktarı da olsa mutlaka sahibi için faydalıdır. Ama her esen rüzgara kapılacak kadar hafif bir hale gelmiş olur. Bunu kuvvetlendirmek için önce imanla ilgili bütün akidevi deliller öğrenilecek, kalp bundan mutmain olacak, sağlam olacak ve rüzgar ne kadar şiddetli eserse esin, ne kadar fırtına olursa olsun, ne kadar boran olursa olsun, kesinlikle artık onu sarsamaz. Ya demek ki öyleymiş, Allah Allah, biz böyle bilmiyorduk, şimdiye kadar yanlış bilmişiz, Subhanallah, bu nereden çıktı, böyle bir şey mi olur gibi duymuş olduğu herhangi bir meselede imanından asla şüpheye düşmeyecek kadar sapasağlam olması lazım. Eğer sadece taklitte kalacak olursa o vakit imanın birçok düşmanları hücuma geçtiğinden o taklidi imanda olan kişi çok kolay sarsılabilir. Perperişan olur. Çünkü delillerini bilmez ki savunsun. Delillerini bilmez ki kalbi mütmain olsun ve diğerlere karşı rahat bir tavır ortaya koyabilsin. Bundan dolayı her müminin şimdiye kadar olmadıysa bari bu sözler duyulduktan sonra İslam akidesini başta Kur'an olmak üzere Kur'an, sonra Kur'an'ın açıklaması olan hadisi şerifler, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, ki sünnet olmadan kesinlikle Kur'an anlaşılamaz. Ha, Kur'an anlaşılamaz derken, yani Kur'an bilinmeyen bir dille, esrarlı bir dille yazılmış, söylenmiş, inzal olmuş, okuyan insanlar bunu anlayamazlar. İşte bu cümlelerde çok sırlar var, esrarlı bir kitaptır, şifreli bir kitaptır. Hayır, elbette ki Kur'an Arapçasını bilen her insan metnini okuduğu vakit ayette ne demek istendiği açıktır. Yani ne demek istendiği veya ne anlatılmak istendiği bilinir. Ama onun gerisinde murad-ı ilahiyi kavrayabilmek için mutlaka Kur'an'ın kendisine ilk defa inzal olunan ve Kur'an'ın ilk muhatabı, ayrıca vazifesi Kur'an'ı insanlara açıklamak olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin devreye girmesi lazım. Yoksa o ayet-i kerime okunduğu vakit bilinen bir durumdur. Ama murad-ı ilahi nedir burada? Allah namaz kılın diyor, Allah zekat verin diyor, Allah oruç tutun diyor, Allah beyti hac edin diyor, Allah haramlardan sakının, zine yaklaşmayın emrediyor. Yani daha doğrusu nehyediyor. Hırsızlık yapmayın diye nehyediyor. Hırsızlık yapanın kadın olsun erkek olsun ellerini kesin diye emrediyor. Zina edene 100 değnek vurun diye emrediyor. Gerek emirlerden gerek nehilerden okuduğumuz vakit Kur'an'da Rabbimiz Allah Azze ve Celle ne beyan ediyor, ne emrediyor, ne nehyediyorsa anlaşılıyor. Ama bunun uygulama sahasına konulması mutlaka sünnete ihtiyaç var. Elbette ki sünnette malum olduğu üzere kali, fiili ve takriri olarak gündeme gelmiştir. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hali, sözleri ve İslam'a uygun olduğu halde duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi red etmemesi, orada sukut etmesi, onun olumlu olduğu meselesi gündeme getirir ki ona da takriri denilmiştir. O halde kitaptan, sünnetten hareketle, ümmetin icmasından hareketle ve yine ümmetin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleri olan müçtehit ulemasının içtihatından hareketle mutlaka müminlerin imani konuları delilleriyle bilmeleri, ikna olmaları, mütmain olmaları ve yakiniyet kazanmaları esastır. Bu şekilde iman edenler, müminler, muvahhidler imana ters düşen konularda çok hassas olmalıdırlar. İmanın düşmanları çoktur, başta şeytan, iblis aleyhilane ve onun ordusu. Cinlerden olsun, insanlardan olsun, şeytan ordusu mümindeki hakiki imanın baş düşmanıdır. Müminden Allah muhafaza o imanını alabildiler mi? Gerisi çok kolaydır iblis için. Artık onun dışında günahları işletmek, kötülükleri yaptırmak falan, o daha sonraki çok kolay olan meselelerdir. Bütün mesele kalbe yerleşmiş yakin derecedeki imanın sarsılmaması, kuvvetlenmesi, güçlenmesi. İşte o kuvvetli iman, o güçlü iman mümini muhafaza eden bir zırh gibidir. İman zayıflaştığı müddetçe mümindeki amel konusundaki gevşeklik, emirlere karşıki gevşeklik, nehilere karşıki meyil artmış olur. Gerçekten yakin imana sahip, güçlü imana sahip, kamil imana sahip bir mümin Allah'ın nehyettiği şeyleri işlemez. Onun için hadis-i şerifte mümin olduğu halde zina etmez, mümin olduğu halde çalmaz, hırsızlık yapmaz, içki içmez. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam birkaç örnek veriyor. Bütün günahlara şamildir bu örnekler. Hakiki imana sahip, insanı kamil, mümini kamil olan şahsiyet bunları yapmaz. Çünkü iman onu engelleyicidir. Günahların işlenmesine bakıldığında tarih boyunca gerek sosyolojik olarak gerek psikolojik olarak incelendiğinde görülecektir ki iman konusundaki gafletten dolayı, zayıfiyetten dolayı kişi gerek Rabbine, gerek nefsine, gerek diğer insanlara karşı suç işlemektedir. İmanın kuvvetli olması, yani kamil bir insan, kamil bir mümin, zaten insanı kamil, mümini kamildir. Eğer mümini kamil değilse insanı kamil olamaz. Acaba yeryüzünde hangi filozofa, kim olursa olsun, Aristo'dan tutun, Sokrates'ten tutun veya öncesinden diyelim Sokrates'ten tutun, Sokrates, Eflatun, Aristo, bunlar felsefenin, özellikle Batı felsefesinin yıkılmaz, sarsılmaz sütunları olarak bilinir, temelleri olarak bilinir. Ondan tutun günümüzdeki meşhur filozoflara varana kadar, mesela Russell'e gelene kadar, Russell veya Russell, Jean-Jacques Rousseau ki daha önce yaşamış insanlar, bunlara gelene kadar batıdan veya doğuda Konfüçyüs olsun, Buda olsun ya da Zerdoşt, Mani, Mazdek olsun ki bunlar kadim felsefenin, doğu felsefesinin, onlar da kendilerine göre sarsılmaz üstadlarıdırlar, öncüleridirler. Kesinlikle bunların hiçbir tanesine insan-ı kamil denilememiştir. Tabii onların hayranları birçok sözlerle kendilerini yüceltmeye çalışmışlarsa da onlar oldukları yerlerdedirler. Ama insan-ı kamil denildiği vakit mümin-i kamil anlaşıldığı için müminler arasında çok kamiller var. Her mümin için mutlaka mümin-i kamildir demek insanı zorlar. Ama müminler içinde kamil müminler milyonlarca diyebileceğimiz seviyededirler. Yani yüz milyonlarca desek yeridir Adem Aleyhisselam'dan günümüze gelene kadar. Çünkü mümin dediğimiz vakit Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu vahye, vazifeli kıldığı peygambere, tabi başta Allah Azze ve Celle'ye iman etmek, sonra vahye, peygambere, ahiret gününe iman etmek ve iman edilmesi gerektiği olan şeylerin bütününe iman etmek, gerek usulde gerek talide olan meseleler. Ayrıca imanın gereği olan Allah Azze ve Celle'nin kendisinden istemiş olduğu emir ve nehilere riayet ederek kulluk yapmak. Bu Adem Aleyhisselam'dan bu yana bütün müminler için gerekli olan şartlardır. İşte mümini kamil dediğimiz vakit Adem'den bu yana insanlık aleminde ta ki kıyamete yakın bir zamana kadar, ki kıyamet müminlerin görmeyeceği korkunç bir olaydır. Kıyametten biraz önce bütün müminler vefat ettirilecek. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği sahih hadislerinde inandığımız, gördüğümüz odur. Kıyamet kafirlerin başına kopacaktır. Müşriklerin, mürtetlerin başına kopacaktır. İşte o vakte kadar bütün müminler arasında kamil mümin, insan-ı kamil mertebesinde kamil mümin, yani Allah nezdindeki takva derecesi yüksek olan kamil müminler yüz milyonlarcadır. En son ümmet, en son Resul ve en son Nebi'nin, yani Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Vasat ümmet, İslam milleti. Ümmetin içinde de yine binlerce kamil müminler var. İnsanı kamil olan mümini kamil var. Binlerce, on binlerce, belki de yüz binlerce. Dünya var oldukça kıyamete yakın zamana kadar yüz binlerce, belki yüz milyonlarca. Ama insanların yanlış değerlendirmesi, yanlış tasdifinden dolayı insan-ı kamil, mümin-i kamil denildiği zaman malumunuz Evliyaullah'tan kişiler diye insanların yanlış anlayıp yanlış tasdif ettiği onlarca insan, yüzlerce insan sayılabiliyor. Halbuki akidemizde, İslam akidesinde, Ehl-i Sünnet akidesinde her gerçek mümin, yani imanla şirk ve küfür karıştırmamış, bid'a ve hurafeden uzak, salih amelli her mümin Allah'ın velisidir. Allah'ın velisi, yani Allah dostu olabilmek için de yol bellidir. Rabbimiz Azze ve Celle Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde iki vasıf beyan buyururlar. İman edip takvaya ulaşanlar. Her kim ki şirksiz, küfürsüz, bid'asız, hurafesiz, katıksız bir şekilde iman etti ve imanın gereği olan ameli işledi, o Allah'ın velisidir. Ha, bunun için şu yola gireceksin, şu falancaya bağlanacaksın, şu kadar sene hizmet edeceksin, ondan sonra himmete ulaşacaksın gibi herhangi bir kayıt söz konusu değildir. Dünyanın neresinde olursa olsun muvahhid müminler, müttaki müslimler oldukları vakit onlar Allah Azze ve Celle'nin dostlarıdırlar. Yani evliyaullah'tırlar. Kabirlerin üzerine herhangi bir kubbe konulmamalı veya konulmamış olsun. Türbeleri tanınmamış olsun. Kabirleri bilinmemiş olsun. Hiç kimsenin onlardan haberi olmamış olsun, fark etmez. Yeter ki sapasağlam iman ve salih ameli gündeme getirsinler. Öldükten sonra onlar için bir türbe yapılmamış olsun. İnsanlar gidip akın akın ziyaret etmemiş olsunlar. Ya da insanlar, onlar hayattayken onları ziyaret etmek, ellerini ayaklarını öpmek, onlardan tövbe almak, benzeri şeyler yapmak, asla bu gibi şeyler yapmamış olsunlar. Zaten uygun olan şeyler değil bunlar. Allah dostları için bu gibi şeylere asla ihtiyaçları yok. Hatta bunu dine aykırı görürler. Gurur ve kibir vesilesi görürler. Dinde olmayan şeyin ortaya çıkarılmasının bid'at olduğu, merdut olduğu, ateşte olduğunu bilirler. Bu gibi meselelerin imanı rahatsız ettiğine inanırlar. Ve dolayısıyla bundan kaçınırlar. Çünkü Rahman'ın kulları yeryüzünde mütevazi yürürler. Gururdan, kibirden, riyadan tamamen uzaklaşırlar. Zaman zaman iblis onları gaflete düşürdüğü takdirde hemen Allah'ı anar ve gerçeğe dönerler. İşgal edilmiş İslam topraklarında her gün, her saat, her dakika ve her saniye gerek işgalcı tağuti güçler tarafından, gerekse onların bir asra yakındır küfür ve şirk ile eğittikleri, bid'a ve hurafelerle eğittikleri, kendi batıl ideolojileri, batıl anlayışlarla eğittikleri toplumsal baskılar, insanların baskıları, insanların hücumları, gerekse kendilerinin bizzat ellerindeki devlet gücünü kullanarak imana hücum ettiklerini görüyoruz. Onun için gerçekten de müminlerin işi çok zor. İşgal edilmiş kendi vatanlarında imanlarını korumaları, salih amellerini korumaları, kendilerini ve ehillerini, yani hanımlarını, çoluk çocuklarını korumaları kendilerine emredilmiş iken bu vazifeyi yapmak konusunda ciddi zorluklar içindedirler. Elbette ki Allah Azze ve Celle mümin kulların yardımcısıdır. Çünkü kendisinin beyan buyurmasıyla müminlere yardım etmek Allah'ın üzerinde bir haktır, bir borçtur. Rabbimiz Azze ve Celle mümin kullarına yardım edeceği vaadinde bulunmuştur. Ki müminler Allah'a yardım ederler. Allah'a yardım, Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım, Allah Azze ve Celle'nin muvahhid kullarına yardımdır. Bu şekilde davranan müminler Allah'ın yardımını hak ederler. Ancak sana ibadet ederiz konusunda sapasağlam olanlar, ancak senden yardım dileriz konusunu, yardımını hak etmiş olurlar. Allah'ın vaadidir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle vaadinden asla geri dönmez. Ve gerçek iman edenler, imanlarını koruyanlar Allah'ın yakınlarıdırlar. Allah'a yakınlık kesbederler. Bu yakınlık meselesi, uzaklık meselesi, mesafe meselesi değildir elbette. Sapasağlam iman ve takva ile Allah'a yaklaşırlar. Manen Allah'a yaklaşırlar. Allah Azze ve Celle Kaf suresinde beyan buyurduğu üzere bize şah damarımızdan daha yakındır. Bir uzaklık söz konusu değil. Ama müminin sağlam imanla, salih amelle Allah'ın rızasını kazanması, yakınlığını elde etmesi demektir. Şehit imamımız İmam Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit rahimallahu aleyh Fıkhul Ekber isimli meşhur akide risalesinde bu konuda şunları beyan buyurmuştur. Allah'ın yakınlık ve uzaklığı mesafenin uzunluk ve kısalığı ile değil, keramet ve zillet manasınadır. İtaatli olan kul Allah'a keyfiyetsiz olarak yakın, asi kul ise keyfiyetsiz olarak Allah'tan uzak olur. Yakınlık, uzaklık ve yönelmek yalvaran kula kula racidir. Keza cennette komşuluk ve Allah'ın önünde bulunmak da keyfiyetsiz şeylerdir. Bunların niteliği, niceliği söz konusu değil. Rabbim nasıl emrediyorsa, razı olmuşsa o şekildedir. Fıkhul Ekber Risalesi ki akide ile ilgili, hatta diğer risaleler de akide ile ilgilidir ama hasreten ümmet içinde İmam Azam Aleyhisselam'ın bu risalesi Fıkhul Ekber olarak meşhur olmuştur. Diğer dört risalesiyle beraber İmam Azam'ın beş eseri ismiyle tercüme edilerek ki Mustafa Öz tarafından tercüme edilip Marmara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından 3. baskısı olmuştur. Hasreten 3. baskıyı tavsiye ediyoruz. Çünkü mütercim bazı yerlerde kendini düzeltmiş, yani tercümesini düzeltmiş, bazı yanlış anlaşılmaya vesile olan yerleri açıklığa kavuşturmuş ve 3. baskısı tercihimizdir. Arapçalarıyla beraber, Arapça metinleriyle beraber bu alıntı 71. sayfasında yer almıştır. Rabbimiz Azze ve Celle Müminin Suresinin 57. ayetinden 61. ayetine kadar şöyle buyurdular ki Müminun Suresi hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de tertip sırasına göre 23. suredir. Mealen buyurdular ki Rabbimiz Azze ve Celle gerçekten Rablerine olan haşiyetlerinden dolayı saygıyla korkarlar. Allah'ın sadık mümin kulları gerçekten Rablerine olan haşiyetlerinden dolayı saygıyla korkarlar. Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler. İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Bu müminler, Allah'tan haşiyetle korkanlar, Rablerinin ayetlerine mutlak iman ederler. Bütün ayetlere, Kur'an'da hiçbir şüpheye düşmezler. Zaten imandaki şüphe imanı yok edici bir hale gelir. Eğer o şüphe giderilmezse, o şüpheden sonra şüphenin kemikleşmesiyle, kronik hale gelmesiyle şüphelenilen akidevi konunun inkarı, reddi gündeme gelir. Onun için Rabbimiz Azze ve Celle Hucurat Suresinin 15. ayet-i kerimesinde müminler onlardır ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler ve hiçbir şüpheye düşmeden, imanlarından hiçbir şüpheye düşmeden mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat ettiler. İşte sadıkların ta kendileri onlardır. Demek ki Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra, Allah ve Resulünün iman edilmesini bize emrettiklerine iman ettikten sonra hiçbir şüpheye düşmezler. Gerçek sadık olan müminler. Allah'ın ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlardır. Hakimiyet konusunda, amel konusunda, iman konusunda, akide konusunda, ibadet konusunda Rablerine asla ortak koşmazlar. Yani Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinden başka hüküm kabul etmez, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmez ve sadece ibadetlerini Allah Azze ve Celle yaparlar. İbadet hayatın bütününü Allah'ın hükümlerine göre tanzim etmektir. İbadet budur. Sadece namaz, hac, oruç, zekat değildir. Elbette ki onlar kitap ve sünnette olduğu üzere yapıldığı müddetçe ibadetlerin imandan sonra en önemlilerindendirler. Ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verirler. Elbette ki biz Rabbimize dönücüleriz. Rabbimiz bizi hesaba çekecektir. O halde her halimizi kontrol edelim ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun, onun rızasına uygun olabilmek, onun göndermiş olduğu vahye hayatı uygun hale getirmektir. Allah'ın rızası, Allah'ın hükümleri doğrultusunda yaşamakla gerçekleşir. Tabi imanla beraber. İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Bu halden dolayı onlar hayırda yarışanlarla yarışırlar ve öne geçenler de işte bunlardırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Ayşe radıyallahu teala anha şöyle demiştir. Yani annemiz müminlerin annelerinden Ayşe radıyallahu teala anha şöyle anlatmıştır. Vermekte olduklarını kalplerini ürpererek verirler. Vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler. Ki Mü'minun suresinin 60. ayeti. Ayetini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Ayşe radıyallahu teala anha onlar şarap içenler ve hırsızlık edenler midir diye sordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır. Hayır, Siddiqin kızı. Fakat onlar kendilerinden kabul edilmemesinden korktukları halde oruç tutan, namaz kılan ve zekat verenlerdir. İşte onlar yararlı işlere koşanlar ve bunlar için öne geçenlerdir buyurdu. Sünen-i Tirmizi Kitab-ı Tefsirül Kur'an Bab 24 Hadis 3387. Aynı hadis İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde yer almakta ve oradan hareketle İbn Kesir aleyhirahme hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsirinde nakletmiştir. Şarap içtiklerinden, hırsızlık yaptıklarından dolayı Allah'a karşı böyle bir isyanlarından, günahlarından dolayı pişman olanlar ve vermekte olduklarını acaba Rabbimiz bu suçumuzdan dolayı bizden bunu kabul etmemezlik yapar mı diye ürpererek, kalpleri ürpererek, çünkü suç işlediklerinin farkındadırlar. Her ne kadar tevbe etmişseler de, vazgeçmişseler de, bir daha ona dönmemişseler de yine Allah'ın nehyettiği sınırı çiğnediklerinden dolayı kendileri bir korku içindedirler. Ve Ayşe annemiz de bunları soruyor. Vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler ki acaba bunlar mıdırlar? Aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Fakat onlar kendilerinden kabul edilmemesinden korktukları halde oruç tutan, namaz kılan ve zekat verenlerdir. İşte onlar yararlı işlere koşanlar ve bunlar için öne geçenlerdir. Ne kadar büyük bir hassasiyet, ne kadar büyük bir mesele, ancak muvahhid olan müminin halidir bu hal. Her ne kadar Rablerine karşı itaatkar devam ediyorlar hayatlarına, ama yine de bir korku içindedirler. Biz bunu veriyoruz. Rabbimizin emrettiği için veriyoruz. Rabbimiz emrettiği için yapıyoruz, ama acaba mı? Yani bilmediğimiz, farkına varmadığımız bir yanlışlığımız olabilir. Ya da verdiğimiz vakit gerçek veçesiyle vermemiş olabiliriz. Allah'ın rızasını gözetiyoruz, ama bunun yanı başında acaba nefsimiz devreye girecek midir? Şu kadar zekat verdim, şu kadar sadaka yaptım, Allah yolunda şu kadar çalıştım, bu kadar koşturdum gibi acaba ufak bir riya gündeme gelecek mi? Titizliği içindedirler. Değil ki günahkar kullarız, Rabbimiz bizden kabul edecek mi acaba bunları diyenler değil. Günahlardan tamamen vazgeçmiş, haramlardan vazgeçmiş, imanı sağlam, bu arada üzerine düşen kulluk vazifelerini devam ettirirken bile o hassasiyetini, o titizliğini devam ettirmektedir. Ve imanını başta tağutun hükümlerinden, şirkten, küfürden, bid'adan ve hurafeden koruyan müminler, imanların gereği olan salih ameli devam ettiren müminler, elbette ki Rabbimizin razı olduğu müminlerdirler. İmam Tahavi aleyhirrahme İtikad Risalesinde şunları gündeme getirmiştir. Şimdiye kadar anlattıklarımızın bütününü mühürlemektedir. Hatimesidir bu cümleler. İşte gizli ve açık olarak dinimiz ve itikadımız bundan ibarettir. Biz buraya kadar söylediğimiz ve açıkladığımız inanç esaslarına aykırı düşenlerden uzakız. Allah İmam Tahavi'ye rahmet eylesin ki onun Akide Risalesi Ehl-i Sünnet'in inanç esasları olarak tercüme olundu. Arif Aytekin tarafından metniyle beraber neşredildi ki tahkik yapılarak sayfa 74 madde 101. Elbette ki her muvahhid mümin bu anlatılanlara dikkat etmeli ve bizim akidemiz budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde

0: De yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
3: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
10: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel
2: FM. Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
2: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
1: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Değerli dinleyenler, Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Emanet ve Ehliyet kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikatlar, ihrama girme yerleri. Önce kelime üzerinde duralım. Mikat, sınırlanmış vakit manasına gelir ama yer için istiare edilmiştir. Yani ihrama girme yeri manasındadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Hiç kimse mikata tecavüz edemez, ancak oradan ihramlı olarak geçebilir" buyurduğu bilinmektedir. Bu hadisi şerifi esas alan Hanifi fukahası, ister hac ister umre isterse başka bir niyetle olsun, hiç kimse mikatlardan ihramsız olarak geçemez. Zira ihramın vacip olması o mekana tazim ve hürmet içindir. Dışarıdan gelen kimseler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin beyan buyurduğu mikatlara geldikleri zaman ihrama girmeleri farz olur hükmünde ittifak etmiştir. İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medineliler Zulhuleyfe'den, Şamlılar Cuhfe'den, Necitliler Karn'dan, Yemenliler de Yelemlem'den ihrama girerler buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medineliler için Zulhuleyfe'den, Şamlılar ve Mısırlılar için Cuhfe'den, Iraklılar için Zat-ı Irk'tan, Yemenliler için Yelemlem'den ihrama girmeyi mikat tayin buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh'tan da aynısı rivayet olunmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh halka karşı bir hutbesinde "Sizden kim hac için ihrama girmek isterse mikattan başka yerden girmesin. Peygamberimizin gösterdiği mikatlar ise şunlardır. Medineliler ve oradan geçecek olan yabancılar için Zulhuleyfe, Şamlılar ve oradan geçerek gelen yabancılar için El-Cuhfe, Necitliler ve oradan geçerek gelen yabancılar için Karn, Yemenliler ve oradan geçerek gelen yabancılar için Yelemlem ve nihayet Iraklılar ve o yolla gelen diğer Müslümanlar için Zat-ı Irk'tır. Şimdi bu mikatlar hakkında kısaca bilgi verelim. Zulhuleyfe, Medineliler ve Medine'den geçerek hacca giden Müslümanlar için mikattır. Medine'ye olan uzaklığı 7,5 kilometre civarındadır. Mekke-i Mükerreme'ye olan uzaklığı ise 413 kilometredir. Zat-ı Irk, Iraklıların ve Irak üzerinden hacca gidecek olan kimselerin mikatıdır. Akik Vadisi'ne bakan Irk dağından isimlendirilmiştir. Fukaha'dan bazıları Akik Vadisi'nde ihrama girmenin eftel olduğuna kaildirler. Bu mikatın Mekke'ye olan uzaklığı 94 kilometredir. El-Cuhfe, burası bir köydür. El-Cuhfe denilmesinin sebebini İbn Abidin şu şekilde izah ediyor. Cuhfe, kıyıda su kalıntısı manasına gelir. Bu yere bu ismin verilmesi, bir zamanlar sel gelip ahalisini götürdüğü içindir. Asıl adı Mehya'dır. Lakin söylendiğine göre nişanlıları kalmamış, yalnız bazı gizli kalıntıları vardır ki onlara da hemen hemen bazı bedevilerden başka kimse tanıyamaz. Onun için Allahu Alem hacılar ihtiyaten Rabıt denilen yerden ihrama girmeyi tercih etmişlerdir. Bazıları da Rabi derler. Bu mikatın Mekke'ye olan uzaklığı 320 kilometredir. Karn veya Karnul Menazil. Necitlilerin ve o istikametten hacca gelen kimselerin mikatıdır. Karn, Arafat'a doğru uzanan bir dağın ismidir. Mekke-i Mükerreme'ye olan uzaklığı 44 kilometre civarındadır. Yelemlem, Yemenlilerin ve o yönden gelen yabancıların mikatıdır. Yelemlem bir dağın ismidir. Bu mikatın Mekke'ye olan uzaklığı da 47-50 kilometre civarındadır. Ticari bir niyetle mikatlardan geçen fakat Mekke'ye uğramaya niyet etmeyen kimsenin ihrama girmesi vacip değildir. Mesela mikatlarla harem arasında bulunan Cidde şehrine ticari anlaşmalar için giden ve Mekke'ye uğramayı düşünmeyen kimse ihrama girmez. Mikatlarla Mekke arasındaki bölgede ikamet eden müminlerin mikatı, Hıv ismini verilen mevkidir. Mekke'de ikamet eden müminler hac ibadeti için ihrama evlerinde girerler. Ancak umre yapmak isteyen Mekkeli, ihrama girmek için Hıv bölgesine çıkmak durumundadır. Fetevai Hindiye'de umre yapmak isteyen Mekkeli hangi yönden isterse oradan Hıv'a çıkar. Muhitte de böyledir. Ancak umre için en eftel olan mikat yeri Tenim'dir. Hükmü kayıtlıdır. Mikatlar içinde ikamet eden müminler ihtiyaçlardan dolayı ihramsız olarak Mekke'ye girebilirler. Hanifi fukahası bu beldelerde oturan kimselerin giriş ve çıkışlarının devamlı olacağını esas alarak her seferinde ihrama girmelerinde zorluk olduğunu beyanla ihrama ihtiyaç olmadığına kail olmuştur. İmam-ı Serahsi İbni Ömer radıyallahu anh Mekke'den Medine'ye gitmek üzere yola çıktı. Kadid adı verilen bölgeye geldiğinde kendisine Medine'de fitnenin zuhur ettiğine dair haber ulaştı. Bunun üzerine İbni Ömer radıyallahu anh Mekke'ye geri döndü ve ihrama girmedi. Bundan da anlaşılmaktadır ki mikatler dahilinde bulunanlar tıpkı Mekkeliler hükmüne dahildirler. Çünkü her zaman Mekke'ye girmeye ihtiyaçları vardır. Her seferinde ihrama girmek şart kılınsa bu insanlar için açık bir zarar ve zorluktur. Hükmünü zikreder. İhrama girmek. Önce ihram kelimesi üzerinde duralım. Lugatta ihram, ayaklar altına alınamayan bir hürmete girdi manasına gelen ahreme fiilinin mastarıdır. İhrama girene haram denir ki ihrama girmiş manasınadır. Sıhhatta da böyle denilmiştir. Şer'an ihram, hususi bir takım hürmetlere girmek, yani onları iltizam etmektir. İhrama girmenin rüknü niyet ve telbiyedir. Bu ikisinin bir arada bulunması gerekir. Telbiye yapar, niyet etmezse ihrama girmiş olmaz. Hanefi fukahası niyetle telbiyenin arasının açılamayacağını, ikisinin bir arada bulunması gerektiğini esas almıştır. Nitekim Hüsam-ı Şehid'in ihrama niyetle girilir ama bu telbiye ederek olur. Nasıl ki namaza niyetle girilir ama tekbir almak şartı iledir, sadece tekbirle girilmez hükmü mutemet kavil olarak beyan edilmiş. Yani nasıl namaza niyet ve ihtida tekbiriyle başlanırsa hac ve umreye de mikatlarda ihrama girerek başlanır. İhrama girmek de niyet ve telbiye ile olur. Mükellef ihrama girmeye niyet ettiği zaman gusül abdesti veya abdest alır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ihrama girmek için gusül abdesti aldığı rivayet edilmiştir. Ancak bunun temizlik niyetiyle yapıldığı esas alınmıştır. Nitekim İmam-ı Merginani, ihrama girerken gusül abdesti almanın hükmünün tıpkı cuma namazına giderken alınan gusül abdesti gibi olduğunu beyan ettikten sonra ihram için gusül abdesti almak efteldir. Zira temizliğin manası onda eksiksiz bir şekilde zuhur eder. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bunu ihtiyar etmiştir buyurmaktadır. Gusül abdestini aldıktan sonra temiz bir izar ve rida giyer. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ihramı esnasında izar ve rida giyindiği bilinmektedir. Dikişli elbise giyilmesi men edilmiştir. Avretini örtmesi sıcak ve soğuktan korunması için belden aşağısını izarla, belden yukarısını da rida ile örter. Fetevai Hindiye'de avret yerlerinin örtülmesi şartı ile ihramın bir parçadan ibaret olması caiz olur. Tatarhaniye'de de böyledir. İzar, göbekten diz kapağına kadar olan yeri örten bir peştemaldir. Rida ise sırta, omuzlara ve göğüse örtülen havludur. İzar göbeğin üstüne bağlanır. İhramı iğne ile tutturmak veya iple bağlamak kötü bir iştir. Ancak böyle yapan kimseye de bir şey gerekmez. Bahru'r Raik'te de böyledir. İhrama giren kimse ridasını sağ omuzunun altından alır ve sol omuz başına kor. Böylece sağ omuzu açıkta kalır. Hizanetül Müftin'de de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Hazreti Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Zulhuleyfe'de ihrama girdikten sonra 2 rekat namaz kıldı. Dolayısıyla mükellef ihrama girdikten sonra 2 rekat namaz kılar ve şöyle der: Allahümme inni uridu hacce feyessirhu li ve teqabbelhu minni. Manası: Allah'ım, ben hac etmek istiyorum, niyetim budur. Bunu bana kolay kıl ve benden kabul buyur. Hacca niyet eden kimse bunu söyler, eğer umreye niyet ederse hac yerine umreyi söyler. Daha sonra telbiye getirir. Telbiyeden murat şu duayı okumaktır: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek. Manası: emrine hazırım. Allah'ım, emrine hazırım. Emrine hazırım. Senin katiyen şerikin, ortağın yoktur. Emrine hazırım. Şüphe yok ki hamd da, nimet de, mülk de sadece sana mahsustur. Katiyen senin ortağın yoktur. İhrama niyet etmeden sadece telbiye söyleyen kimse mührim olmaz. Serahsi'nin muhitinde de böyledir. Zira ibadet ancak niyet ile hasıl olur. Hem niyet eden hem de telbiye getiren mükellef muhrim durumdadır. Namazlarının sonunda yüksek bir yere çıktığı, bir vadiye indiği veya bir kafile ile karşılaştığı zaman telbiye getirir. Ayrıca seher vakitlerinde yüksek sesle telbiye duasını okur. Hanefi fukahası her durum değişikliğinde telbiyenin yüksek sesle, fakat gırtlağı zorlamadan okunmasının müstahap olduğu hususunda ittifak etmiştir. İhrama giren kimsenin dikkat edeceği hususlar. İhrama giren mükellef Allahu Teala Celle Celaluhu'nun nehyettiği şeylerden titizlikle sakınır. İmam-ı Merginani: muhrim Allahu Teala Celle Celaluhu'nun kendisine yasakladığı cinsi temas, masiyet ve başkalarıyla çekişme, didişmeden sakınır. Bu hususta asıl olan Allahu Teala Celle Celaluhu'nun şu kavlidir: hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda haccı kendisine farz eder, ihrama girerse artık hacda ne refes, ne füsuk, ne de cidal yoktur. Bakara suresi 197. Bu nefi sigasıyla beyan buyurulan bir yasaktır. Yani bunlar yoktur demek, bunlara yaklaşmayınız manasındadır. Refes demek cima, cinsi temas veya fahiş kelamdır. Ayrıca kadınların huzurunda cinsi temasla, cima ile ilgili sözdür. Füsuk ise her türlü kötülüğü içine alır. Bu muhrim olan kimse için daha şiddetli bir haramdır. Cidale gelince bu yol arkadaşlarıyla lüzumlu lüzumsuz çekişme, mücadeledir. Bunların hepsi yasaklanmıştır, hükmünü beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ihramlı bulunduğunuz süre içerisinde size kara avı haram kılındı. Maide suresi 96 hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla ihrama giren müminin her türlü kara avından uzak durması şarttır. Zira ihramlıyken avlanmak haramdır. İhramlı olan kimse avlanmadığı gibi av ile meşgul olan kimselere yol gösteremez ve avın bulunduğu yeri işaretle de olsa belirtemez. Zira Ebu Katade radıyallahu anh'tan bu hususta şu rivayet yapılmıştır: Ebu Katade radıyallahu anh ihramlı olmadığı bir sırada vahşi bir hayvanı avladı. Yanındaki arkadaşları ise ihram içerisindeydiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı olan arkadaşlarına "Siz işaret ettiniz mi? Vurmasına delalet ettiniz mi? Yardımda bulundunuz mu?" diye sordu. İhram içerisinde olanlar cevaben dediler ki: "Hayır, katiyen biz bunları yapmadık." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde etinden yiyebilirsiniz." buyurdular. İhramlı olan kimse gömlek ve şalvar gibi dikilmiş elbiseler giyemeyeceği gibi sarık, külah, kaftan ve mes de giyemez. Ancak nalinleri, takunya, naylon vesaire bulunmazsa ayakkabı kayışının bağlandığı yerin hizasından itibaren meslerinin arka tarafını keserek kullanabilir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hususta rivayet mevcuttur. Denilmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı kimsenin gömlek, şalvar, sarık, külah, kaftan ve mest giymesini nehyetti ve sonunda dedi ki: ne de mestlerini. Ancak iki nalin bulunamazsa mestlerin kağıpları hizasından arkasını keser. Hişam'ın İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh'ten rivayet ettiğine göre burada kağıp yumru olan mafsal kemiği değil, nalin kayışının dip kısmındaki ayağın mafsallarıdır. Vefat eden ihramlı bir kişi hususunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Onun yüzünü ve başını örtmeyiniz. Zira o kıyamet gününde telbiye getirirken yeniden diriltilecektir." Hadis-i şerifin esas alan Hanefi fukahası, ihramlı kimse yüzünü ve başını örtmez hükmünde ittifak etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hacı saçları dağılmış, tozlanmış, güzel kokuyu ve yağlanmayı terk ettiği için kokan kişidir. Hadis-i şerifini esas alan Hanefi fukahası, ihramlı kimse güzel koku sürünmez, başının ve bedeninin kıllarını tıraş etmez, tırnağını kesmez ve ondan bir parça bile olsa koparmaz, eliyle kokulu şeylere dahi dokunmaz, yağ sürünmez ve yağlanmaz, krem kullanmaz, saçını ve sakalını çöven hatmiyle yıkamaz. Çünkü o sabun hükmündedir. Ayrıca başını kaşımaz, şayet ihtiyaç sebebiyle kaşıyacak olsa kıllarının kopmaması için yavaş yavaş kaşır hükmünde ittifak etmiştir. Safran, vers ve usfur ile boyanmış elbise giyemez. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ihramlı kimse zaferan ve vers dokundurulmuş elbiseyi giyemez buyurmuştur. Ancak bu kokulu bitkilerin dokunduğu elbiseler çok iyi yıkanırsa ve kokusundan eser kalmazsa durum değişir. İhramlı kimsenin gusül abdest almasında bir beis yoktur. Zira Hazreti Ömer radıyallahu an ihramlı olduğu halde gusül abdesti almıştır. Haremin otunu ve kimsenin mülkünde olmayan ağacını kesmek caiz değildir. Hanefi fukahası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Haremin yeşil otu biçilmez ve dikeni de kesilmez" hadisi şerifini esas almıştır. Ancak kuru ot ve isir otu müstesnadır. Fetevai Hindiye'de ihramlı olan kimse haremin ağaçlarını ve otunu kesip koparamaz. Ancak isir, boya otu müstesnadır. Tahavi şerhinde de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. İhramlı kimsenin nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda cinayetler bahsinde ayrıca durulacaktır. Şimdi hac ibadetinin nasıl eda edileceğini izaha gayret edelim. Hac ibadeti nasıl eda edilir? İhramlı olan kimse Mekke-i Mükerreme'ye yaklaştığı zaman imkan bulursa gusül abdesti alır. İmam-ı Merginani, mükellef Mekke'ye girdiği zaman ilk defa Mescid-i Haram'a gider. Zira rivayet edilmiştir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girer girmez Mescid-i Haram'a gitmiştir. Kaldı ki maksat Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmektir. Bu ise o mekandadır. Mekke'ye gece veya gündüz girmesi mükellefe hiçbir zarar vermez. Çünkü yapılan amel bir beldeye girmekten ibarettir. Kabe-i Muazzama'yı gördüğü zaman tekbir getirir ve kelime-i tevhidi söyler. İbni Ömer radıyallahu anh'ın Kabe-i Muazzama ile karşılaştığı zaman Bismillahi vallahu ekber dediği bilinmektedir. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh El-Asıl isimli eserinde beyti gören kimse için dualardan herhangi bir şeyi tayin buyurmamıştır. Zira duaları vakitlendirmek suretiyle tayin etmek kalbin inceliğini, rikkatini tahrip eder, götürür. Eğer dualardan nakledilen birisiyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabe-i kiramın dualarından birisini teberrük ederse bu gerçekten güzeldir hükmünü beyan etmektedir. Fetevai Hindiye'de Mekke'ye girmek için gusül abdesti almak müstehaptır. Mükellef Beni Şeybe kapısına gelinceye kadar telbiye getirerek dahil olma durumundadır. Bu da müstehaptır. Mescid-i Haram'a mütevazi bir vaziyette huşu ve ihlasla o makamın azameti düşünülerek sakin sakin telbiye getirilerek girilir. Bahru'r Raik'te de böyledir. Zaruret bulunmadığı süre içerisinde Mescid-i Haram'a yalınayak girilir. İhtiyarda da böyledir. Mescid-i Haram'a giren kimse önce sağ ayağını atar ve şu şekilde dua eder. Hükmü kayıtlıdır. Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme iftah li ebvâbe rahmetike ve edhilni fîhâ. Allahümme inni es'eluke fî meqâmi hâzâ en tusalli

ve beni oraya dahil et. Allah'ım, gerçekten şu yüce makamda senden, senin kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eylemini diliyorum. Bana da merhamet etmeni, hatalarımı gidermeni, günahlarımı bağışlamanı ve benden fenalıklarımı kaldırmanı da bu bulunduğum yerde senden istiyorum. Kabe-i Muazzama'yı yani Beytullah'ı görünce tekbir ve tehlil okuyarak gönlünden geçtiği gibi dua eder. Daha sonra Hacer-i Esved'in karşısından tavafa başlar. Önce Hacer-i Esved'e döner, tıpkı namazda olduğu gibi iki elini kaldırarak tekbir alır. Zira rivayet edilmiştir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi, Hacer-i Esved'in karşısında durdu, önce tekbir getirdi, daha sonra tehlilde bulundu. Esah olan kavle göre eller omuz hizasına kadar kaldırılır. Eğer hiçbir mümine eziyet vermeksizin Hacer-i Esved'e elini ve yüzünü sürebilmek mümkünse bunu yapar. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'a hitaben şunu beyan buyurmuştur. Şüphesiz sen kuvvetli bir kimsesin. Hacer-i Esved'i istilam etmeye kalkarsan zayıf Müslümana eziyet verirsin. O halde Hacer-i Esved'i istilam edeceğim diye insanları sıkıştırma. Fakat müsait bulursan onu istilam et, elini ve yüzünü sür. Eğer müsait değilse Hacer-i Esved'e karşıdan istikbal et, tekbir getir ve kelime-i tevhidi söyle. Hanefi fukahası Hacer-i Esved'e elini ve yüzünü sürmenin, istilam etmenin sünnet, mümine eziyet vermemenin ise vacip olduğunu esas almıştır. Hacer-i Esved'i istilam ederken şu dua okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli zunubi ve tahhirli kalbi ve şrahli sadri ve yesirli emri ve afini fîmen afeyte. Manası, Rahman ve Rahim olan Allahu Teala Celle Celaluhu'nun adıyla. Allah'ım, benim günahlarımı bağışla ve kalbimi temizle. Yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır ve kendilerine afiyet verdiğin kimseler gibi bana da afiyet ver. Muhitte de böyledir. Bu duadan sonra Hacer-i Esved'in sağından Kabe'nin kapısını takip ederek tavafa başlar. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hacer-i Esved'i istilam ettikten sonra sağından Kabe-i Muazzama'nın kapısını takiben 7 şaf tavaf buyurduğu bilinmektedir. Bu sünnettir. Tavafı hatimin arka tarafından yapar. Buna hicirde denilmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hatim hicir beyittendir buyurmuştur. İlk 3 şafta remel yapar. Önce şaft, sonra da remel kavramları üzerinde duralım. Şaft, tavaf esnasında Hacer-i Esved'den başlayıp Kabe-i Muazzama'nın etrafını dolaşarak tekrar Hacer-i Esved'e gelmeye verilen isimdir. Kafi'de de böyledir. Bütün alimlere göre tavafa Hacer-i Esved'den başlamak sünnettir. Tavafa bunun haricinde başlamak da caizdir. Ancak bu mekruh olur. Remel. Tavafın ilk 3 şaftında erkeklerin kısa adımlarla omuzlarını silkerek ve çalımlı bir şekilde yürümesine koşar gibi verilen isimdir. Remel'de Hacer-ül Esved'de başlar, yine Hacer-ül Esved'de tamamlanır. İmam-ı Merginani remel yapmanın sebebini izah ederken bunun sebebi müşrikler Müslümanların tavaf yapacakları esnada Medine'nin sıtması bunları ammada zayıf düşürmüş demeleri üzerine onlara karşı şiddetli ve kuvvetli olduklarını göstermek içindi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde ve ondan sonra bu sebep sona erdi. Fakat hükmen baki kaldı. Hükmünü beyan eder. Nitekim sahabe-i kiramdan bir zat, biz neden bu remele devam ediyoruz? Vaktiyle müşriklere kuvvetli olduğumuzu göstermek için remel yapıyorduk. Halbuki Allahu Teala Celle Celaluhu onları mahvu perişan etmiştir diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, remel öyle bir şeydir ki onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini terk etmeyi sevmeyiz buyurmuştur.
Tavaf yapan kimse ilk üç şafta remel yapar.

0: var. Diğer şartlarda ise yavaş yavaş yürür. İnsanlar çok kalabalık olduğu zaman beklenilir ve yol bulunca remel yapılır. Serasi'nin muhitinde de böyledir. Zira remelin bir bedeli yoktur. Bu sebeple bekler ki tavafta sünnet veçi üzerine yerine getirilsin. İstilamda ise durum böyle değildir. Çünkü istikbal etme, ona karşı durup selamlama bedel hükmündedir. Yedi şart tamamlanınca tavaf bitmiş demektir. Tavafı Hacerül Esved'i istilam ederek sona erdirmek gerekir. Tavaftan sonra makam-ı İbrahim'e gelip orada iki rekat namaz kılar, şayet mükellef makam-ı İbrahim'de yer bulamazsa, Mescid-i Haram'ın mümkün olan bir yerinde namazını kılar. Fetva Hindiye'de bu iki rekat tavaf namazı bize göre Hanifi fukahasına vaciptir. Birinci rekatta Fatiha suresinden sonra Kafirun suresi, ikinci rekatta ise Fatiha'dan sonra İhlas suresini okur. Bize göre kılınan herhangi bir farz namaz bu iki rekat tavaf namazı yerine geçmez. Zahidi'de de böyledir. Bu namazdan sonra makam-ı İbrahim'in arkasında dua etmek müstehaptır. Kişi bu duasında dünya ve ahirette muhtaç olduğu hususları Allahu Teala Celle Celaluhu'dan talep eder. Tebyinde de böyledir. Tavaf namazı nafile namaz kılmanın mübah olduğu her vakitte kılınabilir. Tahavide de böyledir. Tavafı tamamlayan mükellefin Safa tepesine çıkmadan önce Zemzem kuyusuna inip Zemzem suyu içmesi ve kalanını yere dökmesi ve şu şekilde dua etmesi gerekir. Hükmü kayıtlıdır. Dua şudur: Allahümme inni es'eluke rizkan vasi'an ve ilmen nafi'an ve şifa'an min kulli da'in. Manası: Allah'ım, senden geniş rızık, faydalı ilim ve her derde deva vermeni istirham ediyorum. Yapılan bu ilk tavafa kudüm denir, sünnettir. Safa ve Merve arasında sa'y etmek isteyen kimse Hacerül Esved'e döner ve istilam eder. Şayet buna imkan bulamazsa Hacerül Esved'e yüzünü dönerek tekbir ve tehlil getirir. Sonra doğruca Safa tepesine geçer. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Beni Mahzun kapısından Safa'ya çıktığı bilinmektedir. Bu kapıya Babu Safa adı verilmiştir. Buradan çıkmak sünnettir. Esasen en yakın olan kapı da budur. Başka kapılardan çıkmak da mümkündür. Kapıdan çıkarken sol ayak atılır. Safa tepesine çıkmak gereklidir. Bundan murat Safa tepesinden Beytullah'ın görülmesidir. Zira mükellef Safa tepesinden yüzünü Beytullah'a dönerek ellerini kaldırır ve üç defa tekbir alır. Daha sonra kelime-i tevhid, salatu selam ve duada bulunur. Sonra Safa tepesinden iner. Batn-ı Vadi'ye gelene kadar sükunet içerisinde yavaş yavaş yürür. Yeşildire'ye gelince koşmaya başlar ve ikinci Yeşildire'ye kadar koşar. İkinci Yeşildire'ye geçtikten sonra vakar içerisinde Merve tepesine kadar yürür. Merve tepesine gelince Beytullah'a karşı yüzünü çevirir. Allahu Teala Celle Celaluhu'ya hamdü sena, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam, tekbir, tehlil ve duada bulunur. Safa ile Merve arasında yedi şaft gelir gider. Sonuç olarak Safa tepesinden Merve'ye dört gidiş ve Merve'den Safa'ya üç dönüş yapılmış olur. Sa'yı tavaftan sonra yapmak şarttır. Hatta bir kimse tavaftan önce sa'y etmiş bulunsa, bu sa'yı tavaftan sonra iade etme durumundadır. Kur'an-ı Kerim'de şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın şiarindendir. İşte kim o beyti, Kabe-i Muazzama'yı hac veya umre kastı ile ziyaret ederse, bunları güzelce tavaf etmesinde üzerine bir beis yoktur. Kim gönlünden kopararak bir hayır işlerse, mükafatını görür. Çünkü Allah taatlerin ecrini veren, her şeyi de hakkıyla bilendir. Bakara suresi 158 hükmü beyan buyurulmuştur. Bu ayeti kerimeyi esas alan Hanefi fukahası, Safa ile Merve arasında sa'y etmek vaciptir, rükün değildir hükmünde ittifak etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sa'ya nereden başlanacağı hususunda kendisine yapılan bir müracaatı izah ederken, Allahu Teala Celle Celaluhu'nun kendisiyle başladığı ile, yani Safa tepesiyle başlayınız hükmünü esas alan Hanefi fukahası, say amelinin Safa tepesinden başlaması gerektiğine kail olmuştur. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh indinde Safa ile Merve arasında say haccın rüknüdür. Sayı tamamlayan mükellef Mescid-i Haram'a girip iki rekat namaz kılar. Eğer hacca niyet etmişse ihramlı olarak Mekke'de terviye gününe Zilhicce'nin 8. günü kadar kalır. Her fırsat buldukça Kabe-i Muazzama'yı tavaf eder. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beyti tavaf namazdır. Namaz ise vaaz olmuşların en hayırlısıdır buyurmuştur. Ancak bu tavaflardan sonra Safa ile Merve arasında say etmez. Kabe-i Muazzama'yı tavaf eden mükellefin her 7 şaftan sonra 2 rekat namaz kılması esastır. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tavaf eden mükellef her 7 şaft için 2 rekat namaz kılsın hükmünü beyan buyurmuştur. Hanefi fukahasının indinde bu namaz vaciptir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh ise sünnet olduğunu esas almıştır. Terviye gününden bir gün önce imam bir hutbe okur. Bu hutbede insanlara haccın menasikini izah eder. Hac esnasında 3 hutbe vardır. Bunlar 1. Terviye gününden bir gün önceki hutbe, 2. Arefe günü Arafat'ta okunan hutbe, 3. Zilhicce'nin 10. günü, bayramın ilk günü Mina'da okunan hutbedir. Bu hutbeler arasında oturulmaz. Ancak Arefe günü okunan hutbe 2 hutbe olduğu için ikisinin arasında bir miktar oturulur. Bu hutbelerin hepsi zevalden, yani öğle namazından önce okunur. Yalnız Arefe günü hutbe zevalden sonra, fakat yine de öğle namazından az önce okunur. Tebyinde de böyledir. Terviye günü sabah namazından ve güneşin doğmasından sonra hep birlikte Mina'ya gidilir. Efdal olan budur. Ancak güneş doğmadan önce gidilmiş olsa da caizdir. O gece Mina'da geçirildikten sonra Arefe gününün sabah namazı eda edilir. Daha sonra topluca Arafat'a doğru yola çıkılır. Mükellefin Mekke'de geceleyip Arefe gününün sabah namazını orada kıldıktan sonra Arafat'a yönelmesi ve Mina'ya da uğraması caizdir. Fakat böyle yapmak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk etmek olduğu için güzel bulunmamıştır. İmam-ı Merginani, terviye gününde Mekke'de sabah namazını kıldığı zaman Mina'ya hareket edilir, Arefe günü sabah namazını kılıncaya kadar orada ikamet edilir. Zira rivayet edildi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem terviye gününde Mekke'de sabah namazını kıldı. Güneş doğduktan sonra Mina'ya hareket etti. Mina mevkiinde öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını eda etti. Sabah namazından sonra Arafat'a doğru yola çıktı. Şayet Arefe gecesi Mekke'de kalıp sabah namazını orada eda ettikten sonra Arafat'a doğru yola çıksa ve Mina'ya uğrasa kifayet eder. Zira Mina'da Arefe gününde herhangi bir hac menasikini eda etmek söz konusu değildir. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk etmesi sebebiyle hata etmiş olur hükmünü beyan etmektedir. Mina'dan topluca Arafat'a doğru hareket edilir. Bir müminin Mina'dan güneş doğmadan önce tek başına Arafat'a doğru hareket etmesi, tekebbür tehlikesi dikkate alınarak hoş bulunmamıştır. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh El-Asıl isimli eserinde, Arafat'a cemaat halinde inmek esastır. Zira tek başına inmekte tekebbür, kibirlenme tehlikesi vardır. Hal ise tevazu ve ihlası gerektirir. Cemaat halinde dua ve ibadetin kabulü daha umulan bir husustur, hükmünü beyan etmiştir. Arafat'ın her yeri vakfe için müsaittir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Arafat'ın her yeri vakfe için uygundur, ancak batn-ı areneden uzak durunuz. Müzdelife'nin her yerinde vakfe yapılabilir, fakat Muhasir Vadisi'nden uzak durunuz, hükmünü beyan buyurmuştur. Vakfede en faziletli mekan Cebel-i Rahme denilen kısımdır. Zevalden sonra hac emiri veya imam hutbeye çıkar ve müezzinde ezan okur. Tıpkı cuma namazında olduğu gibi hac emiri veya imam hutbeyi okur. Fetevai Hindiye'de imam bu hutbede insanlara Arafat ve Müzdelife vakfelerini, şeytan taşlamanın hükmünü ve mahiyetini, kurban kesmeyi, tıraş olmayı, ziyaret tavafını ve bayramın ikinci gününe kadar hacda yapılması icap eden bütün amellerin nasıl eda edileceğini izah eder. Gayetüs Suruci'de de böyledir. Sonra minberden iner, öğle namazının vaktinde öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim birlikte kıldırır. Bu namazlarda imam açıktan okumaz, gizli kıraat eder. Bu namazlar için Sadece bir ezan okunur ve kamet getirilir. Serasi'nin muhitinde de böyledir. Bu iki namaz esnasında öğle namazının ilk sünnetinden başka nafile bir namaz eda edilemez. Bunların arasında nafile namaz kılınırsa mekruh olur. Ayrıca böyle bir durumda ikindi ezanı tekrar okunur. Kafi'nde de böyledir. Keza bu iki namaz arasında yemek, içmek ve benzeri şeylerle meşgul olmak da mekruhtur. Siracül ve Haç'ta da böyledir, hükmü kayıtlıdır. Bundan sonra hac emiri veya imam sünnet olan gusül abdestini alır ve Cebel-i Rahme'nin yakınında Kabe-i Muazzama istikametine dönerek vakfeye durur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vakfelerin en hayırlısı kendisiyle kıbleye istikbal edilendir buyurduğu bilinmektedir. Arafat vakfesinin iki şartı vardır. Birincisi vakfenin Arafat'ta yapılması, ikincisi vakfenin belirli zamanda eda edilmesidir. Niyet etmek vakfenin şartlarından değildir. Ancak niyet etmek ve kıbleye karşı vakfede durmak eftaldir. Vakfeyi güneşin battığı zamana kadar uzatmak vaciptir. Vakfenin sünnetleri ise şunlardır. Gusül abdest almak, iki hutbe, öğle ve ikindi namazlarını cem etmek, bu namazlardan sonra vakfe yapma hususunda acele etmek, oruçlu olmamak, devamlı abdestli olmak, imama yakın bulunmak ve onun arkasında olmak, vakfeye kalben hazır olmak ve dünyevi kaygılardan, endişelerden ve dünyevi işlerden zihnen sıyrılmak, vakfe esnasında dua ile meşgul olmak ve kafirlerin gelip geçeceği yollarda vakfe yapmamak. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vakfe yaptığı siyah ve büyük kayanın yanında vakfe yapmak. Eğer oraya yaklaşmak güç ise imkan nispetinde yakın olmaya çalışmak, Bahru Raik'te de böyledir. Vakfe sırasında dua etmek esastır. İmam-ı Merginani bu hususu izah ederken şunları kaydediyor. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vakfe esnasında dua ettiği rivayet edilmiştir ve denilmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek isteyen miskin gibi ellerini uzatarak Arefe gününde dua ederdi. Mükellef dilediği gibi duada bulunur. Her ne kadar bazı dualar hususunda eserler varit olmuşsa da. Fetevai Hindiye'de alimlerimiz vakfeye mahsus muayyen bir dua rivayet etmemişlerdir. Çünkü insanlar burada gönüllerinden geçtiği gibi dua ederler. Bedai'de de böyledir. Ancak Arafat'ta ekseri insanların yaptıkları dua şudur denilmektedir. Manası Allahu Teala Celle Celaluhu'dan başka ilah yoktur. Bütün putları ve tağutları reddederim. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun ortağı yoktur. Hüküm koyma hakkı, mülk ona aittir. Hamd da yalnız ona mahsustur. Hayat veren de öldüren de odur. Allahu Teala Celle Celaluhu mutlak hayat sahibidir. Katiyen ölmez. Hayır onun kudret elindedir ve Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ancak Allahu Teala Celle Celaluhu'ya kulluk ederiz ve Allahu Teala Celle Celaluhu'dan başka Rab, terbiye edici, hüküm koyucu tanımayız. Allah'ım kalbime nur ver, kulağıma nur ver, gözüme nur ver. Allah'ım kalbimi genişlet ve benim işimi kolaylaştır. Allah'ım bu yer cehennem ateşinden sana sığınmanın ve ondan korunmak isteyenin makamıdır. Affınla beni cehennem ateşinden koru ve rahmetinle beni cennetine koy. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Beni İslam'a kavuşturduğun gibi onu benden sıyırıp alma ve beni ruhumu alıncaya kadar İslam üzere bulundur. Allah'ım ben İslam üzereyim. Güneş battığı zaman Ulul Emir, Hac Emiri ve cemaat sükunet ve vakarla Müzdelife'ye hareket ederler. Müzdelife'ye giderken yavaş yavaş yürümek eftaldir. Fetevai Hindiye'de hacıların Müzdelife'ye hac emiriyle birlikte dönmeleri ve onun önüne geçmemeleri uygun olur. Ancak hac emiri güneş battıktan sonra yakalırsa Müzdelife'ye vaktinde girebilmek için cemaat ondan önce gider. El-İhtiyar Şerhül Muhtar'da da böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Müzdelife'ye doğru harekete geçen mükellef tekbir, kelime-i tevhid ve devamlı olarak telbiye getirir. Allahu Teala Celle Celaluhu'ya hamdü senada bulunur ve bol bol istiğfar eder. Müzdelife'de yatsı namazının vakti girince müezzin ezan okur ve bunun arkasından kamet getirir. Hazreti Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam ve yatsı namazını bir tek ezan ve ikametle cem etti buyurulmuştur. Dolayısıyla Ulul Emir veya Hac Emiri ile birlikte cemaat önce akşam namazını, daha sonra da yatsı namazını arka arkaya kılarlar. Bu iki namaz arasında katiyen nafile namaz kılınmaz. Fetevai Hindiye'de Müzdelife'de akşam ve yatsı namazını cem-i tehirle tek başına kılmak caizdir. Bu Arafat'taki cem-i takdimin hilafınadır. Ancak eftel olan cemaat olarak imamla birlikte kılmaktır. İzahta da böyledir. İmam Mahbubi Müzdelife'deki cemde hutbe, ulul emir, cemaat ve ihram şart kılınmıştır demiştir. Kifayede de böyledir. Yatsı namazı kılındıktan sonra Müzdelife'de gecelenir. Muhitte de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Müzdelife'de gecenin bir kısmını dua ve zikirle geçirmek müstehaptır. Mükellef şeytan taşlamada kullanmak üzere nohut büyüklüğünde 70-80 adet taş toplar ve güzelce yıkar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'de sabah namazını gecenin son karanlığında eda etmiştir. Dolayısıyla fecr-i sadık beklenmez. Tıpkı Arafat'ta ikindinin öne alındığı gibi erken kılınması caiz olur. İmam veya Hac-ı Emiri sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra vakfe yapar. Fetevai Hindiye'de vakfe esnasında cemaat imamın ardında ve dilediği yerde durur. Serahsi'nin Muhitinde de böyledir. Müzdelife'de Kuzeh Dağı'nın başında ve imamın arkasında vakfe yapmak daha efdaldir. Tahavi Şerhinde de böyledir. Vakfe esnasında Allahu Teala Celle Celaluhu hamdü senada bulunulur. Tehlil, tekbir, telbiye ve Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirilir. Zaat'ta da böyledir. Muassir Vadisi'nin dışında Müzdelife'nin her yerinde vakfe yapılabilir. Fetevai Kadıhan'da da böyledir. Muassir Vadisi, Batn-ı Muassir denilen mevkiye gelen mükellef, eğer yaya yürüyorsa süratini artırır, binekli ise hayvanını harekete geçirir ve bir ok atımı kadar böyle yapar. Kirmani böyle söylemiştir, Hidaye Şerhinde de böyledir, hükmü kayıtlıdır. Müzdelife'de vakfenin vakti fecrin tuluğundan, ortalığın iyice ağarmasına kadardır. Güneş doğunca Müzdelife vakfesinin vakti tamam olur. Fecrin doğmasından önce hiçbir mazereti yokken Müzdelife'yi terk eden kimsenin bir kurban kesmesi gerekir. Hava iyice aydınlandıktan sonra ve güneş doğmadan az önce imam cemaatle birlikte Müzdelife'den Mina istikametine hareket eder. Müzdelife'den yola çıkmanın son haddi güneşin doğmasına iki rekat namaz kılabilecek kadar bir müddetin kalmış olduğu andır. Selasi'nin Muhitinde de böyledir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz ki bugünkü ibadetimizin menasikimizin birincisi taş atmamız, sonra kurban kesmemiz, sonra da tıraş olmamızdır buyurduğu bilinmektedir. Mina'ya varan mükellef Akabe cemresinin bulunduğu yere gelir ve bu cemreye 7 adet nohut büyüklüğünde Müzdelife'den topladığı taş atar. Her taşı atarken tekbir alır. Tesbih ve tehlil getirmek de caizdir. Telbiye ilk taşın atılması ile birlikte kesilir. Zira Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Akabe cemresine attığı ilk taş ile birlikte telbiyeyi kestiğini Hazreti Cabir radıyallahu anh rivayet buyurmuştur. Mükellef Akabe cemresine taş atarken şu duayı okur. Bismillahi vallahu ekber. Rağmen lişşeytani ve hizbihi Allahümme ceal haccı mebruran ve sa'yi meşkuran ve zenbi mağfuran. Manası Allahu Teala Celle Celaluhu'nun adıyla başlarım. Yemin ederim ki Allah Celle Celaluhu en büyüktür. Şeytan ve şeytanın partisine, düzenine hareket olsun ve şeytani güçler kahrolsunlar diye bu taşları atıyorum. Allah'ım haccımı kabul buyur, sahi gayretimi şükre layık eyle ve günahlarımı bağışla. Şeytan taşlarken müminlerin birbirlerine eziyet vermemeye gayret etmeleri esastır. Nitekim Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birbirinize eziyet vermeden ufak taşları atmanızı lüzumlu görürüm buyurduğu bilinmektedir. Akabe cemresine 7 taş atıldıktan sonra kurban kesme gündeme girer. Yalnız hacca niyet etmiş olan kimselere müfride İfrat haccı yapan kimseye kurban kesmek vacip değildir. Bunlar kurban kesmek istemiyorlarsa başlarını tıraş ederler. Temettü ve kıran haccını yapan kimselere kurban kesmek vaciptir. Bunlar kurbanlarını kestikleri an saçlarını tıraş ederler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarını tıraş edenlere Allah rahmet etsin duasında bulunduğu bilinmektedir. Hanefi fukahası, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme iktida noktasından saçın tamamını tıraş etmek eftaldir hükmünde ittifak etmiştir. Ancak bir özürü mevcutsa kısaltmakla yetinir. Fetevai Hindiye'de, ihramdan çıkmak için makineyle tıraş olmak caizdir, Siracül ve Haç'ta da böyledir. Tıraş olma esnasında berberin, tıraş eden kimsenin sağdan başlaması ve tıraş olan kimsenin başının sol yarısını önce tıraş etmesi sünnettir. Fethül Kadir'de de böyledir. Tıraş olduktan sonra saçı defnetmek müstehaptır. Aynı şekilde tıraş olurken dua etmek ve tekbir getirmek de müstehaptır. Tıraş olduktan sonra saçın atılmasında da bir beis yoktur. Ancak helaya veya yıkanılan yere atmak mekruh olur. Bahrur Raik'te de böyledir. İhramdan çıkınca tırnakları kesmek, bıyığı kısaltmak, tıraştan sonra etek tıraşı yapmak da müstehaptır. Gayetül Suruci ve Şerhül Hidayede de böyledir. Tıraş olan kimse sakalından bir şey almaz, alırsa bir şey de lazım gelmez. Tebyinde de böyledir, hükmü kayıtlıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Akabe cemresini taşlayıp kurbanını kesen ve tıraşını olan mükellefle ilgili olarak onun için her şey helaldir ancak kadınlar, yani cinsi münasebet değil, hadisi şerifini esas alan Hanifi fukahası, ihram sebebiyle haram olan şeyler kadınlarla cinsi münasebet ve cinsi münasebetin davetçisi hükmünde olan öpme, kucaklama vesaire hariç helal olur hükmünde ittifak etmiştir. Akabe cemresini taşlayan, kurbanını kesen ve tıraşını olan mükellef mümkün olursa aynı günde ziyaret tavafını yapar. Bu tavaf farzdır. Aynı gün mümkün olmazsa bayramın ikinci ve üçüncü gününde eda eder. Daha fazla tehir etmez. Fetevai Hindiye'de tıraş olan kimseye bu tıraşı ile kadınla cinsi münasebet hariç diğerleri helal olmuştu. Ziyaret tavafının ilk dört şavtını yaptığı zaman kadınla cinsi münasebet kendisine helal olur. Çünkü tavafın bu ilk dört şavtı rükündür. Kalan üç şavtı ise vaciptir. Bir kimse Akabe cemresini taşlayıp kurban kesip tıraş olduktan sonra tavaf etmedikçe aradan uzun yıllar geçse bile kendisine kadınla münasebet helal olmaz. Bu hususta icma vardır, hükmü kayıtlıdır. Hacc-ı ifrada niyetli olan mükellef daha önce kudüm tavafından sonra Safa ve Merve arasında sayını eda etmişse bu farz olan tavaftan sonra say etmez. Kıran ve temettü hacına niyetli olanlar ise ziyaret tavafından sonra say ederler. Daha sonra yeniden Mina'ya dönülür ve orada gecelenir. Bunun sünnet olduğu bilinmektedir. Hac ibadetini eda eden mükellef bayramın ikinci günü güneş zeval noktasına vardıktan sonra üç cemreyi de taşlar. Taş atmaya Hayf mescidinin yakınında olan cemreden başlar ve ona yedi taş atar. Her taşı atarken Allahu Ekber der. Daha sonra onu takip eden cemreye ki buna cemretül vusta, orta şeytan denir, yedi taş atar. Sonra Akabe cemresine gelir ve ona da yedi taş atar. Küçük ve orta cemrelerin yanında bir miktar durması icap eder ancak son cemrenin yanında durması gerekmez. Kafi'de de böyledir. Bayramın üçüncü gününde de tıpkı ikinci gününde olduğu gibi zeval vaktinden sonra cemreleri taşlar. Bundan sonra eğer Mina'dan ayrılmak isterse dördüncü günün taşları sakıt olur. Ancak Mina'da kalırsa bütün cemrelere yedişer taş daha atar ki toplam 70 taş olur. Mekke'nin dışından gelen mükellefler ayrılmak istedikleri zaman veda tavafını yapmak durumundadırlar. Esah olan kavle göre veda tavafını yapmak hac ibadetini eda edenler için vaciptir, umre yapanlar için ise gerekli değildir. Ayrıca veda tavafı hayızlı ve nifaslı olanlara, haccı zayi etmiş bulunanlara da vacip değildir. Serasi'nin Muhitinde de böyledir. Veda tavafı yedi şaft olarak eda edildikten sonra Makam İbrahim'e veya Mescid-i Haram'ın müsait bir yerine geçilerek Tavaf namazı 2 rekat olarak kılınır. Daha sonra zemzem suyundan içmek üzere kuyuya inilir ve kıbleye karşı dönülerek ayakta içilir. Bu sırada mükellef içinden geldiği gibi dua eder. Kabe-i Muazzama'nın kapısı ile Hacerü'l-Esved arasında kalan Mültezem denilen yerde sağ el kapıya doğru uzatılarak Allahu Teala Celle Celaluhu'dan rahmet dilenir ve gözyaşı dökülür. Yeryüzü müstekbirlerine ve tağutlara karşı müminlerin muzaffer olması için dua edilir. Cihat gayreti ve şehadet mertebesinin üstünlüğü dikkate alınarak şehit olma arzusu beyan edilir. Bir müddet tekbir, kelime-i tevhid ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirildikten sonra Hacerül Esved istilam edilir. Daha sonra yüzü Kabe-i Muazzama'dan ayrılmadan huşu ve ihlas içerisinde mescitten çıkılır. Kadınların hac işleri. Hac ibadetine eda hususunda kadın ile erkek arasında herhangi bir fark yoktur. Yalnız şu hususlarda farklılık söz konusudur. 1. Kadınlar erkekler gibi başlarını açamazlar. Yalnız yüzlerini açık bulundururlar, peçe kullanmazlar. 2. Telbiye getirirken seslerini ancak kendileri işitecek kadar yükseltirler. 3. Safa ile Merve arasında say ederken yeşil işaretler arasında koşmazlar ve tavaf esnasında remel yapmazlar. 4. Saçlarını dibinden tıraş etmezler, ancak uçlarından biraz keserler. 5. Kalabalık ve sıkışık durumlarda Hacerül Esved'i istilam etmezler. 6. Safa ve Merve tepelerine çıkmazlar. 7. Kendilerine ait her çeşit dikişli elbise ve ayakkabı giyerler. Hayız ve nifas hallerinde temizlik için yıkanırlar ve tavaftan başka bütün vazifelerini yaparlar. Hayız ve nifas sebebiyle farz olan ziyaret tavafını yapamayanlar temizlendikten sonra bu farzı eda ederler. Erkekliği ve dişiliği meşkuk olan, hünsai müşkil durumunda olan kimseler kadınlar hükmüne tabidir. Yani hac ibadetini kadınlar gibi eda ederler. İhramlı olan bir kimse Mekke-i Mükerreme'ye uğramadan Arafat'taki vakfeye yetişirse hac ibadetine kavuşmuş demektir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hac Arafa'dır. Kim Arafa'ya kavuşursa hacca kavuşmuş demektir. Kim de Arafa'yı fevt ederse, kaçırırsa haccı kaçırmış demektir buyurduğu bilinmektedir. Arefe gününün zevalinden itibaren Kurban Bayramı gününün fecri doğuncaya kadar Arafat'ta bir müddet vakfeye yetişen kimse farzı eda etmiş olur. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Merhamet seferberliği. Merhametsiz bir dünyada yaşıyoruz. Dünyaya merhameti öğreten ve merhamet örnekliği teşkil eden bir medeniyetin mirasçıları olan Müslüman toplumlar da maalesef son yıllarda merhameti ciddi anlamda kaybetmeye başladığı gibi ülkemizde de can yakıcı merhametsizlik örnekleri görülür oldu. Daha geçenlerde 4 aylık bir bebeği çalanlar sıkışınca onu gözlerini kırpmadan 4. kattan apartman boşluğuna atabildiler. Neyse ki Allah'ın lütfu ve inayetiyle bebek yaralı kurtuldu. Aynı günlerde 4 yakınını öldüren biri sonra kendini de öldürdü. Keza her gün ya eşini, ya ana babasını, evladını veya öz kardeşini yahut mümin kardeşini vahşice öldürenlerin haberleri düşüyor medyaya. Ne oluyoruz? Düşmanlarına bile merhamet eden ama özellikle kendi aralarında merhametli olmaları gereken Müslüman insanımız neden bu kadar merhametsiz hale gelebildi? Merhamet, mümin bir toplumun ayrıcalıklı bir vasfıdır. Onlar katı kalpli, merhametsiz ve zalim bir toplum değildir. Aksine müminler, insanlık içinde merhametli, şefkatli ve birbirinin dert ortağı olan bir toplumdur. Şahıs olarak bir mümin Allah'ın merhametinin bir gölgesidir. Toplum olarak da müminlerdeki bu özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temsil eder ki Kur'an-ı Kerim onu şöyle tasvir eder. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 107. ayet. Beled suresinin 17. ayetinde iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhameti tavsiye edenlerden olmakla sarp yokuşu aşmanın mümkün olabileceği beyan edilir ve 18. ayette de işte bunlar sayanın adamlarıdır buyurulur. Merhamet, rahmet, acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek anlamlarına gelen rahm kökünden türemiştir. İsim olarak hayır, iyilik, ihsan, nimet ve kalp inceliği demektir. Kur'an'da 114 ayette rahmet kelimesi geçerken bir ayette de merhamet geçer. Beled suresinin 17. ayetinde. Allah'ın Erhamur Rahim'in Rahman, Rahim ve Zürrahmeti sıfatları da aynı kökten gelir. Dilimize asli anlamıyla yerleşmiş odak bir kavram olan rahmet ve merhamet terimleri, insan, toplum ve aile ilişkileri bağlamında daha bir anlam ve derinlik kazanır. Özellikle aile kurumu, meveddet, Allah için sevme ve merhametle beslenerek ayakta kalır. Kendileriyle huzura ermeniz için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve rahmet kılması da onun ayetlerindendir. Rum Suresi 21. Ayet. Anne rahmi merhamet ve rahmetin yatağıdır. Çocuklar da ailedeki sevgi ve merhamet bağını pekiştiren asli unsurlardır. Bir bedevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Çocuklarınızı öper misiniz? Biz onları öpmeyiz." deyince o şöyle buyurdu. "Allah senin kalbinden merhameti çıkarmışsa ben ne yapabilirim?" Benzer bir durumda yine Resulullah'ın ifade buyurduğu "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." hadisi şerifinde de aile hayatından tüm ilişkilere kadar egemen kılınması gereken merhamet ilkesiyle karşılaşırız. Mutlak ve izafi merhameti bir temsille anlatan şu hadisi şerifse, kainatın merhametle ayakta durduğundan hareketle tüm insan ilişkilerinin merkezine merhametin konulması gereğini işaret eder. Aziz ve yüce Allah merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhamet paylaştılar da at yavrusuna zarar verme korkusundan dolayı ayağını kaldırır onu korur.
Beled suresi 17. ayette vurgulandığı üzere özellikle yetime ve yoksula sahip çıkmak konusunda birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye eden müminler, toplumsal hayatın her alanında ve özellikle aile hayatı içinde meveddet ve merhameti ayakta tutmak için ısrar ve sabır göstermek durumundadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla üzerinde durduğu şey, ümmeti arasında yaymaya çalıştığı yüksek ahlaki meziyetti ki, bu rahmet, merhamet özelliğidir. Peygamberimizin irşatları incelendiğinde anlaşılacaktır ki, bu mesele onun önünde en önemli meseleydi. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki gök sahibi de size merhamet etsin buyurdu. İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dedi. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklere ilgi göstermeyen bizden değildir. Şimdi bu ayeti kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında Müslümanların ayırt edici özelliklerinden biri olan merhameti yeniden kuşanmak için hep birlikte külli bir merhamet seferberliği başlatmalıyız. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Dersler'de yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 140. sayfasında yer alan 4. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Programımızın bir önceki bölümünde sayfa 140'ta yer alan 4. alıştırmadan 3 cümleyi okuduk. 3 cümle üzerinde durduk. Şimdi 4. alıştırmadan inşallah programımıza Bismillah demiş olalım. Bu alıştırmada sizden istenen şey şuydu, hatırlarsanız. Bu sorulara içinde tesniye isim bulunan cümlelerle cevap ver. Kem lugaten tarifu cümlesini, sorusunu daha doğrusu, arifu lugateyni kem sureten hafizti ya Meryem'u sorusunu, hafiztu sureteyni ve kem risaleten ketebte ya Ahmedu sorusunu, ketebtu risaleteyni şeklindeki cümlelerle cevaplamıştık hatırlarsanız. Dördüncü soru şu şekilde: kem hayyeten katelte ya ammi, amca kaç yılan öldürdün? Peki amcamız bu sorumuzu iki yılan öldürdüm anlamını taşıyan bir cümleyle cevaplamış olsun. Ne der, ne demeli? Gateltu hayyeteyni. Gateltu hayyeteyni, iki yılan öldürdüm. Es-sualul hamis, beşinci soru. Kem defteran işterayte ya ahi, kardeşim kaç defter aldın, kaç defter satın aldın? Muhatabımız konumundaki kişi bu soruyu şöyle cevaplar: İşte raytu defterayni, iki defter satın aldım. Es-sualus sadis, kem sualen se'elleke ya da se'elleki el-müderrisu. Muhatabımızın erkek ya da bayan oluşuna göre se'elleke ya da se'elleki şeklinde okuruz buradaki ifadeyi. Kem sualen se'elleke yahut se'elleki el-müderrisu, hoca, öğretmen sana kaç soru sordu? Bu soruyu şöyle cevaplar muhatabımız: Se'eleni el-müderrisu su'aleyni. Se'eleni el-müderrisu su'aleyni. Öğretmen bana iki soru sordu. Es-su'alus sabi', yedinci soru. Kem ta'iraten ra'eyte yahut ra'eyti fil matari. Havaalanında kaç uçak gördün? Bu sorunun cevabı şöyle olmalı: Ra'eytu fil matari ta'irateyni. Ra'eytu fil matari ta'irateyni. Havaalanında iki uçak gördüm. Es-su'alu thamin, sekizinci soru. Kem mindilen gaselet uhtuke yahut uhtuki. Kız kardeşin kaç mendil yıkadı? Sorunun cevabını veriyorum. Gaselet uhti mindileyni. Burada yer alan ve şu an üzerinde durduğumuz, cevaplarını verdiğimiz sorulara cevap verme işi haddi zatında sizin için ödevdi. Siz ödevlerinizi umuyorum, ümit ediyorum yaptınız. Şu an benim verdiğim cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırıp kontrol ediyorsunuz. Gaselet uhti mindileyni cümlesinden sonra 9. soruya geçelim. Es-su'alu tâsi' Kem muştan turidu? Kaç tarak istiyorsun? Kaç tarak istiyorsun? Peki ben iki tarak istiyorum anlamındaki cümle şöyle olmalı. Uridu muştayni. Uridu muştayni. İki tarak istiyorum. Es-su'alul aşir. 10. soru. Kem mihaddeten ala seririke yahut ala seririki. Yatağının üzerinde, yatağında kaç yastık var? Peki yatağımda iki yastık var anlamındaki cevap nasıl olmalı? Ala seriri mihaddetani şeklinde olmalı. Hocam ben bu soruyu şöyle cevaplamıştım. Ala seriri mihaddeteyni şeklinde cevaplamıştım diyen, cevabının böyle olduğunu söyleyen bir öğrencim, bir dinleyicim varsa bu cevabın doğru olmadığını, doğru cevabın ala seriri mihaddetani şeklinde olması gerektiğini ifade edeyim ve fakat arkasından da hemen şunu ekleyeyim. Burada bir teknik hata olmuş. Sehven böyle bir soru konulmuş buraya. Haddi zatında bu soru, yani kem mihaddeten ala seririke ya da ala seririki şeklinde okuduğumuz soru burada değil de, dördüncü alışmada değil de, bir önceki sayfada, sayfa 139'da verilen üçüncü alıştırmada yer almalıydı. Dikkat ederseniz sayfa 139'da 3. alıştırmada kem ehan lek kem kitaben indek şeklindeki sorulara benzer bir soru. Sayfa 140'daki 4. alıştırmanın 10. sorusu bir önceki alıştırmaya ait olmalıydı. Yani bu cümle burada yer almamalıydı. Niye derseniz kem mihaddeten ala seririk sorusuna vereceğimiz cevapta tesni olan mihadde kelimesini, daha doğrusu soruda tekil olarak, müfred olarak verilen ve fakat cevapta tesniye halini kullanmamız istenen mihadde kelimesinin bu soruya verilecek cevaptaki konumu nasb hali değil, nasb durumu değil, raf hali, raf durumu olmalıdır. Ala seriri mihaddetani şeklinde tesniyenin raf durumu olan elifle kullanılmalıdır. Haddi zatında bu cümle dışındaki, yani kem mihaddeten ala seririke cümlesi dışındaki yukarıda yer alan 9 soruya verilecek olan cevapların tamamında cevap cümlesinde geçecek, zikredilecek olan tesniye isim hep eyni şeklinde bir sesle nasb durumunda nasb alameti ya olacak şekilde kullanıldı. Bu şekilde kullanılmalıydı. Peki sehven bu soru buraya yazılmış diye düşünelim. Bu soruyu ister iptal edin, bu grupta yer almasın, 3. gruba taşıyın. İsterseniz de yapmış olduğum bu açıklamaları göz önünde bulundurarak bulunduğu yerde muhafaza edin. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sayfa 140'ta 4. alıştırmayı tamamladık. Tesni olan ismin nasb halinin, nasb durumunun bilgisinin pekiştirilmesini hedefleyen 4. alışmayı bitirdik. Şimdi tesniyenin cer durumunun, cer durumunda cer alametinin ya oluşunun bilgisini pekiştirmeyi hedefleyen 5. alışmaya geçiyoruz. Ecib anil esiletil atiyeti mustamilen el musenna, tesniyeyi kullanarak aşağıdaki soruları cevapla anlamında bir başlık görüyoruz. Birinci soruyu okuyorum. Es-su'alul evvel. Bikem riyalen işterayti hâzihil mecellete ya aminetu. Amine, bu dergiyi kaç riyale daha doğrusu aldın? Amine, bu dergiyi kaç riyale aldın anlamında bir soru. Amine bu soruya vereceği cevapta ben bu dergiyi 2 riyale satın aldım diyecek. Burada sorulan, burada size yöneltilen soruların tamamını cevaplarken cevap cümlenizde mutlaka tesneyi kullanacaksınız. İşteraytu hazihil mecellete bir riyaleyni. Cevap bu şekilde olacak. İşteraytu hazihil mecellete bir riyaleyni. Bu cümlede riyaleyn kelimesi başında bulunan bir harfi cerri ile mecrurdur ve cer alameti yağdır diyeceğiz. Es-sual-ı thani, ikinci soru. Bikem dolaran işteraytum hazihil ezrara ya ihvanu. Kardeşler, bu düğmeleri kaç dolara aldınız? Anlamındaki bu soruyu, biz bu düğmeleri 2 dolara satın aldık anlamını ifade edecek, bu anlamı taşıyacak bir cümleyle cevaplayacağız bu soruyu. Peki, İşterayna hazihil ezrara bi dolarayni diyeceğiz. İşterayna hazihil ezrara bi dolarayni. Es-sualu thalith, üçüncü soru. Bikem rubiyyeten işteraytunne hazel muşta ya ehavati. Bacılarım, bu tarağı kaç rubiyeye aldınız? Bu tarağı biz 2 rubiyeye satın aldık anlamındaki cevap cümlesi şöyle olacak. İşterayna hazel muşta bi rubiyyeteyni. İşterayna hazel muşta bi rubiyyeteyni. Bu tarağı 2 rubiyeye aldık. Es-sualur rabi'a, dördüncü soru. Bikem cüneyhen işterayti hazihil mir'ate ya ummi. Anne, bu aynayı kaç cüneyhe aldın? Anne, bu aynayı kaç cüneyhe aldın? Peki, çocuğunun bu sorusunu cevaplayacak olan anne şöyle cevap verecek çocuğunun bu sorusuna. İşterayti hazihil mir'ate bi cüneyheyni. İşteraytu hazihil mir'ate bi cüneyheyni. Bu aynayı 2 cüneyhe aldım. Es-sualul hamis, 5. soru. Bikem lugaten ketebtel unvane alel zarfi ya aliyyu. Bikem lugaten ketebtel unvane alel zarfi ya aliyyu. Ali, adresi zarfın üzerine kaç dilde yazdın? Peki Ali bize cevaben vereceği cümleyi şu anlamı taşıyacak şekilde kuracak. Ne diyecek bize Ali? Zarfın üzerine adresi 2 dilde yazdım. Ketebtul unvane ala zarfi bi lugateyni. Ketebtul unvane ala zarfi bi lugateyni. Es-sualu sadis, 6. soru. Minkem baben haracat tullabu minel kulliyeti. Öğrenciler fakülteden kaç kapıdan çıktılar? Öğrenciler fakülteden kaç kapıdan çıktılar? Peki ne diyeceğiz? Öğrenciler fakülteden 2 kapıdan çıktılar. Haracat tullabu minel kulliyeti min babeyni. Haracat tullabu minel kulliyeti min babeyni. Öğrenciler fakülteden 2 kapıdan çıktılar anlamını taşıyan bir cümleyle söz konusu soruyu cevaplamış olduk. Efendim, bir sonraki sayfada, sayfa 141'de, sayfa başında 7 numaralı cümleyi görüyoruz. İlâkem saydeliyeten zehebte ya hamidu. İlâkem saydeliyeten zehebte ya hamidu. Hamid, kaç eczaneye gittin anlamındaki bu soruyu Hamid şöyle cevaplamalı. Zehebtu ila saydeliyeteyni. 2 eczaneye gittim. Es-sualu thamin, 8. soru. Fikem sahifeten qara'te yahut qara'ti hazel habera. Bu haberi kaç gazetede okudun? Muhatabımız erkekse fikem sahifeten qara'te deriz. bayansa fi kem sahifeten qara'ti deriz. Fi kem sahifeten qara'te yahut qara'ti hazel habara. Bu haberi kaç gazetede okudun? Peki muhatabımız bu soruyu bu haberi iki gazetede okudum anlamına taşıyacak bir cümleyle versin. Qara'tu hazel habara fi sahifeteyni. Qara'tu hazel habara fi sahifeteyni. Bu haberi iki gazetede okudum. Es-su'alu tâsi'a, dokuzuncu soru. Bikem camiaten deraste yahut derasti. Kaç üniversitede okudun? Kaç üniversitede öğrenim gördün? Peki ne desin muhatabımız? İki üniversitede öğrenim gördüm. Peki bu sorunun cevabını size bırakayım hadi. Nasıl cevap verirsiniz? Ne dersiniz? İki üniversitede öğrenim gördüm anlamını ifade eden cevap cümleniz nasıl? Derastu bi camiateyni demelisiniz. Derastu bi camiateyni. Burada camiateyni kelimesinin başında kullandığınız bi harfi cerri de da içinde anlamını taşıyan fi harfi cerrinin yerine kullanılıyor. O halde ne diyecekmişsiniz? Derastu bi camiateyni. İki üniversitede öğrenim gördüm. İki üniversitede okudum. Es-su'alul aşir. Kem camiaten fi beledikum? Evet. Sizin ülkenizde kaç üniversite var? Peki yine aynı şekilde bu soru da 5. alışmanın 10. cümlesinde yer alan bu soru da diğer sorulara verilen cevaptan, daha doğrusu şöyle ifade edeyim, bu soruya kem camiaten fi beledikum sorusuna verilecek olan cevap cümlesindeki tesniyenin, tesniye ismin durumuyla 10. soru dışındaki diğer 9 soruya verilecek olan, verilen daha doğrusu cevaplarda yer alan tesniye ismin irab bakımından durumu birbirine benzemeyecek. Niçin? Çünkü kem camiaten fi beledikum sorusunun cevabı şöyle olmalı. Fi beledina camiatani. Bizim memleketimizde iki üniversite var. Peki şimdi burada camiatani ifadesi tesniye ama raf durumunda. Raf alameti de elif. Öyleyse bir önceki alıştırmada yani 4. alıştırmanın 10. cümlesinde yaptığımız açıklama burası için de geçerli. Ne demiştik? 4. alışmanın 10. cümlesi için bu cümleyi alıp bir önceki sayfada, sayfa 139'da yer alan 3 numaralı alışmanın sorularının yer aldığı gruba taşıyalım demiştik. Aynı şeyi burası için de söylüyorum sevgili öğrencilerim. Bu soruyu alalım. Kem camiaten fi beledikum sorusunu alalım ve efendim sayfa 139'da üzerinde durduğumuz 3 numaralı alışmanın sorularının yer aldığı gruba taşıyalım. Çünkü bu soruya verilecek olan cevapta geçecek olan, zikredilecek olan tesniye isim cer durumunda değil, raf durumunda olmak halinde zorunda. Ve fakat 5. alışmanın bu sorusu dışındaki diğer tüm sorularında ya da sorularına verilen cevapta yer alan tesniye isimler cer durumunda. Ne gibi? Bir riyaleyni, bir dolarayni, bir rubiyeteyni, bir cüneyheyni, bir lügateyni, min babeyni veya ila saydeliyeteyni, fi sahifeteyni, bir camiateyni ifadelerinde. Ki bunlar bu sorulara verdiğimiz cevapların tesniye olan isimleri. Bu ifadelerde söz konusu tesniye isimler cer durumundadır. Başlarında bulunan harfi cer bunları mecrur kılmıştır. Dolayısıyla bu isimler harfi cerle mecrurdur. Cer alameti yadır diye irab edilir. İsmun mecrurun bi harfi cerrin ve alamete cerrihi el ya لِأَنَّهُ مُسَنَّى şeklinde Arapça bir ifadeyle de irapları yapılır. Yani söz konusu isim başında bulunan harfi cerle mecrurdur. Cer alameti yağdır çünkü tesniyedir şeklinde tercüme edebileceğimiz bir Arapça tabirle irapları yapılır. Altıncı alıştırmaya geçmeden altıncı alıştırmanın sennil kelimeti leti tahteha hattun şeklindeki başlığının hemen üzerinde beşinci alıştırmanın onuncu sorusunun altında parantez içerisinde bikem riyalen bikem riyalin kilahuma sahihun şeklinde bir açıklama cümlesi görüyoruz sevgili öğrencilerim. Bu açıklamayı şöyle anlamalıyız. Bikem riyalen bikem riyalin. Bikem ifadesinden sonra gelen riyal kelimesini riyalen şeklinde mansup yahut riyalin şeklinde mecrur olarak okumak doğrudur, caizdir. İkisi de bu iki okuyuş şekli de sahihtir şeklinde bir açıklama var. O halde bikem ifadesinden sonra gelen ismi bikem riyalen örneğinde olduğu gibi mansup olarak yahut bikem riyalin örneğinde olduğu gibi mecrur olarak okumak mümkün. Her ikisi de doğru şeklinde bir açıklama burada dikkatlerimize arz edilmiş. Efendim 6. alıştırmada bizden ne isteniyor? Ona bakalım. Sennil kelimati leti tahteha hattun. Altı çizili olan kelimeleri tesniye yap. Peki o zaman burayı size ödev olarak tevdi edeyim. Siz burada altı çizili olan kelimeleri tesniye yaparak cümlelerinizi yazın. Programımızın gelecek bölümünde ben cevapları verince kendi cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olun. Efendim programımızın bu bölüm için tasarladığımız sürenin sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla Arapça öğreniminizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

ikide bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: ibadetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Bir tövbe,
1: bir tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası kanır. Gözyaşlarının

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
0: Özel efendim.

0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi daimen ala kulli hal ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimize her halükarda daima hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Siz değerli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim sizi sizden iyilerle karşılaştırmayı nasip eylesin. Yüce Rabbim bizleri cennete taşıyacak, bizlere ahireti hatırlatacak arkadaşlar, dostlar nasip eylesin inşallah. Rabbim elimizdeki imkanları ahirete dönük, ahirete yönelik kullanabilen kullarından eylesin. Evet, değerli dostlar, namaz nedir? Bu programımızda da namaz konumuza yine devam edeceğiz inşallah. Namaz, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmanın şifresidir. İyi bir insan olmanın, yani adam gibi adam olmanın şifresidir namaz. Böyle bir tarif getirirken, paragrafı nasıl tamamlayacağız? Bu bir cümle. Devamını nasıl getireceğiz? İnsanları kötülükten alıkoyan bir eylemdir, bir ibadettir, bir ameldir namaz. Bize yalanı terk ettirecek, bize iftirayı terk ettirecek, bize içkiyi, kumarı terk ettirecek. Bunu işleyenler için söylüyorum tabii. Yapanlar için söylüyorum. Dedikoduyu terk ettirecek. Efendime söyleyeyim, buna benzer birçok hatayı, günahı, haramı, kötülüğü terk ettirecek yegane amel namazdır. Biz bunları terk edince insanlık kalitemiz artacaktır. Adam olma kalitemiz artacaktır. Bu anlamda adam olmanın iyi bir insan olmanın şifresidir. Ve iyi bir Müslüman olmanın şifresidir de dedik. Niye? Çünkü bizim Müslümanlığımızı kalite katacak. Müslümanlığımıza kalite katacak, niteliğini artıracak. Bu anlamda söylemiş oldum. Namaz nedir? Namaz nizamdır dostlar. Namaz kılan bir insanın hayatında bir düzen vardır. Namaz düzendir. Namaz nasıl arınmaktı? Namaz nasıl temizlikti? Hem maddi hem manevi açıdan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinizin önünde bir nehir aksa dedi değil mi? Ve siz o nehirde günde 5 defa yıkansanız sizin üzerinizde kir kalır mı? Kirden eser olur mu? Hayır ya Resulallah. İşte namaz. Günde 5 defa manevi metafizik anlamda yıkanacaksınız, arınacaksınız ve insanda günah adına değil mi, hata kusur adına bir şey olur mu veya affedilmeyecek bir şey kalır mı? Hani yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyük günah irtikap etmedikçe, yani büyük günah işlemedikçe iki namaz arası günahlara kefarettir buyurdu. Büyük günahla ilgili de bazen bazı sorular soruluyor. Bir Müslüman, namaz kılan bir insan büyük günah işler mi? İşlemez diyemezsiniz. Ama Allah Celle Celaluhu'nun mümin olmanın vasıflarından bahsederken kesinlikle ısrar etmezler günahlarında. Günahlarında artı aşırı gitmezler. Zira Allah aşırı gidenleri sevmez. Belli bir noktadan sonra bir Müslüman büyük günahları işlemez. İşlediğinde asla ısrar etmez, tekrar etmez. Hemen Allah'a sığınır, tövbeye sığınır. Dedik ki bu anlamda namaz bir nizamdır. Bir başka anlamı getirecek olursak namaz farklılaşmaktır. Nasıl bir farklılaşmak? Namaz bir devrimdir dostlar. Namaz kılmadığımız bir zamanı alın, o zamana da Müslümanız elhamdülillah, Müslüman olduğumuzu söylüyoruz. Bir namaz kılmadığımız Müslümanlığımızla namaz kıldığımız Müslümanlığımızı bir karşılaştırın. Fakat bu geleneksel olmayacak. Bu içsel olacak, bu imani olacak, efendim bu Kur'ani olacak, bu Allah merkezli olacak. Namaz. O zaman bir bakın, nasıl bir devrim, nasıl bir inkılabın gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu anlamda farklılaşmaktır namaz. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Allah Celle Celaluhu secde izinden, secde eserinden bahseder. Secdenin yansımasından bahseder. Gerçekten madden de o yansır insana. Bir devrim gerçekleştirir. Manen de namaz bir devrim gerçekleştirir. Öyle bir farklılaşmaktır ki artık o Rabbi ile iletişime geçmiştir. Yaptığı her işte artık o namazı hesap eder. Namaza göre işlerini ayarlar. Böyle bir farklılaşmaktır. Peki namaz kılıp da namaza göre yemek saatlerini, efendim televizyon dizilerini, yemek yapma saatlerini ayarlamak nasıl? Namaza göre ayarlamak nasıl? Bunu da biraz düşünmemiz lazım. Evde eğer kadınlarımız dizi saatine göre namaz saatini ayarlıyorsa, eğer dizi saatlerine göre yemek yapma saatini ayarlıyorsa, işini ona göre yapıyorsa, burada bir sakatlık var. Burada bir problem var. Bu hususa da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Veyahut da işlerimizi erkek olsun kadın olsun namazı işimize göre kılarsak, işte bu namaz dostlar bizi taşımayacak. İyiliklere, güzelliklere taşımayacak. İyilik ve kötülükleri terk etmeye yardımcı olmayacak. Öncelik namaz. Farklılaşma buradan başlayacak. Nasıl? Diyelim ki şehirlerimizde, Allah'a hamdolsun, merkezlerimizde çok camiler var. Bazı yerlerde, merkezlerde gerçekten cami sıkıntısı yaşanıyor. Çok cami olmasına rağmen cemaat sayısı çok. Mahallelerimiz böyle değil maalesef. Köylerimiz böyle değil. Şehir merkezi de kalabalık olduğu için, nüfusu fazla olduğu için. Esnaflarımız namaz kılıyorlar. Ezan okunur okunmaz işini bırakıp namaza gidecek. Bu bir farklılaşmadır, bu bir tebliğdir, bu bir duruştur. Müşteri de bilecek ki benim bu esnafım bu saatte namazdadır. Ezan okunmuştur, o namazdadır. Bunu yapan kardeşlerimiz var mı? Var. Hani Medine'de, Mekke'de gidenler bilirler, görüyorlar. Ezandan önce işler durur. Ezan okununca herkes camiye koşar. Tüm hayat durur. Niye durur? Çünkü sen Allah'ın sana vermiş olduğu o günün bir kısmını kendi kazancına, kendi keyfine, kendin için kullanacaksın. İşte ezan okunduğu an o vaktini Rabbine ayıracaksın. Allah ile iletişime geçeceksin. Onunla konuşmaya, derdini ona anlatmaya, derdine derman bulmaya, ona kul olmaya. Ne kadar hoş, ne kadar güzel bir şey değil mi? Ama yok, bunu yapmıyorsak, işlerimiz bizi götürdü, öğle namazının ikindi namazına yarım saat kala dar vaktinde hemen alel acele, hele şu namazı aradan çıkartayım diyorsak, işte bu işte bir problem var, bir sorun var dostlar. Namaz farklılaşmaktır dedik, bizi bu şekilde farklılaştıracak. Namaz bir başka tanımıyla, bir başka anlamıyla Allah'a, Rabbimize ayırmış olduğumuz özel bir vakittir. Çok özel bir vakittir. Bunu böyle bilecek, namaza böyle gideceğiz. Eğer biz Allah'a, Rabbimize ayırdığımız, sahibimize, melikimize ayırdığımız özel bir vakit olarak bu bilinç ve şuurla namaza yaklaşırsak, herhalde işimiz çok da önemli değil. Yemeğimiz çok da önemli değil. Dizilerimiz çok da önemli değil. Şahsi işlerimiz, meşgalelerimiz, efendim keyfimiz çok da önemli değil. Çünkü ben, beni seven, merhametlerin en merhametlisi, bana her şeyden sayıyla ifade edemeyeceğim derecede bana merhametli olan, öldükten sonra mezar kapısından öteye bir tek o olan, Rabbime, sahibime ayırdığım özel bir vakit. Bu bir aşk, bu bir sevda. Eğer bu bir aşk, bu bir sevdaysa, bu bir sevgi, bu bir sevgiliyse, o zaman ben Rabbime ayırdığım özel bir vakit olur. Yok değilse maalesef angarya. Evet, bu anlamda Rabbimize ayırdığımız özel bir vakittir namaz. Eğer bir insan iman ettiğini, Müslüman olduğunu söylüyorsa, eğer Rabbisine böyle özel bir vakit ayırmıyorsa, oturup düşünmelidir. Veyahut insana sorarlar. Mesela namaz kılmanın en önemli şartlarından bazıları şunlardır. Bir, bebek olmayacaksın, çocuk olmayacaksın, ergenlik çağında olacaksın. İki, Müslüman olacaksın. Üç, deli olmayacaksın, akıllı olacaksın. Bir de diri olacaksın işte, yaşıyor olacaksın. Yaşıyor olurken de istersen hasta ol, istersen çok müzmin bir hastalığa yakalan, çok önemli değil. Önemli olan senin yaşaman. Yaşıyorsun, kendindesin, deli değilsin, bebek değilsin, çocuk değilsin ve bir de Müslümansın. Namaz kılmak zorundasın. Kılmadın, o zaman adama sorarlar. Deli değilsin, akıllısın, gayrimüslim değilsin, Müslümansın. Çocuk değil, bebek değil, ergensin, değil mi? Ölü değil, dirisin. O halde niye namazlı değilsin? Niye namaz kılmıyorsun diye adama sorarlar. Bunu da bir parantez olarak arz etmiş olayım değerli kardeşlerim. İşte Rabbimize ayıracağımız böyle özel vakitlerimiz 5 vakittir, değil mi? 5 vakit namazdır. Sonra nafile namazlarla biz bunları çoğaltabiliriz. Rabbimize daha çok özel zamanlar ayırabiliriz. Zaten o zamanı Rabbim bana ikram etmişti. Ben tekrar onu Rabbime ayırmam çok normal bir şey. Ayırmamam anormal. Evet, özel bir vakit. Nafile namazlarla çoğaltabiliyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi diyor, nafile namazlarla Rabbisine daha çok yaklaşır, daha çok yakınlaşır. Öyleyse nafile namazlarımızı da aksatmayalım. Ama öncelikle 5 vakit namaz diyoruz dostlar. Evet. Namaz bir başka anlamıyla tarafını belli etmektir. Veyahut şöyle desek yeri olur mu? Namaz bir tercihtir. Yani tarafını, tercihini Allah'tan yana kullanmaktır. Bir insan düşünün, ergenlik çağına erdikten sonra Allah Celle Celaluhu hani ona iki program yüklemişti. فَاَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. İyilik ve kötülük programı. İşte geldi işin sonuna, yolun sonuna. Hangi yolun sonuna? Sorumsuzluk vaktini bitirdi, sorumluluk yoluna girdi. Orada iyilik ve kötülük programı, ikisinden birini tercih et. Hayatının sonuna kadar artık sorumlusun, artık imtihandasın, artık mesulsün, artık iyiliklerin ve kötülüklerin yazılıyor, kayda alınıyor, zaptu rapt altındadır, onun hesabı sorulacaktır, onun mükafatı vardır, artık onun cezası vardır. İşte bir tercih yapacaksın. Allah'tan yana tercih, şeytandan yana tercih, Rahman'dan yana tercih, şeytanilerden yana tercih, haktan yana tercih, batıldan yana tercih, iyiden yana tercih, kötüden yana tercih. Biz bunların hepsinin toplamında Allah'tan yana tercih diyoruz. Bu tercihini ne ile gerçekleştireceksin gencim, dostum? Namaz ile. Namaz, Allah'tan yana tercihini yapmanın ispatıdır, yaptığının ispatıdır diye bir anlam da getiriyoruz namaza. Evet, Allah'ın taraftarı olmak, Allah'ın tarafı olmak. Ne ile belli ediyoruz? Namaz ile belli ediyoruz. O halde zamanında tarafını belli et. 17 yaşındasın, 18 yaşındasın veya daha ileri yaşlardasın, henüz tercihini yapmadın, yazık ettin. Bir an önce tercihini yap. Ve Allah'tan yana bu tercihini kullan. Çünkü Allah Celle Celaluhu iyiler cennete, kötüler cehenneme gidecek buyur. Bunu da namaz ile belli ediyoruz. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yüce Rabbim bizleri ve çoluk çocuğumuzu, zürriyetimizi daima namaz kılanlardan eylesin. Namazlarında daim olanlardan eylesin. Rabbim öyle namazlar bize nasip eylesin ki kötülüklerden bizi muhafaza eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin, beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki, şayet ona su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: hiçbir küçük günahı önemsiz ve basit görme. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan dallanıp budaklanır. Denilmiştir ki, kim ibadette Allah'a yakın oldu, o halk içinde kimsesiz ve garip oldu. Denilmiştir ki, kusurunu itiraf eden insan daima övülür. Kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar sahibi olmanın işaretidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Muvahhid müminler akidesinde, salih amelinde, istikametinde, işte dost doğru yol üzere yürümeye devam edecek. Velev ki çok az, küçük adımlarla bu yürüyüş devam etmiş olsun. Dost doğru yol üzere devam ederken sapmadı ya, sapanlar kendilerine göre birçok mesafeler aldılar, yollar aldılar, öyle göründüler. Halbuki dünyevileştiler. Ama muvahhid müminler okudular, bildiler, öğrendiler, gerçek ölçüleriyle tanıştılar, hakta sabit kaldılar, asla dalalete düşmediler veya beyletmediler, zalimlere karşı bir meyilleri olmadı, emrolundukları gibi dost doğru davranmaya gayret ettiler. Ama sapanlar güya kendilerince çok mesafe kat ettiler ve hak üzere yürüyüşlerine devam edenlere zaman zaman siz hala orada mısınız deyiverirler. Siz hala orada mısınız? Peki nerede olalım? Hak'tan başka, hak'tan öteye, dalaletten, sapıklıktan başka bir şey yok. Biz hak üzereyiz. Hak üzere devam ediyoruz. Bizden istenen emrolunduğumuz gibi dost doğru olma konusunda sapmamaya, yalpa yapmamaya gayret ediyoruz. Evet, biz hala tevhid durağında ve ölüm otobüsünü bekliyoruz. Şaşmadan, sapmadan, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmeden, Kur'an'dan başka hayat kitabı, hayat düsturu kabul etmeden, İslam'dan başka hayat düzeni, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği, hayat önderi kabul etmemek şartıyla, düsturuyla tevhid durağından ölüm otobüsünü bekliyoruz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.